Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Haber KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duma
3: gibi.
0: Duma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Şeyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 27 Temmuz Pazartesi ve biz bazı pazartesileri olduğu gibi doçent doktor Derya Hekim ile birlikteyiz. Günaydın Derya Hocam.
1: 92.8
2: Günaydın, pardon.
0: Günaydın. Yakaladık seni, sorulara bakacaktın evet. Oradan değil mi? Dedin oradan da açayım YouTube'u da bakayım dedin değil mi? Yakaladık seni.
2: Bir geldi tıkladım, birden tekrar aynı geldi.
0: Peki bakalım. Tamam, böyle yankılana yankılana gitsin sesimiz. Bakalım evet. Senin bugün bize söyleyeceklerin ne kadar yankı uyandıracak kulaklarda? Ne kadar dikkat bulacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki biz ne konuşacağız efendim Derya hocamızla? Yankı bulur mu bulmaz mı merak ediyoruz. Petrol hayattır demiştik. 100 dolara yaklaşması tekrar ve sonrasında ABD uslu durursa ben de uslu dururum. Yani İran'la birlikte yaklaşık %5'ler kadar bir aşağı çekilmesi. Yani hiç istemediğimiz bir şey. Emtia cinsi biliyorsunuz efendim petrol. Bir meta olarak bu kadar hızlı hareket etmesi herkesi çok tedirgin ediyor. Para politikalarına yansıdığını görüyoruz biz bunu. Singapur para otoritesi ki hiç beklenmiyordu. Sıkılaşmaya gittiğini görüyoruz. Parasal sıkılaşmaya gittiğini görüyoruz. Ya azıcık bir şey yapacağım ya. Çok emin olamıyorum ben petrol fiyatlarından dedi. Bizde haliyle gözler bize çevrildi. Biz ne yapacağız acaba diye. Faiz indirmek istiyor Merkez Bankası. İndirebilecek mi? Yoksa tam tersine artırmak zorunda mı kalacak? Sıkılaşma boyutunda biz ne yapacağız? Biz bunları konuşacağız. Çünkü enflasyonun etkileri acaba dolaylı yoldan bizi nasıl etkileyecek? Petrol üstündeyi farklı farklı konularda konuşacağız. Mesela ÖTV otomotivde. Biliyorum adını, biliyorum. O bindiğim şeyin adı otomobil. Otomotivde ÖTV düzenlemesi. Artık çekiş gücüne göre de vergi ödenecek efendim. Böyle bir düzenleme var. Birazdan detaylarını aktaracağım. Tüm bunların enflasyona, dolayısıyla kendi para politikamıza, yani bizim cebimize ve yatırımlarımıza nasıl bir etkisi olacak? Biz doçent doktor Derya Hekim ile bunu konuşacağız. Bununla birlikte biz bunlarla uğraşırken dışarıda ne oluyor? Koca koca şirketler halka arz oluyor. Çinli şirketlerden biri, çip üreticilerinden biri %500 artırmak nedir arkadaş? Tüm bunlara bakacağız biz. DeepSeek'in yine Çinli demişken çok sürpriz bir kararı var yatırımcılara. Yatırım peşine düşmüştü. Bu yatırım peşine düşersen bir takım bilgileri de açık etmen gerekir. O açık ettiği bilgiler işte biraz canını yaktı onun. Dışarıda neler oluyor? Hazır bir Çin uzmanı bulmuşken efendim tüm bunları da konuşmak istiyorum kendisiyle birlikte. Dediğimiz gibi petrol tarafına bakıyoruz. Aşağı yönlü bir seyir görüyoruz burada. Diğer taraftan Asya tarafında yeşil bir seyir hakim bu saatler itibariyle. Dolarda bir miktar efendim geri çekilme söz konusu. Onu da aktarmış olalım. Peki. Tahvillere ayrıca bakacağım Derya hocamla birlikte. Şimdi hızla başlayalım. Ben kendi özetimi geçtim. Sizler günün sorusunu soracaksınız. Onu da söyleyeyim. Derya hocama sözünü bırakmazdan önce. 536-266-81-81 536-266-81-81 Sen burada yokken dediğiniz ne var? 536-266-81-81 Sen burada yokken. Bu bir radyo yayını. Siz bizi izleyebiliyorsunuz. Twitter'da Süheyla Yesi, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Gelmek isteyenleri buraya bekliyoruz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı doçent doktor Derya Hekim'e yönlendirebilirsiniz. Şimdi Derya hocam, önce şey alayım. Sen burada yokken sorusunun cevabı ilk senden gelsin. Sen burada yokken dedin. Yani aslında geçen haftadan bahsediyoruz. Hadi sen ona bir önceki haftanın cumasını da ekleyebilirsin. Senin

0: için en çarpıcı olay neydi gördüğün? Ya çok çarpıcı Süheyla dedin, ne var?
1: Vallahi çok çarpıcı bu bence Çinli çip şirketinin böyle bu kadar halka arzından sonra hızlı bir yükselişi çarpıcı. Biraz buradaki çünkü ben bunun arkasında politik bir takım süreçlerin ve çip savaşlarının olduğunu da düşünüyorum. Gözden kaçırdığımız bir şey var. Bu en büyük dördüncü çip şirketi ve DRAM dedikleri bir şey üretiyor. Ve en son
0: Bellek çipi.
1: bellek çipi ve
0: Evet.
1: en son biliyorsun ki şöyle bir şey vardı. Apple izin almaya çalışıyor ABD hükümetinden bu çipleri kullanabilmek için. Çünkü çip kısıtı var biliyorsun şu son zamanlarda ve onun önünün açılabilmesi için Apple izin almaya çalışıyordu. Yani bir anlamda onları da Çinli şirketlerin de devreye girmesi. Bu tabii ABD hükümeti tarafından pek izin verilecek gibi durmuyor. Ama öbür taraftan çip fiyatlarındaki artış biliyorsun geçen haftalarda Apple'ın fiyatlarının artmasına neden oldu. %20 arttırdı Apple fiyatlarını. Dolayısıyla bir taraftan enflasyona da neden oluyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yavaş yavaş bu bölünmüşlük hani sen oradan kullanamazsın işte ben buradan kullanamam gibi bölünmüşlük yavaş yavaş işte enflasyon olarak etkisini göstermeye başladı. Daha yüksek fiyatlar olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bu Çinli şirketler de aynı zamanda kendilerini ciddi bir şekilde ispatlamaya başladılar. Ve duymuşsundur bunda Moonshot'un bir Kimi galiba değil mi modelin adı bir Kimi modeli var. Çok iyi çalışıyor bir AI modeli. Anthropic'le OpenAI'la kafa tutacak kadar iyi çalışan ve oldukça onlardan da ucuz olan bir model olduğu söyleniyor. Airbnb, onun dışında Samsung gibi bazı şirketlerde mesela bu yapay zeka modellerini kullanmaya başladıklarını biliyoruz. Yani dolayısıyla yapay zekada işler kızışıyor Süheyla bence yapay zeka ekosisteminde. Tabii onlarla bağlantılı olarak tabii onun yanında çipte de sıkışmaya başladı. Böyle bir şeyler ekosistem değişmeye başladı. Ve Çin ciddi burada rekabetini arttırıyor.
0: Evet, yani şey düşünüyor olabilirsiniz. Yani bir ekonomi profesörü diyecektim. Bak Allah söyletti. Yakın demek ki profesörlüğün Derya hocam. Bir ekonomi hocasının neden ilgisini bu çeksin diyorsanız eğer, Derya hocamız efendim danışmanlık da veriyor. Dolayısıyla sektörlerle çok iç içe ve Çin konusunda, AI konusunda da kendisinin farklı uzmanlıkları var. Öyle söyleyeyim. O
1: Teşekkür
0: yüzden bu konuyla çok ilgili. Geçen hafta yani ilgini çeke çeke bu mu çekti Derya Hoca dediğiniz bu şeyler bu efendim. Yani neyi kastetti kendisi özellikle? Bugün baktığımızda işte ilk işlem gününde şirketin borsaya açılması. Shanjin Memory Technologies, yani sizlerin okuduğu adıyla CXMT. Yani İngilizce kısaltmasıyla CXMT, Shanjin Memory Technologies, bir bellek üreticisi, dediğimiz gibi çip üreticisi, bellek çipi üretiyor. Özellikle demin Derya hocamızın da altını çizdiği gibi Apple çok peşinde. Ama işte ben satabilirim, sen satamazsın, ben alabilirim ama sen alamazsın gibi sıkıntılarla işte birbirimizi kilitliyoruz. Pandemiden sonra ne bahane buluruz dedik, böyle bahaneler var. İlk işlem gününde yaklaşık %500, sen kim kaç milyar milyar dediğimiz %500 değer kazanmak nedir Derya hocam? Yani
1: Yani evet.
0: yatırımcının çok güçlü ilgisi var. Kendisi de bunun altını çizmiş oldu. Peki şimdi bu çip savaşları ya da bellek savaşları, özellikle AI üzerinden giden bu savaşlar bizi iyi bir yere götürür mü sence? Yani biz ne yaparız? Asıl hikaye bu. Sana da zaten sektör temsilcileri bunu soruyorlardır. Ben bu durumdan nasıl faydalanabilirim diye. Bizim için artısı eksisi ne bu hikayenin?
1: Türkiye
0: Türkiye'deki.
1: olarak mı
0: Evet,
1: soruyorsun?
0: pek tabii.
1: Şimdi Türkiye olarak tabii biz yani burada iki grup aslında AI'da iki grup şey var. İki grup ülke veya iki grup de şirketler olarak baktığında da iki gruba ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi AI'yı geliştirenler, bir tanesi AI'yı kullananlar. Şimdi geliştirenler açısından baktığımız zaman oradaki rekabet çok daha fazla yoğun. Yani oradaki rekabetin çok yoğun olduğu bir şey görmeye başladık. Ve o maalesef winner takes them all dediğimiz bir durum da söz konusu olabilir. Çünkü düşünsene ya bu yapay zeka modelleri öyle bir şey ki ne kadar çok kullanıcı, o kadar çok veri, o kadar iyi bir şey model, dil modeli ve o kadar iyi sonuçlar ve bu iyi sonuçlarda o kadar çok kullanıcı. Şimdi bu ne demek oluyor? Yani ne kadar fazla gelirse kendinde toplarsa o model öne çıkıyor. O zaman bu bizi oligopolcu bir yapıya götürür. Öyle değil mi? O zaman oligopolcu bir yapıda birkaç tane büyük şirketin kaldığı, çünkü bunların efektif etkin olduğu, ya büyük dil modellerini

0: değiştirenlerden bahsediyorum. Geri kalanlarının ise maalesef piyasadan sineceği bir modele doğru götürecek bu bizi.
1: Bu da
0: Yani bu sefer.
1: tekelleşmeye doğru götürmez mi?
0: Evet, hafif bir tek tam tekelleşme olmasa da oligopolleşme diyebiliriz buna. Daha az sayıda firmanın olduğu ve bunların tabii ki birbirini etkilediği, yani bunların hareketlerini birbirine etkilediği bir piyasa modeline doğru götürür. Bu burada kâr marjlarının artmasına neden olur. Gerçekten burada kâr marjları artar ama bunlar rekabet ettikçe de biz yine rekabet edecekleri için, yani monopoli olmayacakları için biz daha ucuza alabiliriz. Öbür taraftan ise bunları kullanan şirketlere bakalım. Biz bu taraftayız. Bunları kullanan şirketler tarafındayız. Yani Türkiye olarak hani çok bunlarla baş edebilecek böyle maliyet avantajına sahip yerli, milli bir dil modeli geliştirebilir miyiz? Geliştirebiliriz ama o kadar efektif olmaz. Yani o kadar bu hele bu çağda, bu kadar rekabet olan çağda bu kadar efektif bir model geliştirebileceğimizi çok düşünmüyorum ben şu an için en azından. Onlarla rakip olabilecek. Biz bunları kullanan tarafta olacağız o zaman. Peki bunları kullanan tarafta nasıl kullanmalıyız? Şimdi bak bu dil model, yani bunu kullanmak, yapay zekada kullanmak, hepsini kullanmak, bunların hepsi yeni bir teknolojiye geçmek bizim yapısal olarak daha bu teknolojiye adapte edebilecek bir noktaya gelmemiz gerekiyor. O da şöyle oluyor. Şimdi bizim daha büyük ölçeklerde üretim yapan firmalar bu teknolojiye birim maliyeti daha ucuz bir şekilde geçecekler tabii ki düşünürsen söyle. Ama bizim maalesef yapımız öyle değil. Bizim maalesef yapımız yani ekonomimizin yapısı daha küçük ölçekli şirketlerden. O yüzden biz biraz daha buraya ağırlık vermeliyiz bence. Etkinlik kaybına daha büyük ölçekli nasıl kullanabiliriz? Yapay zekayı nasıl adapte edebilecek bir etkinlik düzeyine getirebiliriz firmalarımızı? Bunu yapıyor, bunu koşturuyor olmamız lazım. Ve buradaki bence Türkiye insanı çok çabuk geçer. Yani biz bu teknoloji uyumuna çok çabuk geçebiliriz bireysel olarak. Ama şirketlerimizin buna adapte olabilmesi için bir miktar daha bunun, yani bu tüm teknolojide aynıdır. Bütün teknolojilerde eğer ölçek varsa bu teknolojiye geçmek daha kolaydır. Ama maalesef bizim en büyük eksilerimizden biri bu noktada çok büyük ölçekli üretim yapmıyoruz. O yüzden biraz zorlanacağız. Ama eğer bunu adapte edebilen şirketlerde ciddi anlamda bir hani verimlilik artışı na doğru gidecekler. Tabii başka senaryolar da var biliyorsun bizim açımızdan.
1: Evet.
0: Hani öyle herkes işsiz o kalacak falan, onları tartışmıyorum. Şirketler açısından baktığında tabii ki daha etkin. Geçenlerde şöyle bir anekdot vereyim. Biriyle karşılaştım. Bir startup kurucusuydu. Ve iyi de bir startup kurucusu. Şöyle dedi. Bizde iki tane ajan çalışmaya başladı dedi.
1: O ne demek?
0: Yani yapay zeka ajanı. Düşün artık, yani ajan çalışıyor, yapay zeka ajanı çalışıyor, anladın mı? Böyle bu noktaya doğru gelen bir aslında da şey var, durum var. Bu da demek çok hızlı ilerleyecek, yani bundan sonraki ivmesi tabii üstel olacaktır muhtemelen, daha hızlı ilerleyecek. Dolayısıyla bunları daha fazla görmeye başlayacağız.
1: Yani ben işe biraz şu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum Naçizane. Derya hocam, senin vesilenle bunu aktarmış olayım. Yani o demin söylediğin, yani işin başka bir boyutu, artık iyice geyik haline geldi ya da işte ay
0: Evet.
1: kortizolüm çok düştü, dur yükselteyim falan demek istiyorsam kendi kendime yapay zeka gelecek işimi elimden alacak kafasına girmekten bahsediyoruz. Şimdi işin bu kısmında şöyle bir durum var. Yani pozitif psikoloji nasıl çıktı mesela? Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi orada pozitif psikolojinin babası diyor ki bize, yani hep hastaları inceliyoruz. Biz sağlıklı olanlara mı baksak mesela diyor. Sağlıklı olanlara bakalım ve başka bir şey bulalım. Yani biz asıl nasıl olması gerektiği, hani benim de ana sorularımdan biridir ya, her seferinde bunu sorarım. Yani nasıl oldururuz? Bunun peşine düşmeyi tercih ediyor. Şimdi burada da mesela dönüyorum otomasyon kısmına bakıyorum. Yani nasıl olmuşa gidip bakalım geçmişte. Gişe memurları gitti, sana elden para veren bankada. Onun yerine ATM'ler geldi, değil mi? Otomasyon dediğimizde hepimizin en bildiği şey. Ne oldu? Buradaki mesela değişiklik ne? Aradaki aracı değişti. Yani ürün değişmiyor orada. Müşteri de değişmiyor. Aracı değişiyor. Yani aracılıktan başka bir meslek seçersen kendine ya da o aracıya kendini öyle bir adapte edersen zaten devreden çıkmayacaksın. Yani hatta tam tersine daha çok bile kazanabilirsin. Çünkü ATM bir makine, bunu yapıyorlar, biri bir yere yerleştiriyor, banka kendi mi üretiyor ATM makinesini? Başka
0: Yok
1: bir şey
0: tabii.
1: var yani orada.
0: dediğinde mesela şunu hatırlatmak isterim. Tarihsel olarak hep böyle mesela ludistler vardır, makine kırıcılar, bundan bahsederiz. Yani çok örnek veriliyor şu anda yapay zekayla baktığımızda. O zaman makineler ilk böyle sanayi devrimi esnasında da ludistler çıkıp bütün makineleri yıkmışlardı. Ve bu neden, buradaki neden işsiz kalacaklarıydı. Çünkü yaygın bir işsizlik bekleniyordu. Ama sonra hiç bilmediğimiz roller ortaya çıkmaya başladı. Mesela o zaman insan kaynakları çalışanı, insan kaynakları müdürü diye bir şey yoktu. Kimse de bilmiyordu belki de bunun böyle bir şey olacağını. İşte personelden sorumlu bir ustabaşı veya şef vardı. Ama sonradan böyle roller olmaya başladı. Şimdi de muhtemelen yeni yapay zeka ile birlikte yeni roller bulacağız. Belki de daha başka alanları açacağız. Farklı alanlarda bu insanları üretmeye koşacağız. Bilmiyorum yani, bu da mümkün yani. Oradaki çok da fazla karamsar olmanın bir anlamı yok. Hep böyle yeni teknolojiler biraz karamsarlık yaratır. Bu hep böyle olmuştur tarih boyunca. Ama en sonunda da yine insanlık başka bir şekilde yolunu bulmuştur. Umarım yine öyle olur.
1: Umarım yine öyle olur dedim. Peki şimdi yapay zeka ile ilgili söyleyeceklerimiz bitmez efendim. Sizler de sözlerinizi paylaşabilirsiniz. Sormuştum sizlere ben yokken dediğiniz ne var demiştim. Siyasetle ilgili bir sürü şey dökmüşsünüz önüme. Hiçbirini görmemiştim. Görmesem de olurmuş efendim ama dökmüşsünüz. Bayağı bir yazmışsınız. Bir de benimle dalga geçmişsiniz. Galaksi Başkanı tatilde karada giden araçların ismini unutmuş. He diye. İyi ki bir otomobil diyemedim yani. Nasıl bir dalga geçmektir bu? Jeopolitik bilmeyen finans bilirim demesin diye senin gelmene seviniyorlar. Yaşasın bize jeopolitik anlatacak şimdi de. Konuşacağız efendim, merak etmeyin. Trump'ın açıklamaları varken Derya Hocam'la konuşmamak olur mu? Kendisi dedi ki İran artık çok ciddi davranıyor diye. Allah Allah. Peki petrol yaklaşık %5 geriledi dedik. Asya şu an yeşilde. Biraz burada işte Çinli çip üreticisinin hızlı %500 kadar yükselişin ne kadar etkisi var, ne kadar etkisi yok o. Konuştuk. Biz asıl kendi merkez bankamızı, kendi cebimizi konuşacağız. Bunun için de efendim sizleri bekliyoruz. Eğer gelmek istiyorsanız Twitter ve Instagram'da, Twitter'da Süheyla Yese, Instagram'da Süheyla Yılmaz hesabında link var. Burada bizim yayınımız kesintisiz sürüyor. Yok gelemiyorsanız eğer sizi reklamlarla baş başa bırakacağım. Ama o arada yazabilirsiniz. Sen yokken dediğiniz ne var? 536 266 81 81 536 266 81 81 radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzuli uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
11: Reklam.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
11: Reklam.
13: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
14: Size Fuzuli.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
15: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
11: Reklam.
16: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: efendim jeopolitik bilen ekonomistle yayın yaparsanız bu olur işte. Reklam arasında oturursunuz böyle, devlet liderleri falan çekiştirirsiniz. Bu oluyor yani. Bu Derya hocamız şeyi hatırlattı. Dedi ki işte Truth Social üzerinden Trump'ın biliyorsunuz işte kendi sosyal medyası. İşte şu kadar abonelik alırsan eğer şu kadara herkesten önce benden gelecek bilgileri öğrenebilirsin. Ne yapayım şimdi devlet başkanı mantıken yani bakın bunu düşünmek gerekir. Tamam, devlet başkanı duyuracak şey ne duyuracaksın sanki yani? Ne olacak, resmi gazetede çıkar ben de öğrenirim diyorsanız eğer, Derya hocamız başka bir açıdan baktı. Dedi ki insider trading devlet başkanı eliyle yapılıyor. Yani önden bilgiyi alayım, sen bunu kullanıp istediğin gibi piyasalarda istediğin işlemi yapabilirsin. Bildiğinde de bunun hazırlığı. Biz de kendi aramızda konuştuk. Bu SEC ne iş yapar? Kongre orada ne yapıyor? Uyuyor mu? Diye konuşuyorduk. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Peki bu işin sonu nereye varacak sence? Yani bir dur diyen yok. En fazla işte Amerika'yı sat temasını işlettiklerini konuştuk arada. Ne olacak bu işin sonu böyle? Herkes istediği gibi bir kapıyı mı açtı acaba? Hani şey var ya, ben keçinin geçtiğinde değilim, patika olur, yol olur diye. Yani bu en tepedeki birinci ekonomiden böyle yapılıyorsa eğer, geri kalanı da olmaz dünyanın.
1: Öyle oldu zaten. Şu anda dünyanın geri kalanında bence otoriter davranışlar, işte bu kural tanımazlık. Yani bu bir norm olmaya başladı. Yani tüm dünyanın geneline yayıldı. Gerçekten de böyle. Eğer hani başta Amerika gibi bir ülke bunu yapıyorsa herkes ondan cesaret alıyor. Bence bütün otokratik davranmak isteyen ve bütün böyle kural tanımayan liderler şu anda kendilerine cesaret buluyorlar. Oluyor demek ki diyorlar yani. Bir şeyler olabiliyor yani bu noktada. Bilmiyorum ama şöyle de bir şey var. Söyler şunu unutmayalım. Seçimlerden sonra yani onaylanmaları çok düşük Trump'ın. Seçimlerden sonra bütün bunların hepsi teker teker önüne gelebilir. Yani bunların hepsiyle karşılaşabilir. Kongre ve Senato'nun dağılımı değiştikten sonra daha fazla bunları gündeme getirecek senatörler olabilir. O zaman da işte başka şeyler konuşabiliriz gerçekten.
0: Yani dönüp şeye bakıyorum böyle işte Richard Nixon, yani yazık garibim.

0: diyesi geliyor insanın tüm bu şeylere rağmen. Yani gerçekten böyle bir şey olur mu sence? Olsa bile ne olacak? Yani birileri yatırımla, yani bir yerde ülkelerin borçluluğu var. Ülkenin borçlu olması ne demek? Vatandaşının da borçlu olması demek. Diğer tarafta da bir yerlerde bir servetler oluşuyor. Üstüne üstlük karşılığı olmayan servetler oluşuyor. Deli dehşet, birilerinde para oradan oraya gidiyor. Oradan oraya gidiyor. Şu an böyle petrolün, geliyorum işin bu kısmına. Böyle 100 dolarlara vurup ondan sonra 95'lere geri çekildiği, dediğimiz gibi efendim, yani hadi kısa süreli oldu ama uzun vadeye yayıldığında petrol fiyatı bu kadar hızlı hareket edebilecek bir meta değil. Bu kadar yeri yok, insanlığın da yeri yok. Petrole bu kadar yer olmamalı fiyatlar konusunda. Böyle bir ortamda bizi ne bekliyor Derya Hocam?
1: Valla bizi eğer böyle devam ederse, yani bu biraz hani bir hafif bir geri çekilme var şu anda. Ya ben hep böyle pozitif tarafta kalmaya çalışıyorum. Genelde insanlar beni negatif olarak algılıyor ama nedense ben bu savaş konusunda daha
0: Yo, sen
1: pozitif
0: gayet
1: düşünmeye,
0: pozitifsin. Yani
1: pozitif
0: realistsin
1: düşünmeye çalışıyorum.
0: aslında.
1: Realist oluyorum ama bazen hani bu hep böyledir Süheyla. Yani pozisyonu olan insanlar gerçekten dünyayı daha böyle toz pembe görüyorlar. Biz de bu böyle bir şeyleri söylediğimiz zaman ortaya, bu sefer sen kötü olan oluyorsun, sen zaten negatif düşünen olan oluyorsun. Böyle de nitelendirebiliyorsun ama biz doğru bildiğimizi söylüyoruz. Ama bu bu durumda ben biraz daha pozitif olduğumu söyleyebilirim. Çünkü yani baktığımda bunun hiçbir rasyonel zemine oturmuş bir tarafı yok. Ha, biraz önce konuştuk, yani Trump ne kadar rasyonel bir insan. Orası da ayrı. Ama sonuçta rasyonel olmasa da Trump pragmatist ve önünde baktığında seçimler var. Ve bu seçimler öncesinde tabii ki bu kadar yine petrol fiyatı, galon fiyatı 4,11 dolara çıkmış. Yani bu çok ciddi bir yük getiriyor oradaki Amerikan halkına. Bir de şu anda tatil sezonu, tam böyle işte driving season dedikleri, onların bir yerden bir yere gittikleri, sürdükleri ve orada biliyorsun ki çok büyük arabalar var. Yani bizdeki gibi de değil, çok fazla araba kullanımı yaygın falan. Yani dolayısıyla bu onu zorlayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu 2 gündür biliyorsun şeyler durdu tekrar. Bu iki tarafın birbirine yaptığı saldırılar durdu. Bu noktada tekrar bir şey olabilecek mi? Yani yeni bir anlaşma olabilecek mi? Ateşkes tabii ki olacak bu. Bir ateşkes olabilecek mi? Buna bakıyorlar. Tabii burada dikkat edersen tartışılan nokta Hürmüz'ün açılıp açılmayacağı. Bunu tartışıyorlar Umman'la arasında. Hani ne kadar Umman'dan geçecek? Zaten bu savaşın öncesinde Hürmüz açıktı ve İran oradan para almıyordu. Yani o zaman biz niye bütün bunları yaşadık? Bu petrol fiyatları neden bu kadar yükseldi ve neden bu kadar volatil olduğu geliyor en sonunda nokta. Ama tabii bu petrol fiyatlarının böyle yükselmesi, 100 dolarları bulması tüm dünyada bir enflasyonist korkuyu da yarattı yeniden. Enflasyonist korku yarattı ve dikkat edersen tüm merkez bankaları için arttırım ihtimalleri yükselmeye başladı. Yani biz mesela Fed'in bile bu, ben işte dün baktım, Fed'in bile daha düşükken bu toplantıda faiz arttırım ihtimali %30'ların, %36'ydı sanıyorum. %36'lara çıkmış, %10 falandı yani. Yani hiç beklenmiyordu. Yani böyle bir korku, endişe ortamında, enflasyonla ilgili endişe ortamında yaratmaya başladı. Yani ben yine pozitif taraftayım diyorum. Ben bunlar muhtemelen yine bir şey olacak. Yani bir mutabakata varacaklar. Mutabakat zaptı gibi bir şey imzalanacak. Ve geçici olarak, yani en azından Kasım'a kadar bunu böyle idare etmeye çalışacağını düşünüyorum ben Trump'ın. Tabii ki burada bu Trump'ın yani bir yerinden yakaladı diye düşünebilirsin İran. Üstüne de geliyor. Yani o da farkında Kasım seçimlerinin öncesinde bir anlaşma yapmak istediğini ve petrol fiyatlarının yükseldiğini. Bana soracak olursan, yani şu noktada şunu şöyle düşünüyorum. Nükleerden daha önemli Hürmüz İran için.
0: Nükleerden
1: Yani
0: çok
1: daha
0: daha önemli,
1: sıkıştırmış.
0: evet.
1: Yani nükleer anlaşması önemli değil. Bırakabilir nükleer ama Hürmüz'ü bırakmak istemeyecek. Çünkü çok önemli bir noktayı yakaladığının farkında ve dikkat edersen konu artık nereye döndü? Biz bu şeye ne için başlamıştık? Nükleer silah olsun mu olmasın mı falan filan, bunun için başlamıştık. Ama konu nereye geldi? Konu bugün Hürmüz açılacak mı açılmayacak mı diye geldi. Yani o konu müzakere ediliyor şu anda.
0: Yani işin enteresan tarafı, yani bir yıl önce konuşup bitirdiğimiz konulardan biri dediğin gibi
1: Evet.
0: nükleer. Sonra çıktı kendi ağzıyla işte rejim değişecek. Biz çıkıp gittiğimizde rejimi düşmüş olacak İran'ın. İran halkı özgür olacak falan dedi. Sonra o rejim hikayesinin çok kötü ters teptiğini fark etti. O konuyla ilgili konuşmaya bıraktı. Tamamen işte uranyum zenginleştirme. İşte biz kendimiz

0: düzeceğiz. Öbür türlü mümkün olmaz falan ki artık baskın basanındır mı dersin? Yoksa işte gayet özgüvenli davranıyor mu dersin? Meğer gerçekmiş, hiç öyle kağıttan kaplan değilmiş mi dersin? İran'da dedi ki hop bakalım nereye gidiyorsun? Sen kime tazminat ödedin de gidiyorsun dedi. Geleceksin buraları yakacaksın, yıkacaksın. Ondan sonra tazminat vermeden gideceksin, öyle mi? Kolaydı o işler dedi. Sonrasında çarşı pazar karıştı biliyoruz. Burada başka haberler de var. Husilerin Suudi Arabistan'da yine onların böyle bir şey başlatması. Diğer taraftan o saldırılara konuşurken efendim sabah saatlerinde konuştuğumuz konulardan biri de girişte belirtmiştim. Belki yeni direksiyonun başına geçmişler olabilir. Hiç beklenmiyordu. Reuters diyordu ki normal bir yolunda gider. Singapur Para Otoritesi işte bu petroldeki dalgalanmayla birlikte sıkılaştırmaya gitti. Ya küçücük bir şey yapacağız dediler. Derya Hocam yayın başlamazdan önce hatırlattı. Enerjisi Merkez Bankası'nda da var galiba bir şeyler değil mi? Orada da ne istifa mı
1: Başkanı
0: oldu, bir şey
1: istifa
0: oldu.
1: etti.
0: Ha. Yani dolayısıyla bizim de gözümüz, dikkatimiz efendim kendi Merkez Bankamız aslında yani. Biz ne yapacağız? Bizim enflasyonumuz nasıl etkilenecek? Tüm bunları konuşuyoruz. Sizleri de yayını bekliyoruz, varsa sorunuz, yorumunuz. 536 266 81 81 536 266 81 81. Dolayısıyla tüm bu konular bunun için konuşuluyor, bunun için açılıyor. Peki sen bu şey hikayesine ne diyorsun mesela? Yani sana inandırıcı geliyor mu Derya Hocam? Biraz devede kulak gibi durmuyor mu? Yani bütün yapabildiği ticaret üzerinden düşündüğünde. Şimdi hepimizin bildiği Montre-Boğazlar Sözleşmesi. Boğazlardan para kazanamazsın. Tamam, Türkiye nasıl kazanıyor diyorsanız. Yani bir şey var Türkiye'nin. Gideriydi, şu suydu, masrafıydı falan filan. Yaklaşık ortalama bizim cebimizde işte Türk Boğazları, İstanbul ve Çanakkale Boğazı efendim 255 milyon dolar gibi bir para sokuyor. Ortalama 250 milyon dolar gibi bir para sokuyor. Fakat kanallar, yani insan eliyle yapılanlar, bunlar ciddi para basıyorlar. Şimdi o ciddi para ülkenin büyüklüğüne göre değişir. Mesela işte o Panama'nın bastığı yıllık ya da Süveyş'in bastığı yıllık Mısır'a getirdiği 9 milyar dolar bizim gibi bir ülke için bir şey demek. Yani bizim de öyle bir kanalımız olsa, bir 9 milyar dolar bizim de cebimize girse hiç fena olmaz. Şimdi bunun peşine düşmüş olmaları mesela Boğazlar kısmında, işte o yüzden sen jeopolitik konusunda uzmansın diye geldin diye seviniyorlar. Burada asıl hikaye en başından beri Hürmüz'dü ve bize cambaza bak cambaza yapıyor olabilirler mi? 9 milyar dolar İran için bir şey demek aslında, ama ABD için bir şey demek mi?
1: Ama İran'ın dediğini kabul etmek demek. Ve İran'a oradan bir kapı açmak demek. Ve bu bir anlamda da hani evet ABD için çok bir şey olmayabilir ama yani sonuçta İran'a bir taviz vermek demek o aynı zamanda. Şimdi normalde baktığında Süveyş kanalı yapay bir kanal. Yani o denizler anlaşması, Birleşmiş Milletler'in ilgili denizler anlaşmasına tabi değil. Biz de oradan Boğaz'dan geçişlerden para almıyoruz ama işte ne alıyoruz biz de işte oradaki işte sigorta, işte kaptan hizmeti vereceksek, işte deniz feneri hizmeti falan altında böyle ufak bir şey alıyoruz. Şimdi İran ise bu Birleşmiş Milletler'in ilgili anlaşmasına zaten taraf değil. Yani dolayısıyla İran bu konuda kendini daha bireysel hissedebiliyor ve bunu yapmaya çalışıyor. Ama tabii buna ne kadarına izin verilecek? Bence ara bir formül bulacaklar. Yine oradan geçiş bedava olmayacak. İran diyecek ki ben size buradan geçmek için bir güvenlik garantisi veriyorum diyebilir. Mesela bir güvenlik garantisi söz konusu olabilir. Ve bu güvenlik garantisini verirken ben size işte yanınızda işte ne bileyim bizde de var ya hani öyle eşlik eden bir kaptan,
0: Kılavuz,
1: bir kılavuz
0: evet.
1: gibi bir şey, küçük bir tekne gibi bir şey veriyorum ve bundan para alıyorum denebilir, sigorta alabilir. Bunun adı altında birkaç şey yapılabilir. Sonuçta böyle bir bence formülasyonda kalacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü İran'da bu konuda ısrarcı zannediyorum. Yani bugün Umman'la görüşülen, yani bugün görüşülen konu bu Umman'la. Ne kadarı İran topraklarına yakın geçecek, ne kadarı Umman'dan geçecek. Zaten savaşı başlatan da Süheyla, yeniden başlatan da İran'ın gemileri vurmasına neden olan da gemilerin Umman tarafından geçiyor olmasıydı. İran dedi ki ne oluyor, beni bypass ediyorsunuz ve buradan geçiyorsunuz. O zaman oturacağız, anlaşacağız gibi bir noktaya getirdi. Dolayısıyla bence İran bu konudan vazgeçmeyecek. Hani bir şekilde bir kazanımı oldu, oradan devam ediyor.

0: devam edecek. Ama tabii bunları unutmamak lazım. Bunlar hep kısa vadeli olur. Uzun vadede bunun bir çözümü bulunur. Boru hatları daha fazla devreye girecek. Bak dikkat edersen mesela
1: Evet.
0: Çin tarafında çok daha fazla yenilenebilen enerji yatırımı var. Bağlı olmak istemiyor Çin'de çünkü bu noktaya. Yani bu bir şekilde azaltılacak. Şuradan buna dem vurabiliriz geçmişten 1970'te. Mesela 73, 70'lerde 73 ondan sonra 79'daki petrol krizlerinde dünya çok fazla çok daha fazla etkilendi. Neden? Çünkü petrole çok daha bağımlıydık. Ama ondan sonra böyle bir şeyin olmasıyla birlikte 79'dan sonra özellikle daha küçük arabalar, daha yakıt efektif modeller, daha az petrole bağımlılık, yenilenebilir enerjinin daha fazla artması. Bütün bunlar o noktaya olan bağımlılığımızı bence Hürmüz'e olan bağımlılığı zaman içerisinde azaltacak. Ama bu kısa vadede İran bu elindeki üstünlüğü kullanmak isteyecektir.
1: Evet. İran bu üstünlüğü, eline bir üstünlük geçirdi ve bunu kullanmak isteyecek diyor haliyle Derya hocamız. Peki şimdi gelelim gündemimizde başka ne gelişmeler efendim var? Başlığımız biliyorsunuz yani dolaylı yoldan enflasyon, Trump'ın yeni tarifelerle ilgili bastırması var. Diğer taraftan petrol fiyatları yoyo gibi iniyor çıkıyor. Bu 10 dolarlık farklar, 5 dolarlık farklar günlük. Bunlar bir şey demek. Bunlar ne demek? Dolaylı yoldan bize ne etkisi olacağı konuşuyoruz. Çünkü çok uzun sürdü. Yani 28 Şubat mıydı Derya Hocam? Bir ara
0: 28 Şubat'ta
1: verdiler. Evet.
0: başlamıştı galiba. Sonra Haziran'da değil mi ara verdiler? Haziran'da.
1: Evet, Haziran'da bir ara verdiler güya ama yine de böyle o enteresan bir şeydi. Böyle güya ara verdiler ama birbirlerine bomba atmaya devam ettiler. Yani böyle enteresan bir ateşkesti. Tam böyle barış güvercinleri uçurdukları vakitte ki tahminim de o yöndeydi zaten. 4 Temmuz önemli. Orada tatlı bir şekilde anılması gerekiyordu.
0: Evet.
1: Bakın ne kadar da barış güverciniyiz dediler. 4 Temmuz geçti, geçtiği gibi hemen şeyde böyle o diğer devlet başkanlarına gövde gösterisi yapacak ya. NATO zirvesinde işte bombalar tekrar uçuşmaya başladı havada. Hemen arkasından biz bunu gördük. Şimdi gelin ben otomotivle ilgili sizi ayırdım. Haberi bulmaya çalışıyorum da diğer taraftan. Şöyle bir durumumuz var. Yeni bir düzenleme var efendim otomotivle ilgili. Şimdi burada sadece mesela motor gücü değil, çekiş gücü. Yani hacmi değil, elektronik motor gücü değil, çekiş sistemi burada. Yani 4x4 gibi düşünebilirsiniz. Batarya kapasitesi, menzil, emisyon gibi özelliklerde artık bir kriter ÖTV belirlenirken. Ve burada işte ÖTV oranları farklı belirlenebilir. Onu da belirtelim. Asgari ÖTV tutarı uygulamasının da önü açılıyor bununla birlikte. Yani asıl böyle bu bir şey duyuldu ya böyle işte otomatik bir fiyat değişikliği değil ÖTV'nin nasıl belirleneceğini konuşuyoruz biz bu süreç içerisinde. Yani motor hacmi, motor gücü, batarya kapasitesi, menzili, emisyonu, çekiş sistemi farklı farklı efem olabilir. Dolayısıyla bu şu demek, daha esnek fiyatlar yani hemen bugün bir zam değil ama önümüzdeki günlerde bir zam olabilir. Artık bu da çünkü hesapların içerisinde ya da belki bazı otomobil fiyatları da geri gelebilir duruma göre fiyatları gelir mi gelmez mi artık onu size bırakıyorum. Sözü de Derya hocama bırakıyorum. Şimdi otomobilin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buradaki ÖTV oranları da belli. Yeni bir şey daha eklendi. Yeni bir kriter daha eklendi. Biz böyle bir ortam içerisinde ve petrol fiyatlarının bu kadar oynak olduğu bir ortam içerisinde enflasyondan ne beklemeliyiz? Enflasyon doğrultusunda diğer merkez bankalarının tavırlarına da baktığımızda sıkılaşma politikasından ne beklemeliyiz?
0: Şimdi önce ÖTV düzenlemesinden mi başlayayım
1: Evet,
0: Zeynep?
1: nasıl istiyorsan oradan
0: Tabii.
1: alabilirsin. Ben bağladım konuları. Sözü sana bıraktım uzun uzun
0: Tamam,
1: geniş
0: tamam.
1: geniş.
0: Şimdi ÖTV düzenlemesi muhtemelen bu biraz da hani buradaki talepteki şeyi de yönetmek, aynı zamanda ÖTV gelirlerini de telafi etmek, Bu açıdan da düşünülmüş bir şey diye düşünüyorum. Tabii bunlara tek tek etkisi ne olacak, nasıl düzenleme yapacak? Sanıyorum Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisinde olacak, değil mi bunlar? Yani bundan sonraki düzenlemelerde
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanı ÖTV düzenlemesini ayarlayacak. Burada biraz esneklik sağlamak için yapılmış gibi görünüyor. Yani demek ki yani çok böyle ithal otomobile bir talep olduğunda muhtemelen oradaki ÖTV'de bir artış meydana gelecek. Bu hem ÖTV gelirlerini de arttırır ama tabii...

0: enflasyon üzerinde de etkisi olur. Ama otomobillerin, otomobil fiyatını artıracağı için bu otomobillerin etkisi yani çok yüksek değil. Yani ne kadar etki edebilir? İşte 0,1, 0,3 puan civarında hani bir etki olduğunu görebiliriz. O da hangi modelde ne kadar artacak, onun satışı ne kadar falan. Bunlar biraz daha aslında zamana yayılacak ve daha sonra hesaplanacak şeyler gibi görünüyor. Ama bu tabii bence ondan daha önemlisi devlet bu şekilde vergileri arttırarak gerçekten enflasyon üzerine etki yapabiliyor. Yönetilen, yönlendirilen fiyatları artarak da yapabiliyor. Biliyorsun geçenlerde yine bir köprü zammı geldi. Bu köprü zammıyla birlikte tabii bütün fiyatlar da ona göre ayarlandı. Yani o ciddi bir etki yaratıyor. Bence o daha önemli bir etkiydi. Bir de biliyorsun ki önümüzde petrol fiyatları arttı. Şimdi 100 doların üstüne çıkan bir petrol fiyatıyla karşı karşıyayız. 100 doların üzerine çıkan bu petrol fiyatı yani şimdi düştü ama sonra tekrar çıkarsa tabii ki biz enflasyon olarak geri dönecek. Tam da biz Eşel Mobil sisteminden çıkmaya çalışıyorduk. Bu da ÖTV ile ilgili. Eşel Mobil sistemi orada da bir ÖTV kaybımız vardı. Muhtemelen belki işte o da telafi edilebilecek bu yeni ÖTV düzenlemesiyle. Şimdi o Eşel Mobil sisteminin belki o çıkışın daha kademeli olabileceğini düşünüyorum ben eğer petrol fiyatları böyle devam ederse. Çünkü enflasyona direkt etkisi olacak. Şimdi daha fazla yansıdığını göreceğiz. İlk seferde bize Eşel Mobil kurtarmıştı biliyorsun. O
1: Evet.
0: noktada çok fazla yansımamıştı pompa fiyatına. Ama şimdi yeni durumda hani Eşel Mobil azalırsa oradaki ÖTV şeyi azalırsa daha fazla etkilemesini bekleriz. Bir de şu var Süheyla, bu da bence bizi çok etkiliyor. Rusya tarafı var. Biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna birbirlerini bombalıyorlar. Ukrayna da Rusya'nın rafinerilerini bombalıyor. Haliyle bu rafinerilerini bombaladığı için orada bir doğal pardon, dizel sıkıntısı oluşmaya başladı. Dizel noktasında kendi iç piyasasında da bir kısıntıya gitti. İhracatta da kısıntıya gitti. Burada Rusya. Biz de en büyük alıcılarından biriyiz. Yani bizde de bunun tekrar dizel fiyatında görebiliriz. Yani görüyoruz, görmeye de devam edebiliriz. Bence bu bizi de, bu da çok etkiliyor. Çünkü dizel motorin dediğimiz her şeyi yani tüm ulaşımda traktöründen tut her şeyine kadar en çok kullanılan yakıt. Haliyle bu da fiyatlara yansıması muhtemel. Yani bizim enflasyonla mücadelemizi ne yazık ki sekteye uğratabilecek bir gelişme.
1: Evet, yani dolaylı yoldan bu enflasyonun yük demek.
0: Tabii
1: Ha,
0: ki.
1: bu bir yerden nasıl kompanse edilir? Bunu da konuşuruz efendim. Yani bakın şöyle bir şey var. Bak bu şekilde kompanse edilebilir bu. Dediğiniz bir şey varsa kendi fikrinizi bizimle paylaşabilirsiniz istediğiniz gibi. Evet, yani yakıt fiyatları demin Derya hocamız da aktardı. Her şeyin bu kadar yoyo gibi olduğu bir ortamda illa ki biz bunu kendi içerimizdeki uygulamalar üzerinden anlattı efendim. Türkiye tarafından da anlattı. Yani bir şekilde biz bunun etkisini göreceğiz. Ama az ama çok. Bazı ürünlerde daha çok, bazı ürünlerde daha az ama görmemiz gerekir. Fakat bu kompanse edilebilir aslında dediğiniz ne var? 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Cevaplarınızı beklerken Derya hocama sorayım öyleyse. Peki o zaman bu durumda sence biz ilk Merkez Bankası kararında önümüzdeki günlerde merkezin nasıl bir adım atmasını beklemeliyiz ve bu bizim hayatımızda neyi değiştirir sence? Vatandaş olarak neyi değiştirir? Yatırımcı olarak neyi değiştirir?
0: Valla bizim hayatımız biraz zor 2026'da Süheyla.
1: Gider misin Derya hocam buradan? Çok rica ediyorum.
0: Çok üzgünüm. Bak çok demiştim çok pozitif tarafta olacağım falan diye. Ama yine yani şey tarafım yani o negatif taraf içimden çıktı mecburen.
1: Yok, ben sana
0: Ama
1: diyorum ama sen pozitif değilsin, sen realistsin. Aradaki
0: evet.
1: fark bu yani. Neyse, tamam.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Aynen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Eylül'de tekrar yani faiz indirimi biraz zor gibi görünüyor şu an için. Ama şu an gördüğümüz noktada. Hani yine o petrol fiyatı 70 dolarlara düşer. Ondan sonra önümüzde böyle çok barış olur. Onları bilemiyorum ama ona da çok güvenmemek lazım gördük. Yani 70 dolara düştükten sonra tekrar böyle bir 100 dolara tekrar fırlayabiliyor. Yani yeniden bunların olabilecek olması muhtemel. Biz maalesef burada bir faiz indirebilecek bir durumumuz yok gibi gözüküyor. Ben Merkez Bankası'nın faiz arttıracağını da düşünmüyorum ama. Yani hani bazı beklentiler var ya hani %40'a çeker ondan sonra işte yani fiili faizle politika faizi aynı noktada olur. Bence onu yapmayacak. Çünkü faiz indirme yanlısı görüyorum ben Merkez Bankası'nı. Yani daha her ne kadar böyle bazı yorumlarda şahin olarak okunsa da Merkez Bankası'nın metinleri bence biraz daha faiz indirme yolunda. Çünkü şimdi eğer tekrar faizi %40'a çekerse %40'a çektiği zaman onu indirmek tekrar toplantıları beklemek gerekiyor biliyorsun. Yani onu özel bir toplantı yapıp böyle ara bir toplantı yapıp indirmez. Sonra tekrar biraz daha beklemesi gerekecek. Ama eğer faiz yani ters bir durum olursa petrol çok yükseldi sabah 150 dolarlara çıktı ki bazı tahminlerde böyle biliyorsun. Yani 150 dolarları görme ihtimali var 3 ay böyle sürerse. O zaman ara bir toplantı yapıp Merkez Bankası faizi arttırabilir. Yani bunu daha önce yaptı biliyorsun. Yani kaç defa gördük bunu yaptığını. Dolayısıyla bu daha kolay. O yüzden ben Merkez Bankası'nın şu an için bekleyeceğini düşünüyorum. Eylül'de Eylül toplan. Yani önce bir Ağustos'u görelim, bir enflasyon raporunu görelim. Orada Merkez Bankası'nın tonunu görelim. Ve oradaki yani bu tekrar petrol fiyatındaki şu anda Merkez Bankası uyumlu gidiyor zannediyorum. Petrol fiyatındaki ortalama fiyatlar oraya 89 dolarlar civarında. Şu anda onunla uyumlu gidiyor. O noktada ne diyecek? Merkez Bankası nasıl bakacak? Yani talepte evet bir soğuma var. Biz de bunu görüyoruz. Yavaş yavaş bir soğuma olduğunu görüyoruz. Ama bu sefer arz yönlü etkiler devreye girmeye başladı. O zaman anlayacağız. Ha, Eylül ayında eğer çok işler çok iyi giderse böyle bir miktar çok ufak bir miktar bir indirim yapabilir. Ama onun eğer böyle yani yine 90'lar civarında gidecek bir şey olacaksa zaten enflasyonun da Temmuz ayında yine yükseldiğini göreceğiz. Özellikle mevsimsellikten arındırılmış enflasyonun yükseldiğini de göreceğiz. O zaman biraz Merkez Bankası Eylül'ü de pas geçme durumu var gibi görünüyor şu an için.
1: Peki şimdi bu mesela vatandaş gözüyle baktığında dolaylı yoldan bir enflasyon beklememiz gerekir ama Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporu da önemli. Bir Eylül'ü görmek gerekir bunun için dedin. Peki yatırımcı ne yapacak böyle bir dönemde? Yani biz geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Hem MSCI'ın hem de bununla birlikte S&P Dow Jones Indices'in uyarıları vardı. Bu uyarılar efendim kısaca diyor ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Tamam. Bunu söylüyor yani aslında. Buradaki herkese bunu söylüyor. Yani borsa ile ilgili herkese bunu söylüyor. Verdiği mesaj bu. Şimdi bu mesaj içerisinde de şuna da bakmak gerekiyor. Yani neden böyle bir uyarıda bulunuyor? Çünkü daha fazla kazanma isteği. Yani üretimden istediğini bulamayan, yani emeğini koyan işçi bile olsanız, üretimden istediğini bulamayan, istediğini alamayan yatırımcının tamamen yatırımla parasını katlama isteği. Bizim gördüğümüz bu. Davranışsal finans açısından Derya hocamız çok daha iyi değerlendirecektir. Şimdi bir tarafta bunu ben cebimi nasıl doldururum, nasıl bir koyarım, on alırım, yatırım öyle bir şey değil. Bir koyup on alma peşindeysen başka bir şeyin peşindesin aslında. Bir taraftan bunu isteyen bir yatırımcı grubu var, vatandaşlar içerisinde. Diğer tarafta da işte enflasyonun akıbetini merak edenler var. Yatırımcı kısmını konuşalım seninle Derya hocam. Onların neye hazır olması gerekiyor, ne yapmaları gerekiyor? ABD devlet başkanının ya insider trading mi yapacak acaba? Neden Truth Social'a şey getirdi ki şimdi bu? Abonelik getiriyor ki diye konuşulduğu bir ortamda dünyada gelişmekte olan bir ülkenin vatandaşı ne yapsın? Yatırımcısı ne yapsın? Sordum sana.
0: Bu dediğine şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. McKinsey'nin bir raporu yayınlandı. Dünya varlıklarının bilançosunu en son ortaya koydu. Orada şöyle bir tespiti var. Küresel servetteki büyüme kağıt üstünde diyor. Yani daha çok reel servet aslında büyümüyor. Büyüyen hep bizimle. Senin de dediğin gibi insanların çok fazla böyle reel anlamda yatırım yapmadığı, kağıt üstünde yatırım yaptığı bir dünya. Tüm dünyada böyle sadece Türkiye'de değil. Türkiye'de başka şeyler de var. Hatta şöyle diyor finansal o kadar finansallaştık ki insanlar makers yani yapan olmaktan çok takers yani
1: Alan.
0: alan olmaya başladılar. Yani bu faizleri falan alan olmaya başladılar. Türkiye'de de ne yazık ki böyle. Türkiye'de de şimdi düşünürsen bir sanayici olsan yatırım yapsan. Şimdi bir sürü dertle uğraşmak zorundasın. Değil mi? Ondan sonra kredi yok. O işte zaten eğer ihracat yapıyorsan kurdan dolayı bir şey yiyorsun, gol yiyorsun. Ondan

sonra onları yapmaya çalışırken risk alıyorsun. Yani bu bir girişim çok ciddi bir risktir. Öbür taraftan bakıyorsun, gayet iyi getiriler var. O zaman neden ben reelde yatırım yapayım ki diyorsun? Yani niye gideyim bir girişimci olayım? Paramı böyle pasif şekilde değerlendiririm. Bu tehlikeli bir şey aslında. Maalesef bu noktaya doğru geliyor Türkiye ekonomisi. Bundan bir an önce kurtulmak lazım.

0: Şimdi burada bizim yani maalesef Türkiye borsaları için özellikle bu uyarılar geliyor. Ama bu bizim de bildiğimiz bir şey, içinde yaşadığımız bir şey ne yazık ki. Burada ne kadar şeffaf olunursa, ne kadar bu düzenlemeler hızlı bir şekilde devreye girerse, biliyorsun bu hem fonlarda böyle bir düzenleme yapılıyor şimdi. Ben bunu çok olumlu buluyorum ayrıca. Fonlarda bir düzenleme yapılıyor. Ondan sonra da işte biraz bir miktar daha bu halka arz. Fon kısmı düzelirse bence biraz borsa kısmı da düzelecek diye düşünüyorum. Çünkü onlar birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla bu noktada biraz daha pozitif bir tarafa doğru geçer. Türkiye ekonomisi için ben aslında özellikle NATO sonrasında çok olumlu bakıyordum Türkiye borsaları için. Yani bu ciddi Türkiye için bir avantaj. Kısa vadede düşünmeyelim. Türkiye'nin böyle stratejik pozisyonu NATO esnasında, sen de takip etmişsindir, tüm her yerde Türkiye'nin stratejik ne kadar önemli olduğu gerçekten haber olarak çıktı. Birçok gazetede, birçok yayında Türkiye'nin ve savunma sanayi övüldü. Yani böyle bir durumdayken, böyle bir konjonktürdeyken, Türkiye'nin önünde gerçekten böyle bir konjonktürde bir avantaj varken, ben gerçekten bir vatandaş olarak rica ediyorum, şu borsadaki veya sermaye piyasalarının tamamındaki şu yüklerden kurtulalım ve biz de önümüze daha rahat bakalım. Tabii bu sadece sermaye piyasalarıyla bunu düşünmemek lazım. Makroekonomik anlamda da veya yapısal anlamda da, hukuksal anlamda da, yani bunları yaparsak Türkiye için gerçekten bir dönüm noktasına dönüşebilecek bir konjonktür var şu anda. Ama biz yine hep seninle bunu konuşuyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bu avantajlar bizim çevremize hep açılıyor ama biz bunları kendi kendimize yaptıklarımıza kaybediyoruz. Umuyorum yani bir düzenleme şeyine girildi, dalgasına girildi. O yetmez. Hukuksal düzenleme falan da lazım. Bu kararların böyle sürekli değişmiyor olması lazım. Bunlarla birlikte toplu bir düzenleme olursa Türkiye piyasaları için ben aslında konjonktürün pozitif olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel özetledin Derya hocam. Fırsat aslında hazır olan için var. Yani birileri bir yerden geliyor, bize bir teveccüh gösteriyor. Gösterdiği teveccüh kelimesi doğru bir kelime değil aslında. Biz bunu sonuna kadar hak ediyoruz. Rağbet gösteriyor. Yani bizim kendi varlığımıza karşılık bir rağbet gösteriyor. Ama o sırada bir şeyler mi eksik kalıyor, bir şey oluyor ve biz fırsatı kaçırıyoruz. Biz bunu defalarca gördük. Yani geriye dönüp bakalım biz farkında bile değiliz. Kimse bunu dillendirmedi aslında. Yani işte ay savunma sanayimizi ne çok seviyorlar işte bak görüyor musun diye. Üç aşağı beş yukarı bu cümlelerle konuşuyoruz ama aslında bir hayal gerçek oldu. Biz bunun farkında değiliz. Kendimize konduramıyoruz, yakıştıramıyoruz. Niyeyse anlamıyorum ben de bunu. 90'larda ya da işte 2000'lerde NATO'dan bir mesaj geldiğinde sürekli bizim insan gücümüze atıfta bulunurdu. Evet. Atıfta
0: Haklısın.
1: bulunurdu. Biz de işte kendimizce haliyle kendimizin hem eksiğini hem artısını konuşmalıyız ya. Yani Türk övün çalış güven sonuçta. Yani orada da ne derdik? Evet insan gücümüz var ama işte keşke bizim teçhizatlarımıza gelseler. Keşke bizim savunma sanayimize gelseler. Pek tabii Mehmetçiğimizle övünüyoruz ama işte keşke bizden savunma sanayimiz için talepte bulunsalar. Bizim eksiğimiz bu diyorduk. Şimdi biz bu noktaya geldik. Yani savunma sanayini senden talep ediyorlar. Ay Türkiye'ye geleceğim, anlaşmalar imzalayacağım, güçlü güçlü anlaşmalar yapacağım diyorlar. Ya artık bununla ilgili bir patlama aslında. Yani biz o kapıdan geçtik ama arkada böyle bir müzik çalmadığı için duyamıyoruz herhalde bunu. İşte bunun bize vatandaş olarak geri dönüşünü görmemiz gerekiyor.
0: Evet. Yani daha bunu göremedik. Yani evet, herkes övüyor, çok güzel. Beni övme, bana para ver dedikleri bir sahnesi vardı ya. Yani öyle demek istiyorum ben şu anda tüm yabancı basına.
1: Evet, bütün konuklarımızla üç aşağı beş yukarı bu şeyi alıyoruz zaten yani. Türkiye'de ilgili bir şey söylendi. Tamam sus yeter beni övme bana para ver. Bize ne olursa para verecekler peki son bir iki dakikamız seni. Yani çünkü
0: Tamam.
1: ya bir de para istememiz de çok doğru mu? Bunu da değerlendir Derya hocam sen de
0: Tabii
1: Ercan.
0: ki.
1: Niye biliyor musun? Çünkü bak 2010'larda hatırla Türkiye böyle yükselen yıldız. Oo bütün piyasalar sanayiler uçuşuyor falanken bize ne diyordu o kredi derecelendirme kuruluşları? Bak notunu artırdım ama yumuşak karnın sıcak para kesildiği anda bitersin. O sıcak parayı kesilmekten kendini kurtarman gerekiyor. Bunun yolu da o parayı içeride senin üretebiliyor olmana lazım aslında diyorlardı bize.

0: Şimdi geldiğimiz noktada senden bunu değerlendirmeni isteyeyim. Yani bunun başka bir yolu var mı?
1: Leyla'cığım, biz sermayeye ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Çünkü bizim tasarruf oranımız düşük. Yani
0: Yani
1: bu bizde böyle.
0: öyle.
1: Amerika'da da böyle. Yani onlar da sermaye çekiyorlar. Yani bu, ama bu sermayeyi nasıl çektiğin önemli. Yani evet, bu eğer şöyle bir düşünebilirsin, bunu ters taraftan da okuyabilirsin. Türkiye'de yatırımlar da fazla diyebilirsin. Bak şimdi, sermaye yatırım ilişkisi kuruyorsun burada. Biz diyoruz ki Türkiye'nin tasarruf oranı düşük. Bu yüzden biz yabancı sermayeye ihtiyacımız var, bu yatırımları yapabilmek için. Ama şu da olabilir, Türkiye'nin yatırım potansiyeli çok ve elindeki bu tasarruflar bu yatırım potansiyelini gerçekleştirmek için yeterli değil. Yani eğer senin buradaki yatırım potansiyelin çok ciddi bir şey getirebiliyorsa, bir geri dönüşü varsa, bunun getirisi, içsel getirisi yüksekse, IRR yüksekse, o zaman sen yurt dışından kredi de çekebilirsin, yabancı sermayeli ortak da alabilirsin veya işte başka şekilde de fonlayabilirsin. Ama yeter ki o senin yatırım projelerinin getirisi yüksek olsun. Şimdi biz buna bir kere mecburen, yabancı girişine mecburen ihtiyacımız var. Kendi tasarrufumuzu, tasarruf oranlarımızı yükseltmediğimiz sürece. Peki bu nasıl bir sermaye gelsin? Bunun kaliteli sermayesi gelsin tabii ki. Ama bu kaliteli sermayenin gelmesi için ise farklı farklı dinamikler var. İşte doğrudan yabancı sermaye diyoruz. Biliyorsun benim bu konudaki görüşlerim de biraz daha farklı. Ben her doğrudan yabancı sermaye de demiyorum. Yani her doğrudan yabancı sermaye bize pozitif katkı sağlıyor diye bir şey asla yok. O yüzden iyi bir sermaye çekebilmek için bizim buna uygun bir altyapımız olması gerekiyor. Her şey var bunun içerisinde. Yeniden diyeceğim belki hukuk. Ondan sonra hukuktan, yani demokrasi falan demek istemiyorum. Çünkü hep şu örnek veriliyor. İşte Çin'de de demokrasi yok falan filan. Bunu demiyorum zaten. Olması gereken şey şu. Yani sürdürülebilir, istikrarlı bir düzen olması lazım. Bugün bir karar verilip ertesi gün bundan vazgeçilmemesi lazım. Mesela tavukçulara yapılan soruşturmayı hatırlıyorsun. Onların yabancı ortaklıkları vardı. Yani bunların olmaması lazım. Bunların daha ne diyeyim, böyle olsa bile bunların daha böyle bir kurallar dizisi şeklinde gidiyor olması lazım. Bir gün böyle bir haber duymuyor olmamız lazım mesela. Şimdi onun dışında biz sıcak para, sıcak sermaye dediğimiz carry trade falan çekiyoruz. Şimdi tabii ki Türkiye ekonomisinde yol şudur. Önce carry trade, yani genel olarak böyle bir süreçte öncelikle bu dezenflasyon süreci açısından evet, bizim şeye de ihtiyacımız var. Yabancı sermayeye de ihtiyacımız var. İlk olarak carry trade çekersin. Ondan sonra yavaş yavaş finans şeylerini, makroekonomik şeyini düzeltirsin, çevreni, ve ondan sonra yavaş yavaş uzun vadeli fonları çekmeye başlarsın. Bunlar da okeydir. Ondan sonra senin artık bu yabancı sermayeyi de çektikten sonra kendi iç piyasalarını, hukuk düzenini, teşviklerini, ondan sonra işte sanayinin altyapısını, sadece bu da değil, altyapını buna göre düzenleyerek ondan sonra yabancı sermaye çekersin. Bak, Financial Times'ta Türkiye ile ilgili bir haber vardı. Türkiye'yi övüyor savunma sanayinde, ama şöyle söylüyor. Diyor ki evet, ama çok sermaye yoğun bir savunma sanayi yok. Aslında bu olabilir diyor. Olabilir. Avrupa ile ortaklık kurulabilir. Avrupa ile şeyler, şirket alımları, devralmalar olabilir. Yani, Leonardo ile Baykar'ın yaptığı gibi bunlar çoğalabilir. Ama Avrupalılar Türkiye'ye güvenmiyor diyor. O zaman bu güveni oluşturacak bir zemini oluşturmak lazım. Yani bu böyle aşamalı bir süreç ne yazık ki. Biz bu sürecin böyle bir yerine kadar geliyoruz. Tamam, makroekonomi düzeltiyoruz falan. Böyle tam uzun vadeli fonları çekmeye başlıyoruz. Hayda, tekrar her şey baştan başlıyor. Tekrar yeni bir kriz. Onları kaçırıyoruz. Sonra tekrar aynı döngü içerisinde giriyoruz. Hiç bak, doğrudan yabancı yatırım safhasını daha geçemiyoruz. Yani oraya daha gelemiyoruz. Orada tekrar bozuveriyoruz. Tekrar dengeler değişiyor. Ama özetleyeyim şunu. Biz yabancı sermaye çekmek zorundayız. Çünkü tasarrufumuz düşük. Yani bu yatırımı yapabilmek için, büyüyebilmek için yabancı sermayeye ihtiyacımız var.
0: Evet, yabancı sermaye ihtiyacımız var Süheyla. Biz bunu zorundayız dedi Derya hocamız efendim. Mesajlarınıza bakıyorum. Elektrikli otomobile geçmek gerekiyormuş. Ben bu gelişmelerden bunu anladım demişsiniz. Üç
1: Evet.
0: aşağı beş yukarı. İran demişsiniz. Hürmüz gibi bir kozu olmasaydı çok daha zorda olurdu demişsiniz. Peki üç aşağı beş yukarı mesajlarınız böyle. Derya hocam çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına
1: Çok
0: sağlık.
1: keyifliydi.
0: Evet, her
1: Her
0: zamanki
1: zaman.
0: gibi seninle yayın yapmak çok güzel. En kısa zamanda tekrar bekliyoruz efendim Derya hocamızı. Biz de ayrı

0: ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
2: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
12: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Reklam.
13: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam.
14: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
15: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
14: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
15: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus

0: DRB Bonus Flash'ta.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Efendim, sabah raporuna hoş geldiniz. Bu hafta Açıl Sezen yerine ben eşlik ediyor olacağım sizlere. Değerli konuğum ise Profesör Doktor Ege Yazgan Bilgi Üniversitesi Rektörü Sayın Hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi hocam, özellikle geçtiğimiz haftayla bu haftaya girerken hafta sonunda gelişmeler yaşandı. Gerilimin azalması, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden normale dönme beklentisiyle birlikte, önünün açılabileceği beklentisiyle birlikte Brent petrol tarafında bugünün özelinde sert geri çekilmeleri yaşadık. Hatta seans içerisinde %5'in de üzerine çıkarak 90 dolar seviyesinin de altına indi. Ancak şu an baktığımız zaman 90 dolar seviyelerinde bir fiyatlamaya işaret ediyor. ABD pound petrol tarafında da yine 84 dolarlara kadar bir geri çekilme yaşandı. 2 hafta süren saldırıların ardından bu kez hafta sonunda karşılıklı saldırıların durdurulması ve çatışmanın diplomatik yollarla yatıştırılabileceği yönündeki beklentilerle birlikte pazartesi günü itibariyle haftanın ilk işlem gününe bir miktar daha petrol fiyatlarının düşüşüyle birlikte başladık. Ancak

0: Ne kadar sürdürülebilir bu süreç? Biraz daha soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Brent petrolünün özellikle zayıflaması ile birlikte altın ilk tepkisini verdi. Altın tarafına baktığımız zaman %1'lik bir yükselişle birlikte 4000 doların üzerinde tutunma çabası devam ederken politika faizine hassas olan ABD 2 yıllık tahvil faizlerinde 4.29, 10 yıllık tahvil faizlerinde görece yüksek seviye devam etmekle birlikte 4.63, 30 yıllık tahvil faizlerinde ise 5.12'lere kadar bir gerilemenin yaşandığını takip ettik. Dolar endeksi gücünü korumaya devam ediyor. 101 seviyesinin üzerinde korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra piyasalar bu hafta açıklanacak olan FED kararını takip edecek. FED kararına ilişkin beklentiler farklılaşmaya başladı bu süreçte. ABD'de yıllık enflasyonun Haziran'da zayıflaması, Fed'in gelecek toplantısında faiz artırımı baskısını azaltırken Orta Doğu'da süren gerilim ve belirsiz bir petrol fiyatları aralığı ile birlikte para politikası yerini aslında bir miktar daha belirsizliğe bırakmaya devam ediyor. Küresel Merkez Bankası'nın belirsiz bir patikada işlemesi küresel ekonomisi açısından ne ifade ediyor hocam? Enflasyon ve bu kadar belirsizliğin yaratacağı bir büyümede belirsizlik ve aslında ana hikayenin büyümeye doğru yönelebileceği de bir son çeyrek olabilir mi bu süreç içerisinde? Biraz bu merak konusu olmaya devam ediyor. Nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi öncelikle tekrar bir savaşta bir ara olacak. En azından bir ara. Bir kalıcı bir anlaşmaya doğru gidip gitmeyeceği zaten çok zor oraya varmamız ama küçük bir ara verilmesi bile burada petrol fiyatlarını geriye doğru çekiyor. Şimdi şunu konuşuyorduk geçen hafta, bu uzarsa bir iki hafta daha savaş uzarsa, ki uzamadı. Orada görüyoruz, orada bir ara verileceğini görüyoruz. Petrol fiyatları 100'ün üzerine çıkar, çok daha astronomik rakamlara doğru gelir. Merkez bankaları faiz arttırmak zorunda kalır ve bir stagflasyona doğru dünya ekonomisi gider diye bir karamsar bir görüşe doğru meyil ediyorduk ki onun olmayacağını görüyoruz. Büyük bir ihtimalle olmayacak. Birincisi, ben merkez bankalarının her ne olursa olsun, yani şu anda bir ara verilmiş de olsa, ben ara diyorum, belki kalıcı bir anlaşmaya doğru da gidecek ama yani bu kadar istikrarsızlıkta böyle neyin kalıcı olduğu konusunda da emin olmak çok zor oluyor. O yüzden orada büyük bir belirsizlik var. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi o belirsizlik primi her zaman fiyatların üzerinde varlığını sürdürmeye devam edecek. Ama ben şunu düşünmüyorum. Yani varsayalım ki bu da bir geçici oldu, tekrar başladı. Ama ne olursa olsun merkez bankalarının ben şu anda faiz arttırımına doğru giderek, belki Avrupa Merkez Bankası burada biraz Fed'den daha ayrışıyor. O biraz daha böyle bir faiz arttırımı yönüne doğru meyletmiş durumda. Daha böyle bir bizim ana akım dediğimiz tarafta seyrediyor ki ana akım içinde bile böyle arz şoklarına faiz arttırımıyla cevap vermemek konusunda bir görüş vardır. Her ne olursa olsun ben o tarafa doğru gitmek konusunda, yani faiz arttırımını meyledeceklerini düşünmüyorum. Hele ekonomi zayıflamaya başlarsa hiç buraya doğru gideceklerini düşünmüyorum. Enflasyon, Fed'de enflasyon tarafında bir gevşeme var. Fed bunu dikkate alacak. Avrupa tabii enflasyonist etkiyi görüyor. O biraz daha sert durmaya gayret gösteriyor. Hı hı. Ama siz eğer ekonominin iyice zayıfladığı bir anda gelen arz şokuna faiz artırımıyla cevap verirseniz ekonomiyi direkt stagflasyona doğru sürüklersiniz. Dolayısıyla ben bunun şu anda olacağı düşüncesinde değilim. Yani faiz artırımında mesela Fed, ben yapacağını hiç zannetmiyorum. Bu sene için bile bir büyük bir soru işareti faiz artırımı bana kalırsa. Hep öyleydi aslında. Çünkü Fed'in kafasında bunun geçici olduğu ve enflasyonist baskının zayıfladığı, gibi bir senaryo var. Bu senaryo bir taraftan da bütün dünya aslında Amerika'da yapay zeka yatırımları ile beraber gelen bir verimlilik artışı. Bu verimlilik artışının fiyatları aşağı çekmesini bekliyor ama bu kısa vadede olacak bir şey değil. Yani bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman ben faiz artırımı senaryolarını şu an için en azından Fed'de gerçekçi bulmuyorum.
0: Hocam şimdi terminlere baktığım zaman burada Eylül ayında, 16 Eylül'de gerçekleşecek toplantıda bir faiz arttırım beklentisi %63.8, evet, fiyatlanıyor. Evet. Bu ayda da, yani şimdi Temmuz toplantısında da, evet, gerçekleştirecek olan kararda %31.5 seviyesinde bir arttırım. Yani, hı-hı, bu bile çok yüksek bir oran. Şimdi, evet, faiz arttırım olmasını isteyen ya da bekleyen ne taraftan bakıyor aslında? Biraz buna bakmak lazım. Çünkü Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Sonola mesela son tüfe verileri Fed'in faiz oranlarını sabit tutması için iyi bir neden sunuyor ancak rahatlaması için pek bir neden vermiyor diyor. Moody's baş ekonomistine bakıyoruz orada. Zandi, Mark Zandi diyor ki Fed'in bu yıl ve gelecek yıla girerken faiz oranlarını değiştirmeden sabit tutmasını bekliyorum. Ama arttırım da var piyasa beklentisinde. Yani bir arttırım gerçekten efektif olabilir mi böyle bir enerji maliyetlerinin karşısında?
1: Zannetmiyorum. Yani çünkü faiz arttırımı şimdi hem bir de bir taraftan da çok ciddi bir borçluluk var. Bu kadar, hı, yüksek bir borçluluğun olduğu zaman da faizleri de arttırarak yeniden borçlanmanın maliyetini, yani borcu çevirmeyi daha da zor hale getirmek. Yani faiz arttırımı tek burada enflasyona karşı bir hamle olarak düşünülebilir ama arz yönlü bir şokla berabersiniz. Şimdi arz yönlü şokta faizi arttırmanız için çok canlı bir talebin devamında geliyor olması lazım. Mesela Covid'de bir anlamda arz yönlü bir şoktu. Ama onunla beraber çok büyük bir maliye politikası uygulandı. İnsanlara işte biner dolarlık çekler vesaireler verildi. Talep o kadar yüksek olduğu için Covid'den sonra o enflasyon görüldü. Ama şu anda öyle bir durum yok. Hı hı. Dolayısıyla enflasyonun, tabii enflasyonist göstergelere bakacaklar. Gerçekten çok rayından çıkmış bir enflasyon varsa o zaman evet biraz daha bir stagflasyonist bir durumu göz önüne alarak belki faiz artırımına gidebilirler ama o zaman da zaten faiz artıracak kadar talep canlıysa o zaman stagflasyon da gündemde olmaz. Çünkü enflasyon olur, ekonomide canlılığını sürdürüyor durumda olur. Ben orada olduğumuzu düşünmüyorum ama dediğin doğru tabii. İçeride çok büyük bir yüksek bir şey var. Hala bir faiz artıracağına dair beklenti var. Şimdi mesela 10 yıllıklar bahsettiğin 10 yıllıklar Amerikan 10 yıllıklar, hmm, Amerikan 10 yıllıklar 30'luklar falan çok yüksek seviyelerde. Gerçekten çok biraz geriledi diyorsun ama
0: 4.63 yani, hocam 4.5'un üzeri kritik, evet, diyorduk. 4.63'te oturdu şu an.
1: Evet ama ya yani mesela bu enflasyonu fiyatlayan bir fiyatlama olması, yani bu belirsizliğin fiyatlaması aslında şu an içinde olduğumuz büyük belirsizliğin fiyatlaması. Tabii ki bunun içine de enflasyonist bir etki giriyordur muhtemelen ama yani uzun vadeli olarak bu kadar yüksek bir enflasyonun Amerika'da bekleniyor olması o fiyatlamaların içinde olduğu kanaatine değilim. Çok yüksek bir belirsizlik var. O da tabii doğal olarak yani şeyi zamanlama maliyetini yukarıya doğru çekiyor ve o yüksek bu ortamda, hı hı, Amerika, ama bu tabii gerçekten borçlanma maliyetlerini özellikle de dünyada gelişmekte olan ve küçük gelişmekte olan ekonomiler için borçlanmayı gerçekten zor hale getiriyor. Türkiye bunların dışında tabii. Türkiye'nin borçlanması da bir problem yok. Borçlanabiliyor Türkiye ama tabii maliyeti, Türkiye'nin de maliyeti artıyor doğal olarak ama özellikle Türkiye dışında kalan veya daha küçük hacimli gelişmekte olan ülkeler için de ciddi bir problem haline geliyor. Tabii ki bütün bunlar ve siz de işte değiniyorsunuz yayınlarda işte IMF vesaire, hı hı, bütün bunların büyüme, dünya büyümesi için tahminleri aşağıya doğru çekiyor. Şimdi ben bu sefer aslında içinde bulunduğumuz dünyada çok ciddi bir yapay zeka yatırımıyla sürüklenen bir ekonomi olduğu için stagflasyon tarafına gideceğimizi düşünmüyorum. Amerika'nın da faiz arttırmasını konuşmak için bence erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü ciddi bir enflasyon tehdidini zayıflayan bir taleple birlikte görmesi lazım ki zayıflayan talep kısmı bence biraz bu yapay zeka yatırımlarının sürüklediği talep ve pek gerçekçi değil. Avrupa biraz zorlanıyor. Avrupa'da faiz artırımı gündeme gelebilir. Onların çünkü enflasyon tarafındaki hassasiyetleri de bir hayli yüksek.
0: Doğru.
1: Avrupa tabii Çin'le de uğraşmak zorunda. Şimdi Avrupa için yeniden korumacılık şeyleri Çin'e karşı gündeme gelmek zorunda. Orada onların istihdam kayıpları da aslında imalat sanayinde özellikle Almanya tarafında ciddi yerlere varmış durumda. Aslında bence sadece şey değil, yani Avrupa değil, bütün dünyanın Çin'e karşı bunları düşünüyor olduğunu biliyoruz. Zaten başta Trump çıktı tarifelerle birlikte bunları ortaya koydu. Yani dünya ekonomisine baktığımız zaman evet zayıflayan belki bir büyüme, petrol şokuyla birlikte gelen ama stagflasyon senaryosunun ben gündemde olduğu kanaatinde değilim. Biraz daha düşük bir büyüme, belki bu enflasyonuna da gelen daha yüksek bir enflasyon ama ne olursa olsun bunların böyle bütün ekonomiyi sarsacak bir düzeyde olacağı düşüncesinde değilim Pelin.
0: Peki hocam, şimdi Küresel Merkez Bankası dedik. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını da karşıladık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararında aslında bu jeopolitik gelişmeleri olmasaydı Temmuz ayı toplantısı daha heyecanlı geçecekti. Yükselen petrol fiyatlarını biz takip etmeseydik kaç bas puan arttırma indirmeliydi, kaç bas puan indirdi şeklinde belki tartışmaları bugün yapacaktık ama jeopolitik gelişmelerin özellikle maliyet kanadı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden de enflasyon görünümüne ilişkin etkili yakından takip ediyorum dedi Merkez Bankası. Şimdi jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerinden enflasyona etkisi ve bunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim alanı ve iç talep ve enflasyon dengesine biraz değinmek istiyorum. Hocam şunu soracağım. Petrol fiyatlarındaki artış özellikle enflasyona etkisini değerlendirirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha çok manşet enflasyona mı yoksa çekirdek enflasyona mı aslında odaklanması gerekir? Önce bu iki gösterge arasında politika açısından nasıl bir öncelik kurulmalı? Böyle bir şok karşısında biraz bunu konuşalım.
1: Tamam, şimdi yani burada önemli, güzel nokta. Çünkü tabii çekirdeği etkiliyor doğal olarak ilk gelen şok, maliyet kanalından gelen şok. Ama sonuçta yayılma etkisiyle eğer canlı onu destekleyecek fiyatlama davranışları bozuksa, talep tarafı canlıysa o yayılmaya başlıyor. Bütün her tarafa yayılıyor ve manşet tarafı da vuruyor tabii. Şimdi onun için de yani mesela dolaylı olarak dolaylı etkileri gündeme geliyor. Gıdada mesela iyi bir sezon geçirdik diyelim. Gıda fiyatları iyiye doğru gidiyor ama bu sefer taşımacılık maliyetleri yukarı doğru çekiliyor petrol şokuyla. İster istemez o tarafa da yansıması oluyor. Karşı tarafta gıda değil de başka hizmet alanlarında mesela diyelim aynı şey söz konusu. Birdenbire başka yerlerde fiyatların arttığını gören işletmeciler kendi fiyatlarını da bunu hemen yansıtmak istiyorlar. Talep de canlıysa o taraf o zaman etkileniyor. Şimdi Merkez Bankası zaten yani faizin gündeme gelmesinin sebebi bu bir arz şokuna karşı. Yoksa sonuçta sadece kendi alanında sınırlı kalsa o zaman zaten ona müdahale etmek istemezler faiz artışıyla. Çünkü o zaman talep demek ki onu yayılmasına yayılmasına izin verecek kadar canlı olmasa o zaman buna müdahale edilmez. Daha da fazla ekonomiyi de daha da zora sokmak istemezler. Sonuçta sadece faiz bir maliyet unsuru da aynı zamanda, hele özellikle Türkiye gibi böyle işletme sermayesinin çok yoğun olarak kullanıldığı bir ülkede sadece yatırım talebi söz konusu değil burada ya da uzun vadeli tüketim finansmanı için de kullanılıyor. Yani faiz tarafına o zaman hızla dokunmak istemeyebilir böyle bir şey olması ama şimdi baktığımız zaman bizde nasıl durum? Biraz doğrusu talep tarafında Merkez Bankası da değiniyor bir parça. Orada göstergeleri de takip ediyor. Ama biz şu anda böyle bir fiyatlama davranışı bozukluğundan tam olarak kurtulmuş ya da talep tarafında rahatlamış, enflasyonu rahatlatacak bir talep zayıflıyor. Ondan eminiz ama ne kadar zayıflıyor onu bilmiyoruz. Şimdi bizim Merkez Bankası da aslında bütün dünya merkez bankaları gibi bu belirsizlik karşısında beklemeyi tercih ediyor. Yoksa eğer bu şok olmasaydı, Pelin muhtemelen indirecekti. Yani
0: hocam
1: zaten
0: şok olmasaydı 500 bas puanlık bir indirim beklentisi vardı. Yani bu ABD-İran savaşı gerçekleşmeseydi biz bugün yıl sonuna baktığımızda 500 bas puan bir indirim alanı vardı. 32 ile yılı kapatır deniyordu. Bırakın onu şimdi fonlamayı ne yaptı? 40'a çekti. Evet. Şimdi peki burada reaksiyon fonksiyonunu kalıcı olarak mı değerlendirmek lazım? Hayır. Yoksa sadece zamanlamayı mı öteliyor Merkez Bankası?
1: Bence yani şu anda tabii bu kadar büyük belirsizlik altında öteliyor demek lazım. Yani çünkü bir önünü görebileceği bir yere ulaştığı anda faiz indirimini ya en azından ilk önce şunu yapacak tabii. Yani yaptığı şey de çok kritik. Fonlama 40'ta 37 haftalık politika faizi. İlk önce o aradaki marjı kapatacak tabii. Onu yapması bir günlük bir iş. Haftalık fonlamaya döndüm kararını alır bir hafta başında. Ve fonlama maliyetlerini de 37'ye doğru çeker. İlk yapacağı iş bu olur zaten. Buna normalleşme diyoruz yani. Sonuçta burada normalleşmiş olacağız. Çünkü haftalık fonlamaya dönmüş olacağız. Sonra ilk toplantıda, ki bu Eylül'den önce olmaz, ki bu varsayıyoruz ki savaştaki belirliliğin ortaya çıkması halinde ancak ve ancak bunu yapacak. 37'yi de benim tahminim ilk önce bir 35'lere doğru çekecektir. Yılın son çeyreğine de ondan daha fazlasını yapmak konusunda da bu kadar aceleci davranacağını zannetmiyorum. Çünkü bu yine konuştuğumuz şey savaş konusunda bir netlik olması durumunda ancak böyle bir şey söz konusu olabilir. Yoksa savaş konusu bu kadar belirsizken Merkez Bankası'nın enflasyonun dışındaki enflasyonu dolaylı olarak kontrol ettiği ve aslında Türkiye'deki beklentileri ve tüketici güvenini çok etkileyen bir döviz kuru tarafı var. Yani faize dokunurken Merkez Bankası direkt olarak enflasyondan ziyade döviz dolaylı olarak döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini düşünmek zorunda. Orayı kontrol altına almak durumunda. Cari işlemler dengesi de bozulduğu bir ortamda hani kolay kolay bu faiz hamlesini orayı göz ardı ederek savaşta bir netlik kazanılmadan yapmasını beklemek gerçekçi değil. Çünkü hem bir taraftan kuru belki yapabileceği iyi bir politika, kur bir süredir öyle yapıyor zaten. Anladığım kadarıyla müdahaleyi bir parça azaltmış durumda ve kurda yavaş yavaş TL'nin değersizleşmesine izin veriyor. Ama çok yavaş olmak kaydıyla.
0: Beklentiyi yöneterek.
1: Elbette. Çünkü orada yapacağı hamleler çok önemli. Çünkü siz mesela kuru belli bir seviyeden bir seviyeye bir ay içinde getirmenizle bir gün içinde getirmeniz çok farklı. İçerideki özellikle de yerlilerin kura aniden dönmesini tetiklemek açısından çok önemli. Çünkü bir anda sıçrama yaptığı zaman kur, herkes o zaman panik havası oluşturup birdenbire kura doğru yükleniyor. Yüklendiği zaman bu sefer o zaman kur sıçrıyor. Kur sıçradığı zaman da
0: hafızalar canlı hocam. Evet. Yani hane halkı tarafında gerçek ve tüzel kişilerde hafızalar canlı. Şimdi geçtiğimiz haftaki o para ve banka istatistiklerinde yine konuşacağım. Size özellikle tüzellerde bir döviz sevdiat hesaplarında giriş varken satım tarafında ise gerçek kişiler hala dövizi satmaya devam eden de gerçek kişiler var. O farkı da soracağım ama şimdi temkinli ve dengeli. Hep kesin. Merkez Bankası'nın temkinli ve dengeli söylemini biz metinde görüyoruz, PPK metninde. Sizce artık banka veri odaklı mı ilerliyor, biraz daha risk yönetimi odaklı bir politika mı izliyor?
1: Ya bence şimdi kur tarafını kontrol ettiği için, orayı kontrol ettiği için bu bence bir finansal riski
0: fiyatlıyor.
1: Bir odaklıyor o tarafa. Ya öncelik o tarafa doğru. İster istemez fokusunu o tarafa çeviriyor. Çünkü yani onun enflasyonist etkisini de düşünmek zorunda. Finansal istikrarı bozabilecek, hele böyle bir dönemde yurt dışında savaş varken ve savaşın nereye evrileceği hiçbir şekilde tahmin edilemiyorken, diğer merkez bankalarının ne yapacağı da tahmin edilemiyorken Merkez Bankası'nın böyle temkinli bir yerde durmuşluğunu anlayabiliyoruz. Ama yani faiz oranları yüksek mi? Yüksek. Yüksekliğini koruyor. Ama Merkez Bankası burada birinci önceliği finansal istikrara veriyor. Enflasyona ve dolaylı olarak kur tarafından gelebilecek olan enflasyonist etkiye veriyor. Ama öbür tarafta da bir parça şeyi bekletiyor. Bunun reel ekonomiye vermiş olduğu hasarı da Bunu da görüyor tabii. Ama şöyle ya da böyle sonuçta oranın idare edildiği kanaatinde. Nasıl? Mesela şöyle bakalım. Yani ihracatçı zorlanıyor. Tamam, ihracatçı zorlanıyor ama ihracatçılarımızın hepsi aynı zamanda iç piyasaya da üretim yapan ihracatçılar. İç piyasa onları çok zorlamadığı sürece ihracattan kaybettiklerini iç piyasada kazanabiliyorlar. Çünkü büyük ölçüde de ithal girdi kullanıyorlar. İthal girdi kullandıkları zaman dolayısıyla avantajlı bir kurdan girdi satın almış oluyorlar. Ama iç piyasaya satarken o yine kar marjlarını yüksek tutabiliyorlar. Diğer yandan da döviz cinsinden de borçlanıyorlar. Bir de o tarafı var olayı, Merkez Bankası'nın gözetmesi gerektiği. Özel sektörün ciddi bir döviz borçluluğu oluşuyor. Oluştuğu zaman da ani kur yükselişlerini yine engellemek zorunda. Çünkü oradaki finansal istikrarı da bozamaz. Dövizi borçlu olan bir reel sektör de var. Hem bir taraftan onu konuşuyoruz ama faizleri indirirken Merkez Bankası kurdaki hareketlenmeyi de bu nedenden de gözetmek zorunda. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman bakıyor, evet diyor, sanayici zorlanıyor. Elbette bir parça zorlanma var orada ama iyi kötü sonuçta durumu idare edebiliyor. Ben de bu koşullar altında yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum diyor ve bekliyor. Bekliyor. Beklemekten başka çaresi de bu koşullar altında bence yok.
0: Peki hocam, şimdi masanın diğer tarafına geçeyim o halde. Ama iç talebimiz zaten zayıflıyordu bizim. Şimdi iç talepte belirgin bir yavaşlama görülürken özellikle enerji maliyetlerinin yükselmesi dezenflasyon sürecini ne ölçüde bozabilir? Yani burada mesela enflasyondaki beklentilerde bir puanlık bir artış yıl sonu beklentilerde ortaya çıktı. Sizce bugün baskın olan risk iç talep tarafı mı yoksa maliyet tarafı mı?
1: Yani iç talep tarafı değil, evet orası zayıflıyor ama yani istenildiği ölçüde bu şeyi zayıflatacak kadar, enflasyonu istenildiği kadar zayıflatacak bir yerde değil.
0: Yani önemli olan burası,
1: evet, işte. Onu görmüyoruz. Çünkü bir de şu da var. Mesela şimdi gelecek olan enflasyon, Temmuz enflasyonu yine yüksek gelecek. Neden? Çünkü bu sefer maliye politikası koordineli gitmiyor bence. Çünkü yönetilen, yönlendirilen ilk fırsatta yönetilen, yönlendirilen fiyatları yukarıya doğru ayarlamaya geçiriyor. Ve o zaman mesela bakıyorsunuz şimdi Haziran'da bir gelmiş olan enflasyon 0.99. Yani iyi bir enflasyon olarak değerlendirilebilirdi ki aynı şeyde devam etseydi. Ne oldu mesela? Temmuz'da yüksek gelecek yine. Neden? Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki ayarlamalar yüzünden. Şimdi o zaman Merkez Bankası ne yapsın? Hani enflasyonda istediği iyileşmeyi görmeden hamle yapmakta zorlanıyor. Bir de hiç unutmayalım, kur tarafındaki finansal istikrar, biraz önce uzun uzun konuştuğumuz üzerine, döviz kuru cephesini bırakmak istemiyor. Orada oluşabilecek olan, oradaki tehlikenin de farkında. Hani kontrol edebilir, elinde yeterince rezervi var vesaire, çok rahatlıkla bütün bunları yapabilir ama cari işlemler açığının da yükselmeye başladığı bir dönemde, her ne olursa olsun finansmanı konusunda bir sorun da olmasa da, yani bu dengeleri gözeterek gitmek istiyor. Risk almak istemiyor. Böyle, hele yurt dışının böyle olduğu bir ortamda bütün bunları gözeterek risk almadan ilerlemeye çalışıyor. Yani diyebilirsiniz ki Merkez Bankası bıraksın kuru mesela ve bu politikayı, ama o zaman ne olacağını hepimiz biliyoruz.
0: Tabii. Yani yaşadık.
1: Yaşadık. Aynı şeyleri tekrarladı. Aynı şekilde enflasyonun hareketleneceğini biliyoruz. Evet, belki diyebilirsiniz ki bu düzelmeye de ihtiyaç var belki, ama o çok riskli bir politika. Hiçbir Merkez Bankası böyle bu kadar riskli bir hamleyi göğüslemek istemez diye düşünüyorum. Bence şu anda durdukları temkinli yer bana kalırsa yani tabii, yani sonuçta farklı görüşler olabilir ama ben bu şekilde bakılmasının makul olduğunu düşünüyorum. Evet.
0: Peki hocam, evet, beklenti tarafı biraz daha öne çıkıyor ya politikada. Beklenti ve güvenilirlik, hatta kontrollü kur modellemesi tartışmaları dair beklentilerin yönetilmesi açısından en büyük çıpa oldu. Şimdi bugün enflasyon beklentilerinin çıpalanması için özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için kritik olan en büyük faktör nedir? Mesela faiz seviyesi mi? Hmm. İletişim politikası mı? Rezerv mi?
1: Şimdi yurt dışında baktığınız zaman yani bütün raporları da bilmem ne son zamanlarda burada yani zaten eskiden beri bu böyleydi. Rezerv konusu gündemdedir her zaman için. Şimdi o taraf önem kazanıyor tabii ister istemez. Çünkü o sonuçta siz bir cari işlemler açığı verdiğiniz için onu finanse edeceksiniz. Ve kur da sizin en tehlikeli gördüğünüz yer. Çünkü daha önce hep enflasyon şoklarını kur şoklarıyla beraber yaşamışsınız. İster istemez oraya önem vermek zorundasınız. Şimdi şu olabilir. Biz bakın rezerv biriktiriyoruz ama bizim biriktirdiğimiz rezerv sonuçta yine borç alarak biriktirdiğimiz rezerv. Çünkü biz cari işlemler açığı veriyoruz. Cari işlemler açığı verdiğiniz zaman rezerv birikmesi ne demektir? Açığınızdan daha fazla borç almanız demektir. Dolayısıyla o paranın da her an bir şekilde aniden değil ama gitme olasılığı var demektir. Dolayısıyla hani siz cari işlemler fazlası vererek rezerv biriktiren bir yer olsanız o zaman bütün bunları, zaten o zaman bu kurla ilgili sorunumuz da olmaz. O zaman biz bu kadar bu kura da önem atfetmeyiz. O zaman belki rahatlıkla faiz indirebiliriz. Ama bu olmadığı sürece, bu gerçek ortada olduğu sürece ve bundan kurtulmanın da bugünden yarına mümkün olamayacağı için, yani bunu ancak ve ancak orta vadede iyi bir planlama yaparak bunu yapabilirsiniz. O zaman buna önem vermek zorundasınız ve o zaman ne oluyor? O zaman faiz sizin için ikinci plana düşüyor. Bu sizin dış denge ve aynı şekilde beraberinde giden iç finansal istikrar, döviz kurunu kastediyorum burada. Hepsi bu fiyatlama daha önemli hale geliyor. Her şeyden daha önemli hale geliyor. Faizi de ona göre belli bir şekilde ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. Bundan kurtulmak istiyorsak o zaman yapılacak olan bellidir. Bundan kurtulmanın yolu bellidir. Orta vadede cari işlemler açığı vermeyi ortadan kaldıracaksınız. Başka şansınız yok. Ya da makul bir düzeye çekeceksiniz. Yani şey değil, size tehdit oluşturabilecek bir yerden çıkartacaksınız. Bu sürekli finansal istikrarsızlık yaratabilecek bir yerden çıkartacaksınız. Bunun da yöntemi belli. Yani ister istemez belli bunun içinde korumacılık önlemleri de içeren belli bir sanayileşme politikası uygulamak zorundasınız ki Çin'e verdiğiniz bu müthiş dış açığı yavaş yavaş da olsa ortadan kaldırabilirsiniz. Bakın Çin tamamen imalat sanayi, bütün dünyada olduğu gibi bizde de öyle. Çin'e verdiğimiz açık tamamen imalat sanayi açığı. Rusya var tamam o ama o enerji açığı orada yapabileceğiniz bir şey yok ama burada var. Buraları kontrol etmediğiniz sürece ister istemez yani sorduğun soruya cevap öncelik bu iç finansal istikrarla beraber giden rezerv politikasını kontrol etmeyi ön plana çıkartıyor. Bunu ne zaman ortadan kaldırabilirsiniz? Türkiye'ye çok ciddi bir sermaye akımı olur. Mesela o da bir şey. Yani cari işlemler açınız tamam bu düzeyde durur. Ama onun misli Türkiye'ye bir sermaye akımı gelir. Ha, o zaman faizleri indirirsiniz gayet rahatlıkla. Çünkü çok ciddi bir içeriye döviz yağıyordur. O dövizin yağması işte TL'yi değerli hale getirir. O ortamda faizleri indirmek daha kolay hale gelir. Çok daha kolay, çok daha rahat bir biçimde faizleri indirirsiniz. Ve o zaman gerçekten iç piyasaya yönelik olarak fiyatlamalarınızı faiz üzerinden yapabilirsiniz. Ama dış denge her zaman ve her zaman Türkiye'de bu cari işlemler dengesi bu şekilde gittiği sürece baskın rolü oynayacak. Başka şey
0: faizin
1: yok.
0: Faizin baskınlığı, reel faizi hep konuşacağımız bir süreç ve güçlü bir reel faizi.
1: Yani güçlü olup olmaması duruma bağlı oluyor. Yani siz mesela bu cari işlemler dengesini sürdürebildiğiniz uzun böyle birçok dönem var. Yani sıfır reel faizde de sürdürebildiğiniz oldu. Olabilir. Yani dış dengenin durumuna da bağlı. Dış dünya nasıl? Amerika'nın faizleri nasıl? Avrupa'nın faizleri nasıl? Oraya bağlı. petrol fiyatlarına bağlı, enerji fiyatlarına bağlı. Çünkü o cari işlemler faturanızı belirliyor. Cari işlemlerdeki açığın büyüklüğüne belirliyor. Dış dünya nasıl, turizm nasıl gidiyor? Sizin hizmet ihracatınız nasıl gidiyor, ona bağlı.
0: Dış alemden gelen para, dış aleme giden para. Kesinlikle. Dediğimiz noktada karşılaştırması.
1: Evet,
0: peki hocam, o reel faizde ana hikaye. Beklenen enflasyon, yani tekrar biz ex-ante ve ex-post enflasyon tartışmasına biraz daha dönmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi gerçekleşen enflasyonu mu esas almalı, beklenen enflasyonu mu esas almalı Merkez Bankası?
1: Yani şimdi tabii ya, şimdi enflasyon o kadar yüksek düzeyde seyrettiği zaman beklentileri, gelecek enflasyonun düşeceğine doğru beklentiyi hesaplamak yani gerçekçi olmuyor. Yani siz mesela kimse enflasyonun düşmeyeceğine inanıyorsa o zaman siz istediğiniz kadar beklenen enflasyonu esas alıyorum. Beklenen enflasyon sizin beklendiğiniz enflasyon oluyor. Ama ekonomideki oyuncuların beklediği enflasyon olmadığı zaman bunun bir manası olmuyor. Dolayısıyla yani burada gerçekçi olmak gerekiyor. O ister istemez bu enflasyonun yapışkanlığı, geçmiş enflasyon. İster istemez enflasyon beklentileri üzerinde etkili oluyor. Yapabileceğiniz bir şey yok. Bunu dikkate almadan ben o zaman bunu alıyorum demeniz bir şey ifade etmiyor. Şu anda baktığınız zaman mesela 30 civarında bir enflasyon beklentisi olduğu açık. Tamam, hane halkları daha yüksek fiyatlıyorlar. Onları şey yapabilirsiniz. Yani o marj hep korunduğu süre. Orada da önemli olan şey şu. Piyasa oyuncularının beklentisiyle hane halklarının beklentisinin arasındaki fark ne kadar? O açılıyor mu, kapanıyor mu ya da sabit mi kalıyor? Ona bakmanız lazım. Tamam, onlar 50 bekliyor diye siz de 50 beklemeyeceksiniz ama biri 30 bekliyor, diğeri 50 bekliyorsa aradaki fark 20 ise o 20 sabit mi? Mesela
0: sabit mi ya da daralıyor,
1: ya daralıyor mu ya da açılıyor mu? Onlara dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Orada baktığınız zaman ama yani sonuçta kolay kolay hiçbir Merkez Bankası böyle bir süreçte daha enflasyonist fiyatlama davranışları düzelmediği sürece, enflasyon beklentilerinde düzelme olmadığı sürece, hele bir de dışarıda böyle bir savaş var. Şimdi deseniz ki insanlara enflasyon düşecek, diyecekler ki ya savaş var, petrol fiyatlarının 100'ün üstüne tırmanmayacağını nereden biliyorsunuz? Yani buna verilecek bir yanıt olmadığı sürece enflasyon beklentilerini böyle iyimserleştireceğini beklemek yine gerçekçi bir yaklaşım olmuyor.
0: Dış şoktan da kurtaramazsın bu şekilde. Evet. Yani bağımsız kılamazsın en azından diyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ederim.
0: Keyifli bir program oldu. Evet, merkez bankacılığı üzerine efendim konuşmuş olduk. Sabah raporunu noktalıyoruz görüşmek dileğiyle. Kısa bir araya gidiyoruz, pardon, özür diliyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
0: üzerinde nasıl bir etki yarattı? Asya'da başka hangi haber akışları öne çıktı? Asya'ya gidiyoruz şimdi. Ve Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi hoş geldin. Söz sende.
3: Pelin merhabalar, sen de bültene hoş geldin. Bir süredir görüşemiyorduk, ne güzel seni duymak. Şimdi Pelin, bir defa hisse senetleri tarafından iyi haberler var ama çok iyi haberler yok. Şunu kastediyorum, genel olarak Uzak Doğu borsalarının hepsi şu anda öğleden sonra seansında yeşile geçti. Peki neden çok iyi değil dedim? Çünkü kazançlar genel olarak sınırlı, hatta Güney Kore ve Tayvan'da sabah seansında önemli bir bölümde aslında negatif geçirmişlerdi. Şu anda yeşil tarafa geçtiler. Dolayısıyla evet, Orta Doğu'da Hürmüz tarafında İran savaşında diyelim tansiyon bir miktar düştü. Petrolde çekilme var. Hisse senetlerinde yükseliş var ama yükselişler sınırlı dersen böyle bir özet sunmuş olurum. Onun haricinde siz az önce Ege Hocam'la da konuşuyordunuz. Gerçekten Çin'in imalat sanayi çok ciddi bir Türkiye için zorlu bir meydan okuma. Hakikaten de buradan ben de size destek vermek isterim. Türkiye'nin bütün işini gücünü bırakıp her şeyiyle birlikte imalat direncini arttırması lazım. Burada tabii ki Çin sanayisinde aşırı rekabete, içeride düşen marjlara da dikkat çekmek isterim. Örneğin otomotiv sanayinde baktığımız zaman 9 aydır azalan satışlar görüyoruz, marjlar görüyoruz. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü zaten ölçek ekonomisini yakalamış olan, çok düşük faizlerle borçlanmış olan Çin sanayisi içerideki rekabet ve düşen marjlar nedeniyle daha fazla yurt dışına ihracat yapmak istiyor. Daha da iştahlı yapmak istiyor. Dolayısıyla bizim üzerinde, bizindeki Çin baskısı aslında bu taraftan daha da artıyor. Benim o bakımdan hakikaten ne kadar konuşsak azdır bu konu. Onun dışında Çin'in bir bellek üreticisi var. Aslında dünyanın da dördüncü büyük üreticisi JXMT diye genel olarak uluslararası basında yer alıyor. Ama Changshin diyoruz biz burada. Bugün itibariyle halka arz oldu ve neredeyse yarım trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Pelin, halka arz öncesinde 90 milyar dolarlık bir piyasa değeri vardı. Hisse şu an itibariyle 5'e 6'ya katlanmış durumda.
0: Peki Sadi, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve Asya piyasaları noktalıyoruz efendim. Ve efendim, haftaya başlarken özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşle başladık dedik. ABD ve İran'ın iki hafta süren at saldırılarının ardından hafta sonunda karşılıklı saldırıları durdurması, çatışmanın diplomatik yollarla da aslında yatıştırılabileceği beklentisini güçlendirmesiyle birlikte %5'in üzerinde petrol fiyatlarında bir gerilemeye işaret etti. Önemli bir hafta küresel merkez bankaları açısından. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık enflasyonun Haziran ayında yavaşlaması, Fed'in gelecek toplantıdaki faiz artırım baskısını azaltırken Orta Doğu'da süren gerilim ve petrol fiyatlarına ilişkin risklerin halen masada olması para politikasının seyrine yönelik belirsizliği ise devam ettiriyor. Hem belirsiz bir hafta, hem de umut dolu bir hafta, hem de heyecanlı bir hafta olacak Merkez Bankası kararı açısından. Şimdilik sabah raporunu noktalıyorum. 9'da yatırım bülteniyle devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
10: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
10: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim bir kez daha. Evet, Yatırım Bülteni ile birlikte devam ediyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüşle haftayı başlatıyoruz. Elbette ana tema jeopolitik gelişmelerde yaşanan yumuşama diyelim. ABD ve İran'ın iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından karşılıklı durma hikayesi ve burada saldırıların çatışmanın aslında diplomatik yollarla da çözülebileceği beklentisi güçlenmesiyle birlikte petrol fiyatlarında bir düşüş başladık. %5'in üzerinde hem WTI hem de Brent petrol tarafındaki düşüşleri takip ettik. Ancak ne kadar kalıcı olacak yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra özellikle ABD'de yıllık enflasyonun yavaşlaması ve bunun Haziran ayında yavaşlaması gelecek haftaki yani bu haftanın yaşanacak olan faiz kararına ilişkin bir miktar daha beklentiyi sabit tutması yönünde şekillense dahi aslında karşıt görüşler de olmaya devam ediyor. Azımsanmayacak boyutta %30'un üzerinde de bir faiz artırım beklentisi de piyasa üzerinde şekillenmeye devam ediyor. Ancak Eylül ayına ilişkin bir faiz artırım beklentisi de yine ötelenmeye orada daha fazla aslında fiyatlanmaya devam ederken hem içeride hem dışarıda merkez bankaları haftası iki hafta boyunca geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ECB'nin kararını karşılamıştık ki orada da temkinli bir duruş vardı. Eylül ayına ilişkin beklentiler çoktan net ön plana çıkmaya başlarken Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte Fed'e ilişkin patikada da Orta Doğu'da süren gerilim ve petrol fiyatlarına ilişkin riskler para politikasının seyrine bir miktar daha yerine belirsizliğe bırakmış gibi duruyor. Dolayısıyla bu tarafı yakından takip edeceğiz. Hemen şöyle piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıkları

Hızlıca başlayalım. Evet, bugün piyasalarda ana tema saldırılara ara verilmesi ve bu ara verilmesi sonrasında hızla düşen petrol fiyatları oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılara ara vermesiyle gerilimin azalması sonucu sert düşerken petrol fiyatlarında Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki hedeflere saldırı düzenlemelerini açıklamasıyla birlikte piyasadaki risklerin tamamen ortadan kalkmadığını aslında bize gösterdi. Aksine bunun yerini bir belirsizliğe doğru evrilmesiyle birlikte merkez bankalarının da faiz patikasının bu denli belirsizlik karşısında ne zor ne denli ölçüde zor bir karar olduğunu da taraflara sunuyor ki Brent petrol hafta başlangıcında yılın seansın ilk dakikalarında %7'nin üzerinde bir gerileme yaşadı. Hatta psikolojik seviye olan 90 doların altına kadar geriledi. Ancak burada Husi saldırısı da bir miktar daha aslında petrol fiyatlarındaki sert düşüşü sınırlamış gibi duruyor. Fed faiz kararı hafta sonu enflasyon baskısıyla girdi ki haftaya enflasyon baskısıyla girdi. Dolayısıyla şimdi bir tarafta 28-29 Temmuz arasında gerçekleştirilecek o toplantı merak ediliyor ve burada kararın oldukça çekişmeli bir karar olabileceğine yönelik beklentiler de ortaya çıkıyor. Çünkü yükselen enflasyon baskıları ile birlikte de giriyor. Her ne kadar Haziran ayına ilişkin bir yıllık enflasyonda beklentilerin altında gelse dahi yapay zekanın beslediği güçlü talep var, bir gerçek var ki o güçlü talebin ortada olması ve Trump yönetiminin açıklamış olduğu yeni gümrük vergileri de eklenince burada bir maliyet baskısıyla bir kez daha karşı karşıya gelinebilir sonucu da ortaya çıkıyor. 28-29 toplantıda faizlerin yine de sabit bırakılması yönünde bir %65'ler seviyesinde faiz sabit bırakılması yönünde fiyatlama varken %30'lar seviyesinde ise bir arttırım beklentisinin olması da şaşırtıcı değil. Eylül ayına ilişkin ise %60 oranında bir faiz arttırım beklentisi de yok değil piyasada. Dolayısıyla masadan henüz faiz arttırımları kalkmış değil. Nvidia OpenAI'nin veri merkezi finansmanına destek vermek için görüşüyor başlığı öne çıktı ki 2028'de devreye alınması planlanan ABD'deki veri merkezi projesinden bilgi işlem kapasitesi kiralayabilmesi için finansman garantisi sağlamaya yönelik görüşmeleri de yürütüyor. Bir tarafta aslında burada harcamaları, yapay zekaya yönelik harcamaları ve güçlü talebi takip ediyoruz. Diğer tarafta jeopolitik gelişmeleri. Deutsche Bank Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşıladıktan sonra beklentisini de revize etti. Yıl sonu faiz tahminini %35'ten %36'ya revize etti. Fonlama maliyetinin %37'ye çekileceği konusunda çekilmesinin Eylül ayına ilişkin ertelendiği kararını bildirirken özellikle burada yıl sonunda artık yıl sonu enflasyon beklentisini yine 28,5'dan 30 seviyesine revize ederken faiz beklentisini ise 35'ten 36 seviyesine 6 puanlık bir reel faizin korunduğunu ima ederek aslında böyle bir sonucu açıklamış oldu bizlere. Şimdi hızlıca geçelim, bu kritik ve önemli bir haftada haftanın ilk işlem gününde hangi verileri karşılıyor olacağız? Ve kritik bir hafta dedik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında bu haftada Fed'in faiz kararını karşılayacağız. 28-29 Temmuz arasında gerçekleşecek olan toplantının sonucu önemli. Yapılacak açıklamalar burada oldukça önemli olacak. Peki haftanın ilk işlem gününde neleri takip edeceğiz efendim? Haftanın ilk işlem gününde verileri güven endeksini içeride karşılayacağız ki burada güven endeksleri içeride saatler onu gösterdiğinde Temmuz ayında nasıl şekilleniyor? Almanya'dan IFO iş iklimi endeksi ve IFO mevcut durum endeksi saatler 11'i gösterdiğinde ve beklenti endeksini karşılıyor olacağız. 15.30'da ise dayanıklı mal siparişleri verisi, burada iş talep nasıl belirleniyor, nasıl etkileniyor yakından takip edeceğiz. Haziran ayındaki enflasyonun yıllık bazda yavaşlamasının ardından önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor diyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi Evren Kırıkoğlu ile birlikte gelişmeleri yorumlayalım ve beklentileri aktaralım. Evren günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi Evren, geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını karşıladık. O tarafı seninle konuşacağım, ancak şöyle bir önce sıcak gelişmeyle başlayalım. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş, bugün ABD ve İran'ın 2 hafta süren saldırıların ardından hafta sonunda karşılıklı saldırıları durdurması ve çatışmanın diplomatik yollarla da yatıştırılabileceği beklentisinin güçlenmesiyle birlikte haftanın ilk işlem gününde %5'in üzerinde düşen bir petrol fiyatları ile karşı karşıya kaldık. Ancak sadece bu riskler bitmedi. Husi tarafında yapılan saldırılar var ve dolayısıyla burada bir belirsizlik devam ediyor. Bu haftada önemli, Fed faiz kararı açısından önemli. Şimdi enerji maliyetlerini bir tarafta, yükselen petrol fiyatlarını konuşuyoruz. Düştü diyoruz ama halen daha görece yüksek seviyelerde kalmaya devam ederken FED'e ilişkin bugün beklentilerin şekillenme hikayesinde sen de şahin bir tonlama tarafında kalacağını düşünenlerden misin?
2: Bugün özelinde, yani bu hafta özelinde şahin tonlama, yani aksiyona dönüşecek boyutta bir şahin tonlama açıkçası beklemiyorum. Zaten ilk yeni FED Başkanı Kevin Warsh'un ilk bir toplantısında, bir önceki FED toplantısında hem açıklama metnini, yani piyasanın geleceğe dair, Fed'in ne yapacağına dair kendine ipuçları aradığı açıklama metninin son derece kırpıldığını hep birlikte izlemiştik. Sonrasındaki basın toplantısında ve diğer sözlü mesajlarda verilen ileri vadeli yönlendirmenin son derece kırpıldığını aynı şekilde izlemiştik. Ve hepsinden önemlisi, piyasanın uzun süredir, yani yıllardır, artık 10 seneye yakın tahmin ediyorum, biraz daha kısa olabilir ama bu piyasanın yakından takip ettiği noktalı grafik ve ileri vadeli FED kurulu üyelerinin ileri vadeli tahminlerine ilişkin paylaşımlarının öneminin de son derece azaltıldığını tanık etmiştik. Yani yeni FED başkanı geleceğe dair hiçbir, FED'in ne yapacağına dair hiçbir mesaj vermemeye yeğliyor. Tamamen veri odaklı olacak biçimde. O anki veriler, o anki toplantı günkü durum neyi gösterirse ona göre karar alınacaktır şeklinde bir duruş ortaya koyuyor. Dolayısıyla önceden bir piyasanın tahmin etmesini, gelecekte ne olacağını, ne olacağına dair tahmin yürütmesini kolaylaştıracak her türlü mesajdan kaçtıkları için savaşın gidişatına dair de işte petrol fiyatları veya diğer sahadaki jeopolitik gelişmelerin tam o toplantı günü geldiğinde nasıl şekillendiğine bağlı olarak karar verecekler gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim aslında tahmin etmemiz gereken şey bu sürecin jeopolitik olarak nasıl ilerleyeceği. Yani Fed'in öncesinde bir işte daha böyle sıkı bir duruşa önden kanaat getirmesi veya bu yönde bir vaatte bulunması, bu yönde bir imada bulunması artık beklenmemeli. Şimdi orada da şunu görüyoruz. Petrol fiyatları 80 doların altına indiği noktada bir anda biz bütün işte sahadaki durumun ısınmaya başladığını, işte ateşkes çağrılarının işte silip işte çöpe atıldığını ve yeniden işte yeni bir karşılıklı sıcak çatışmaların başladığını izlemiştik. Onun akabinde gelen tüm para politikası mesajları dünyanın her yerinden ve ileri vadeli faiz fiyatlamaları, ki en son geçen haftaki ECB toplantısında da gördük, petrol fiyatlarının yükselişine bağlı olarak faizlerin artması gerektiğini işaret ediyordu. Piyasa fiyatlaması da bunu işaret ediyordu. Yani tahmin ediyorum bu işin tekrardan petrol fiyatlarının yeniden 100 dolara yaklaşmasıyla beraber jeopolitik tarafta da, yani işte Trump yönetimi ve İran'la süren müzakerelerde de geri adım atma ihtiyacı hissettiler. Yani aslında fiyat biraz dikte ediyor burada. Çok aşağı gelip görünümü rahatlattığında yeniden, tırnak içinde söylüyorum, şımarıklık yapma veya işte yeniden bu savaşı kızdırma için bir olanak sunuyor. Çok yükseldiği zaman da disipline ediyor piyasayı ve jeopolitik tarafı diyelim. Orada da geri adım atmak için bir bahane ve telkin yaratıyor. Dolayısıyla şu an petrol fiyatında izlenen bu düşüş, yani 95 dolardan döndü, işte 86 dolarlardayız Brent petrol tarafında, 80 dolara doğru geriliyor. Yani tamamen petrol fiyatının dikte ettiği bir noktadayız. Şimdi Fed toplantısı da, yani bu hafta gerçekleşecek Fed toplantısında da kurul üyeleri bu belirsizliği görüp buna bağlı olarak, yani bu belirsizliğin anlık değişebildiğini ve petrol fiyatlarına bağlı değişebildiği gerçeğini öne sürerek bence geleceğe dair faiz artış adımı yapmaktan, bu yönde bir taahhüt vermekten veya bu yönde bir mesaj vermekten kaçınacaklardır diye düşünüyorum.
1: Peki stagflasyon riski görüyor musun Evren sen böyle bir belirsizlik karşısında?
2: Enflasyon riski şöyle zaten Mart ayından işte Haziran ayına kadar bu ilk ateşkes söylemi gündeme gelene kadar geçen sürede izlenen petrol ve enerji fiyat yükselişlerinin biz enflasyon yansımalarını tam almadık. ABD tarafında belirgin şekilde sürpriz yaptı. Aşağı yönlü sürpriz yaptı enflasyon. Korkulduğu kadar yükselmedi. Euro bölgesinde de aynı şekilde yine korkulduğu ölçüde yükselmedi. Ama öncü anketlere bakıyorsun. Yani atıyorum işte imalat ve hizmet PMI endekslerini mesela fiyat alt kalemleri veya sektörel anketlerin fiyatlarla ilgili, fiyat değişimleriyle ilgili mesela KOBİ güven anketinin fiyatlarla ilgili ve maliyetlerle ilgili alt kalemleri. Bunların hepsine bakıyorsun. Burada acayip

0: bir enflasyon baskısı var. Üfe tüfe farkına bakıyorsun. Beklenen üfe artışıyla tüfe farkına bakıyorsun. Ciddi şekilde maliyetlerin şirketler bünyesinde absorbe edilmesi söz konusu. Yani sonsuza kadar süremez. Güven anketleri zaten olumsuz. Geleceğe dair beklentiler ve öncü göstergeler olumsuz. Biz daha hala o ilk petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyona yansımasını birebir ben görmediğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla ikinci tur, bu son işte Haziran-Temmuz ayında izlenen yükselişinde ikinci tur yükselişinde etkileri ilk yükselişin ikinci tur etkileriyle birleşince ben evet önümüzdeki dönemde küresel enflasyonda riskinin yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi onları görene kadar Fed herhangi bir vaatte bulunmaktan, en azından faiz artış taahhüdünde bulunmaktan kaçınacak.
1: Ama bu stagflasyon riskini çıkartır mı ortaya peki? Büyüme tarafında nasıl bir patika olur?
0: Büyüme tarafında da yine aynı sürpriz geçerli oldu. ABD talep göstergeleri hem işte öncü yatırım yani şirketlerin yatırımları tarafında işte dayanıklı mal siparişlerinden mesela savunma ve ulaşım harcamalarını çıkartıp da oradaki değişime baktığımızda yatırımların sürdüğünü işaret ediyor. Özel tüketim korkulduğu kadar daralmadı. Euro bölgesi büyümesi zayıf geldi. Evet, ama orada bir İrlanda faktörü vardı. İrlanda'yı bütün diğer ülkelerden ayrı tuttuğumuzda Euro bölgesinin genel büyüme oranı çok fazla korkulduğu kadar etkilemedi savaşın ilk birinci bölümünde, yani Mart ile Haziran arası dönemde. Çin'in ihracatı artış gösterdi ilginç bir şekilde ki o yavaşlayan iç talebe rağmen Çin büyümesini destekledi. Yani bu ikinci çeyrekte Mart ile Haziran arası dönemde bütün bu İran Savaşı'nın yarattığı korkulara rağmen ne enflasyonun yeter kadar yükseldiğini gördük, korkulduğu kadar yükseldiğini gördük, ne de küresel büyüme göstergelerinin korkulduğu kadar yavaşladığını izledik. Ama dediğim gibi, az önceki soruda da dediğim gibi, yani bunların ikinci tur etkileri biraz daha belirgin olabilir. Atıyorum savaş başladı, işte Hürmüz Boğazı kapandı, tedarik sıkıntısı çıkacak diye, işte biraz stoklayalım diye öne çekilen stoklama talebinin etkisi evet, mesela büyümeyi desteklemiş olabilir. Bu sonsuza kadar sürmeyecek, bir de bunun ters etkileri devreye girecek. Savaş bittikten sonra o stokların tekrar erimesi gerekeceği için talebin aşağı yönlü tepki vermesi muhtemel olabilir. Enflasyonun ikinci dalga etkileri yine alım gücünü olumsuz etkileyebilir. Yani bunları görebiliriz. Bunlar henüz yaşanmadı ama önümüzdeki döneme dair riskler var. Dolayısıyla bu büyüme tarafındaki tabloyu da dikkate aldığımızda, az önce dediğim gibi ben faiz artışları konusunda piyasanın fiyatladığı kadar fazla faiz artışının gerçekleşmeyebileceğini düşünüyorum. Özellikle Fed ve ECB tarafından.
1: Peki şimdi içeriye dönelim. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olsaydı ne yer Evren? Bu gelişmeler ışığında Eylül ayında bir faiz indirim kararı alır mıydın? Ya da fonlama maliyetini değiştirir miydin?
0: Evet. Ya herhalde fonlama maliyeti, yani bir miktar normalleşme izleriz diye düşünüyorum. Zira yani diğer işte az önce dediğim gibi, yani küresel merkez bankaları şu an fiyatlandığı kadar veya korkulduğu kadar fazla faiz yükseltemeyecekse bizim enflasyon tablosu da aylık oynaklıkların ve tekil oynaklıkların dışında genel olarak iyileşmeye yavaş da olsa devam edecekse, ki bir parantez açmak istiyorum izninle, bu sene maalesef çok talihsiz bir kayıp yıl olarak kayda geçti. Eğer bu İran Savaşı hiç olmasaydı biz enflasyonda çok farklı bir noktada olacaktık diye düşünüyorum. Yani enflasyonun seneyi 20 seviyesinde bitirmesiyle 30 seviyesinde bitirmesi arasında o aradaki 10 puanlık farkın yarısı mekanik etkilerden kaynaklanıyorsa, yani enerji fiyatlarının yükselişi, işte oradan diğer kalemlere geçişkenlik, işte bunun kamu maliyesine ve işte vergi ve yönlendirilen fiyatlara yansıması, işte Nisan ayındaki enerji zamları gibi. Yani böyle mekanik etkiler varsa kalan bir yarısı da, yani 5 puan mekanik etkilerden geliyorsa 5 puan da bence ataletten ve fiyatlama davranışından geliyor. Yani o sürekli enflasyonun sürpriz yapması beraberinde kendi olumsuz dinamiğini de beraberinde getiriyor. O yüzden böyle katlanarak bir olumsuz tablo izledik ve bu son derece talihsiz oldu. Yani iyi gidecek bir senede maalesef bu fırsatı kaçırmış olduk. Bütün beklentiler şimdi 2027 yılına kaydı. Dolayısıyla şöyle bir varsayımda bulunuyorum. Bu jeopolitik süreçte yeni bir sürprizle, öngörülemez bir gelişmeyle eğer karşılaşmayacaksak 2027 yılı çok daha olumlu bir sene olarak umuyorum ki gerçekleşecektir. Merkez Bankası da bunu görüp, bunu tespit edip 2027'ye yaklaştığımız noktada biraz daha burada iyimser, özgüvenli bir noktaya evrilirse eğer düşünceleri, o zaman hem önce fonlamayı koridor içerisinde işte gecelik vadeden bir haftalık vadeye politika faizden %37'ye doğru normalleştirirler. Ondan sonra da sene sonunda bir adet faiz indirimi olabilir diye ben tahmin ediyorum.
1: O bir adet peki oranı ne olur? Yani senin beklentin nedir? Yıl sonu faizi biz kaçta

0: bitiririz. Enflasyonda ne kadarlık bir beklentim vardı Evren?
1: Ben Eylül ayında normalleşmenin başlayabileceğini düşünüyorum. Fonlama yeniden politika faizine kayar diye düşünüyorum. Dolayısıyla o 40 olan işte peyderpey birkaç haftalık süreçte 37'ye doğru geriler. Ondan sonra da Aralık ayında en geç herhalde bir adet faiz indirimi olur. Benim kendi tahminim biz Aralık ayını %36 politika faiziyle sonlandıracağımız yönünde. Buradaki varsayımda bir hiç böyle öngörülemez, tahmin edemeyeceğimiz bir jeopolitik gelişme yaşanmayacağını varsayıyorum.
0: Peki Merkez Bankası burada hamleyi alırken veri odaklı mı ilerliyor yoksa risk yönetimi odaklı mı biraz daha ilerlemeye doğru evrildi?
1: Ya bizim veri odaklı olma lüksümüz ve ihtiyacımız daha fazla. Çünkü risklere karşı zaten dünyanın geri kalanıyla mukayese edilmeyecek kadar fazla tamponumuz var. Yani reel faiz olarak da konuya baksan, nominal olarak işte döviz kuru beklentileriyle mukayese de etsen, yani dünyanın geri kalanıyla mukayese ederken Türkiye'nin enflasyonu kimsenin umurunda değil ama döviz kuru umurunda. Hani o açıdan nominal faizle kuru da mukayese etsen veya içeride yurt içi dolarizasyon ve biraz buradaki yatırımları dikkate alarak reel faiz üzerinden de konuya baksan, hangi açıdan konuya bakarsan bak fazla bir faiz var. Yani bunun artık hani risk, yani burada riskler daha fazla arttı dense mesela, atıyorum jeopolitik süreçte daha fazla risk ortaya çıksa, hadi buradan faiz arttıralım demenin fizibilitesi o kadar yüksek değil. Yani faizi biraz daha fazla arttırdığımızda daha fazla korunuyor olmayacağız. Zaten yeteri kadar fazla faizimiz var. Dolayısıyla risk tarafından çok endişeli değilim. Bir de orada başka bir konu var. Yani bu bizim konuştuğumuz konularla tamamen alakasız. Türkiye'nin kendi jeopolitik dinamikleri, diplomatik dinamikleri şu an çok Türkiye lehine. Yani NATO ile ilişkiler, işte ABD ile ilişkiler, diğer küresel güç odaklarıyla ilişkiler açısından baktığımızda Türkiye böyle çok fazla piyasalarda çalkantıya sebebiyet verecek endişelere açık bir durumda değiliz. Hatta daha yapıcı, daha böyle o anlamda resmi kanalların da tetikleyebileceği şekilde bir sermaye girişlerine biraz daha göz kırpar bir noktadayız. Dolayısıyla benim o konularda, evet, yani riskle ilgili işte herhangi bir işte bir kriz patlayacak, sermaye çıkışı izlenecek vesaire, böyle bir endişem yok. Zaten çıkabilecek sermaye de çok sınırlı. Hesabı kitabı var. Rezervlerde de böyle bir kaygım yok. Dolayısıyla risk tarafında bir şeyim yok ama öte yandan biraz daha verilerin ima ettiği, yani enflasyon görünümünün izin verdiği ölçüde faiz indirmek için alanımız olabileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. O da işte son iki sorunda altını çizdiğim gibi tamamen varsayımlara bağlı. Yani bir küresel bir işte yeni bir savaş vesaire, jeopolitik risk olmazsa bizim enflasyon görünümümüz umuyorum ki, inanıyorum ki fiyatlama davranışları kırılmaya devam edecek. Merkez Bankası da faiz indirmek için kendine bir alan açacak. Yani benim bas senaryom biraz orada enflasyonun gerileyeceği iyimserliği üzerine Merkez Bankası'nın önünün açılacağı, faiz indirimleri için önünün açılacağı varsayımına dayanıyor.
0: Peki bu varsayım altında TL'nin değerini koruyacağı yönünde de beklenti devam mı ediyor yoksa artık eskisi kadar değerli bir TL görüntüsü yok mu?
1: Pelin, biraz daha serbest bir tonda cevap vereyim. O işler bitti. Yani öyle bir dünya yok artık. O döviz kuru, işte döviz kuru, döviz kurunda risk birikiyor, bunun bir anda patlaması gerekecek falan, o öyle bir şey, bir kere bir zaruri değil. Türkiye'deki döviz kurudan geçişkenlikler, döviz kurunun enflasyon arasındaki ilişki doğrudan zaruri geçişkenlikten ziyade fiyatlama davranışlarıyla çok çok alakalı. Yani bunu özellikle hizmet sektöründe, yani imalat sektörlerini ve ürün ve mal gruplarını hariç tutuyorum, orada evet bir takım baskılar var ama hizmet sektörünü, yani hizmet enflasyonunu baz alarak ilerleyeceksek döviz kurunun yarattığı bir baskıdan ziyade tamamen fiyatlama davranışlarındaki tırnak içindeki şımarıklıkla diyeceğim alakalı bir enflasyon geçişkenliği var. Dolayısıyla öyle bir baskı oluşacağını açıkçası düşünmüyorum. Öte yandan her sektörde de, yani sektörler arası çok da fark var. Döviz kuru hassasiyeti yüksek olan sektörler, döviz kuru dışında katma değer katkısı düşük olan sektörlerde evet bu baskı izleniyor. Ama atıyorum, evet, bir savunma sanayide ben mesela döviz kurlarının işte şöyle olması lazım gibi bir argüman hiçbir şekilde görmedim. Çünkü çok, çok yüksek kar marjlarıyla çalıştıkları için kurlardaki değişimin oradaki fiyatlamaya geçişi nispeten sınırlı oluyor. Yani sektör sektör bence bunu ele almak, evet, lazım. Sektörel, evet, bir takım ayrıcalıklar tanınabilir. Yani finansman tarafında veya selektif sektörler anlamında ama genel olarak baktığımızda kurlarda öngörülebilir gelecekte bir yukarı yönlü bir risk ben hiçbir şekilde öngörmüyorum.
0: Evren, çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için, detaylar için güzel bir hafta diliyoruz sana. Evren Kırıkoğlu ile birlikte değerlendirdik. Araştırma masasına geçiyoruz efendim.

0: Elif Cansemen'le birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Nasıl bir hafta diyelim ve rakamlarla seni karşılayalım.
1: Günaydın Pelin, iyi haftalar diliyorum. Öncelikle baktığımızda iki gündür çatışmaların bir miktar daha yatışmasıyla beraber bir miktar daha ılımlı bir haftaya başladığımızı söyleyebilirim. Özellikle geçen hafta bir miktar daha tabiri caizse kızışan ABD-İran ilişkisinin bu hafta iki gündür saldırılarının olmaması bir miktar daha piyasaları yumuşattı. Geçen hafta 100 dolarlar seviyesinde takip ettiğimiz Brent petrolün bu sabah itibariyle 90 dolarlara kadar gerilediğini ve WTI, yani Amerikan tipi ham petrolünde 83-65'ler seviyesine kadar gerilediğini söyleyebiliriz. Ateşkes söylemlerinin bir miktar daha gündeme gelmesi, çatışmaların yumuşamasıyla beraber tahvil piyasasında da alıcılı bir seyir gördük. Özellikle ABD 10 yıllıklarında 4 bas puana varan aşağı yönlü bir hareket takip ettik. Şu an 4.63.04 seviyesinde işlem görmeye devam ediyorlar. Tabii ki de küresel hisse senedi piyasası da bu durumdan etkilendi. Özellikle ABD vadelilerinde ve Asya piyasalarında teknoloji öncülüğünde alımlar devam ediyor sabah saat. Brent petrolün 90 dolarda işlem gördüğünü söylemiştik. Kıymetli metaller de buna eşlik ediyor. Gümüş ve altın tarafında yine yukarı yönlü hareketleri takip ettiğimiz güvenli liman algısının bir miktar daha devreye girdiğini ve bu tarafta bir miktar daha alımların olduğunu söyleyebiliriz. Şu an 4100'e yaklaşmış bir altın görüyorum ekranlarımda. Gümüş tarafında ise tekrar 60 dolarlara kadar yaklaşmış bir gümüş takip ediyoruz. Ama burada önemli olan Pelin, aslında şu an piyasanın da takip ettiği petrol fiyatlarından daha çok rafineri marjları oldu. Çünkü 2026 senesinde özellikle ABD tarafında da Avrupa tarafında da rafineri tesislerinin hepsi tam kapasiteyle çalışıyor. Fakat burada özellikle marjları da en yüksek seviyelerinden bir tanesinde, son yılların en yüksek seviyelerine çıkmış bir marj görüyoruz. Aslında ekranda gördüğümüz bizim şu an petrol, ham petrol arzından daha çok motorin ve jet yakıtı tarafında olan sıkışıklığı gösteriyor bize. Çünkü Area bölgesi dediğimiz, yani Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp tarafını gösteren, yani bize Hollanda ve Belçika'daki Avrupa'nın en büyük petrol rafinerlerini, yakıt depolarını ve boru hat tesislerini sembolize eden bölgedeki motorin stoklarını ve jet yakıt stoklarını görüyoruz. Ve burada baktığımızda yılın ilk çeyreğinde özellikle motorin tarafında 2 milyon 200 metrik ton seviyesinden 1 milyon 600 bin ton seviyesine inmiş bir motorin stoğu görüyoruz. Jet yakıtı tarafına baktığımızda, ki bunu da keza savaş döneminde sıklıkla konuşuyorduk, jet yakıtlarındaki fiyat artışını, 900 bin ton seviyesinden 500 bin tonun altına kadar inmiş durumda. Ve şu an şunu da eklememiz lazım. Hem Amerika tarafında hem de Avrupa tarafında rafinerler en yüksek marjlarıyla çalışıyorlar. Geçmişe dönüp baktığımızda karlılıkları da tarihi seviyelere kadar gelmiş durumda. Ham petrolden benzin ve motorin üretiminden elde edilen marjı gösteren, yani crack spread dediğimiz spreadimiz 70 dolarlar seviyesine çıkarak tarihin en yüksek zamanlarından birini yaşıyor. Bu da aslında bize şu an piyasanın, özellikle enerji piyasasının hassas olduğunu gösteriyor. Bu hassasiyetin de hem bu stokların, benzin fiyatları ne kadar aşağı yönlü gelirse gelsin, arz tarafındaki herhangi bir sıkışıklığın, rafineri tarafındaki herhangi bir sıkışıklığın veya bozukluğun doğrudan tüketim tarafına, yani benzin fiyatlarına, yani yakıt fiyatlarına yansıyabileceğini gösteriyor. Bu hafta önemli bir hafta. Hem tabii ki de jeopolitik riskleri takip etmeye devam edeceğiz. Bir yandan çarşamba günü Fed'in toplantısı var. Onu takip edeceğiz ki şu an gündemin en önemli başlıklarından biri bu. Bunun yanında da Pelin, geçen hafta başlattığımız teknoloji bilançoları bu hafta gelmeye devam edecek. Özellikle Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Samsung gibi eski Hynix gibi hem Asya borsasında işlem gören hem de Amerika borsasında işlem gören büyük teknoloji devlerinin bilançolarını alacağız bu hafta. Biraz da onların piyasaya yansımalarını inceleyeceğiz. Biz de takip ediyor olacağız.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve efendim vadeli tarafa baktığımız zaman pozitif bir açılışa işaret ediyor. Hemen hızlıca gidelim ve İsmail Güner'den borsa açılış beklentisini karşılayalım. İnfo yatırıma gidiyoruz. Evet İsmail günaydın, hoş geldin. Şimdi baktığımız günaydın. Zaman vadeliler tarafı pozitif. Pozitif bir haftaya başladık ama yatırımcının kafasında da şüphe var. Sürdürülebilir mi bu?
1: Evet, günaydın diyelim tekrar. Pelin şöyle söyleyelim, piyasalar çok oynak diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları tarafındaki yukarı yönlü yükselişler bütün piyasalardaki dinamikleri bozmuştu. Bu hafta ise tam tersine başlıyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte bütün piyasalarda yeni yukarı yönlü yükselişler görmeye başladık. Özellikle de haftaya şu an için beklentilere de baktığımızda aslında bugün çok böyle içeride ve dışarıda önemli bir veri akışı yok ama petrol fiyatlarındaki sert düşüş, onlar için de Fed toplantısı, PCE verisi, Perşembe günü böyle sırayla önemli veriler gelmeye devam edecek. Şu an için küresel taraf, özellikle de Asya tarafı haftaya pozitif yönlü başlıyor. Onlar için de ABD ve Avrupa vadelerine baktığımızda da şu an için %1'lere yakın bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz. Brent petrolün de %7 civarı şu anda eksi. Yani düşüş içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 87 doların da altına indiğini görüyoruz. 10 yıllık tahviller aynı şekilde yaklaşık olarak 4.72 seviyesinden 4.62'ye kadar gerilemiş durumda. Oradaki alımlar da dikkat çekiyor. Emtialar tarafında ons altında sınırlı bir yükseliş görüyoruz ama asıl bu hafta Amerika tarafında yoğun bir bilanço takvimi var. Orada bilançolar, aslında şirketlerin bilançoları iyi gelmesine rağmen jeopolitik riskler borsaları, endeksleri ciddi anlamda baskılamıştı. Bu hafta da aynı şekilde Amerika tarafında 150'nin üzerinde şirket bilançosunu açıklayacak. O yüzden Amerika tarafındaki gelişmeler önemli olacak gibi görünüyor. Biz de yurt içi tarafına baktığımızda aslında endeks 14.200 ile 13.900 puan arasında geçtiğimiz hafta sıkışmıştı. Ama kapanışa baktığımızda haftanın en düşük kapanışı olan 13.900'e yakın bir seviyeden kapanmıştık. Burada da doğal olarak jeopolitik riskler biraz daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde bizim Merkez Bankamızın toplantısı vardı. Oradan piyasa üzerinde bir negatif bir etki görmedik. Moody's'in aynı şekilde not görünümüyle ilgili bir değişiklik yapmaması dikkat çekici. Orada da tabii beklentiler dahilinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ama şu an bu gelişmelerin paralelinde bu haftaya baktığımızda Brent petroldeki %7 civarındaki gerileme şu an piyasalarda da Borsa İstanbul tarafında da pozitif yönlü bir açılışın yaşanmasında etkili olacak gibi görünüyor. VIOP şu an için %1,5'lara yakın, %1,37 civarı yukarı yönlü yükselişle başladı. BIST 100 endeksinde de şu an çok yüksek ihtimalle 14.000'in üzerinde bir açılış olacak. Burada 14.100 ve 14.200'ü takip edeceğiz. 14.100 muhtemelen test edilebilir ama 14.200 kırıldığı zaman BIST 100 endeksinde yukarı yönlü yükselişin biraz daha hızlanması beklenebilir. O yüzden bu rakam önemli. Aşağı yönde de 13.900 seviyesini takip ediyoruz. Buranın kırılması satış baskısını arttıracak ama şu an için buradan en azından haftanın ilk günü olarak uzaklaşıyor olmamız, o ihtimal biraz daha piyasalara nefes aldıracaktır. Şu an için söylediğimiz gibi yurt dışındaki jeopolitik risklerin biraz böyle sis perdesini kalkması, en azından Amerika'nın İran'a olan saldırılarını şimdilik durdurması ve bir anlaşma masasına oturma ihtimali piyasalarda fiyatlanıyor diyebiliriz pozitif yönlü.
0: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum aktar tıkkın için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz hem info yatırım ailesine hem de sizlere. Efendim programı noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz. Hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa masasıyla haftaya merhaba diyoruz değerli izleyenler ve bizlere her hafta olduğu gibi diyelim araştırma analistimiz Mehmet Özdemir eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Günaydın, iyi haftalar.
0: İyi haftalar dileyelim. Mehmet, çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta Moody's kararı geldi içeriden. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını aldık. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Yoğun bir veri akışı da bir hayli vardı. Bu haftaya bakıldığında yine merkez bankalarının devam eden faiz kararlarını alacağız. Fakat bir cuma kapanışa bakmakta fayda var. Çünkü biz bir hafta boyunca 14.000 puan üzerinde miyiz, altında mıyız diye fiyatlamaları takip eder olmuştuk. Fakat cuma günü bakıldığında 14.000 puanın da altına sarkan bir kapanışı haftayı kapatmış bulunmaktayız değerli izleyenler. Ve bakıldığında %0,95'e varan bir düşüş yaşandı. 13.943 puandan kapanış sergilendi ve 130'a varan bir puan bazlı geri çekilme yaşandı. Alt detaylara bakıldığında puan bazlı katkılarda Odin Elektrik, Aselsan, Akbank, Sasa ve Işıklar Enerji tarafı varken puan bazlı baskılar tarafına cuma kapanışına bakıldığında Tüpraş, Bin Birleşik Mağazalar, Katılım Evi Destek Finans Faktöring ve Astor'un olduğunu gördük. Yani işlem hacminin 170 milyar liralara kadar vardığı bir durum vardı cuma kapanışında. Peki bu hafta açılışta ne bekliyoruz ve geçen haftadan bu haftaya sarkacak gündemler neler sence?
1: Şu anki petrol fiyatına baktığımızda Alara, özellikle Viyop'taki alımları da en azından hesaba kattığımızda çok negatif bir açılış yapmayacağız gibi gözüküyor. %1'in üzerinde Viyop tarafında alımlar var. Şöyle bir Viyop içerisindeki en azından şeylere baktım, kontratlara. Orada işte hava yollarından Pegasus'lar, Tav Havalimanları falan bu hafta içerisinde bilançosunu alacağımız pozitif tarafta seyrediyordu. İşte petrol fiyatı aşağı doğru gelince, ki şu anda özellikle 91 doların da altına gelen Brent petrolden bahsediyoruz. Bu tarafta da Tüpraş gibi petkim gibi hisselerin bir miktar daha vadelilerinde değer kayıpları, petkim başta olmak üzere orada biraz daha sertti. Ama şöyle bir baktığımızda geçtiğimiz hafta 100 doların üzerinde kapanışlarda yaptık. Buraların da üzerine doğru geldik. Hı hı. Tekrar jeopolitik gündemin bir miktar daha tırmandığı ya da şu anda en azından biraz daha tırmanmasının yavaşladığı diyelim. Çünkü işte saldırıları iddia eden bir ABD tarafı var. İran tarafından misillemelerin bir miktar daha durduğu bir ortam var. Tabii özellikle bu hafta içerisinde hem Umman hem de İran Dışişleri Bakan Yardımcıları bu Hürmüz'ün tekrar açılması hakkında bir miktar daha istişarelerde bulunmuşlar. Bunun özellikle yansımalarını piyasa tarafı takip edecek. Ama biz de geçtiğimiz hafta işte yaklaşık binde üçlük civarında bir haftalık bazda negatif tarafta tamamladık. Çok da aslında petrol fiyatlarının yukarı doğru olduğu, gelmeye devam ettiği ortamda Alara. Bankacılık endeksi özellikle başı çeken, aşağı doğru gelirken endeks fiyatlamalarda dikkat çektiğini söyleyebiliriz bankacılık endeksinin. %2,4 civarında bir değer kaybı var haftalık bazda bankacılık endeksinde. Belki de daha ağır bir fatura olarak şöyle açıklayabiliriz ki 5 haftadır özellikle haftalık kayıpları 5. hafta üst üsteye taşınmış oldu ve %18'ler, 19'lar civarına geldik bankacılık endeksinde. Yani işte 22 Haziran'da 19 binlerin üzerinden kapanan bankacılık endeksi tarafında biz bir ayı aşkın sürede neredeyse 15 bin seviyelere kadar, işte 15.700'lere kadar gerilemiş olduk. Dolayısıyla biraz daha baskının ana unsurunun buradan geldiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan şimdi geçtiğimiz hafta zaten grafikler üzerinden de çok net gösterdik ama sanayi ve bankacılık endeksi arasında çok ciddi artık biraz daha makasın yukarı ve aşağı yönlü olmak üzere açıldığı bir ortamı takip ediyoruz. Burada da sanayi tarafı bankacılığın %2,4 düştüğü ortamda %2,4 yükseldi. Dolayısıyla tam zıt bir hareket. Oradaki makasın dediğim gibi açılmaya devam ettiğini görüyoruz. Tabii ana hareketin özellikle sanayi tarafının sürükleyicilerine baktığımız zaman ise orada da Tüpraş gibi biraz daha işte sanayi hisselerinde işte son dönemde yukarı doğru gelen Ereğli gibi fiyatlamalar biraz daha dikkat çekiyor. Ama şunu görüyoruz ki Borsa İstanbul tarafında da fiyatlamalar açısından sen şimdi cuma gününü biraz daha özetledin ama 14.000 seviyesinin altına geldik. Buraların altında kapanışlar yapmaya devam ediyoruz. Buralardan çok uzaklaşmamak kaydıyla. Ama şöyle bir kısa vadeli grafiklere baktığımız zaman orada da sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Şimdi ben bir grafik hazırladım. Onu eğer ekranına getirebilirsek ki bu yaklaşık son bir aylık bir sürece işaret ediyor. Bir aylık süreç içerisinde biz işte 14.000'li seviyelerin işte 14.500'lerin üzerinden yavaş yavaş 14.000'lere doğru kademeli gelişimiz. Ama o 14.000 4000'li seviyelerin aşağısına gelsek de buradan aşağı çok ciddi artık bir kopuş görmediğimiz bir ortam. Bu da bize bu grafikteki şu anda sıkışmayı beraberinde getiriyor. Dediğim gibi bu grafikteki sıkışma nereye doğru bir miktar daha kırılma gösterir? Biz tabii bunu bilemeyiz ama en azından yukarıki seviyelere baktığımız zaman, yani aşılması gereken 14.200 seviyelerin bir miktar daha önemi, işte buraların üzerindeki kapanış rakamlarının biraz daha kritik olduğu. Aşağıda da artık böyle 13.900'lerin altında da biraz daha endekste belki yükseliş iştahının kaybolabileceğine ilişkin bir görüntü bu. Tabii bunun özellikle bugün itibariyle yakından takip etmek lazım. Diğer taraftan tabii biz geçtiğimiz hafta Fitch'i karşılamıştık. Bu cuma günü, geçtiğimiz cuma günde Moody's tarafını karşıladık. Evet, evet, Moody's tarafında da özellikle zaten hali hazırda beklentilere paralel, Fitch'te olduğu gibi aksiyonu oldukça düşük bir karar ve metni o tarafta gördük. Herhangi bir güncellemeye gidilmedi. Durağan da korunuyor, özellikle kredi görünümümüz o tarafta. Şöyle bir özellikle enflasyon ve büyüme tahminlerine baktığımız zaman da orada işte yüksek petrol fiyatlarından dem vuran işte Moody's yetkililerinin enflasyon rakamını işte %29'lara kadar çektiğini, ki zaten şu anda piyasada özellikle ortalama bu rakamlarda çalışıyor. Şöyle bir rakamlara baktığımız zaman zaten 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerini piyasada hemen hemen artık herkes 26'ların çok ciddi anlamda aşağı doğru gelmeyeceği bir projeksiyonu özellikle burada fiyatlamaya devam ediyor. 2027 o tarafta da %24'lere doğru bir geri çekilme daha, yani 29, 5 puan daha bir iyileşme. Orada 24'e doğru bir gerileme bekliyorlar. 2027 yılı sonunda da büyüme tahminlerine baktığımız zaman da Moody's'in o tarafta da büyümenin artık biraz daha 3'lere doğru yakın sayacağı, işte 3.6'lardan 3.4'lere doğru böyle tekrar son dönemde kurumların peşi peşi arkasında gördüğümüz tahminlere çok benzer tahminler. Dolayısıyla bu yılın sonunda biraz daha enflasyon ve işte büyüme tahminleri güncellenmiş oldu. Dolayısıyla biz de hisse senedi piyasalarımızda bunun yansımalarını görür müyüz Moody's'in kararını? Fitch'te çok görmemiştik. Moody's'de bunu görür müyüz? Şu anda bizim daha piyasamızın odaklandığı nokta alara 2026'nın yıl sonunda faiz indirimleri gerçekleşecek mi? Ne hızda gerçekleşecek? İyi, şu anda piyasada konsensüs olan 200 bas puanlık biz indirimle birlikte politika faizini 35'lerde mi tamamlayacağız? Bunun da özellikle en büyük cevabını aradığımız kısım şu anda yaklaşık 91 dolarlar çerçevesinde olan Brent petrol tarafı. Petrol fiyatlarına bağlı olarak sıkılığın korunacağı mesajlarını zaten biz geçtiğimiz hafta PPK metni tarafında da almıştık. Bunun da yansımalarını biraz daha göreceğiz ama hali hazırda işte bilanço beklentilerinden biraz sonra bahsetmeye çalışırız. Evet. Ama şu anda ikinci çeyrek bilançolarının da işte çok parlak olmayacağı piyasa tarafından artık özellikle hani zaten görülen bir kısım ikinci çeyrek raporlarını aldığımız kadarıyla buradaki artık son çeyrek, hatta belki üçüncü çeyrek fiyatlamaları ne derece şekillenecek, buna biraz daha bakacağımız bir ortam. Bakalım şimdi 14.000'in muhtemelen üzerinde bir açılış ya da gün içerisinde buraya doğru bir atak göreceğimiz bir fiyatlamayı görebiliriz.
0: Kısa bir süre sonra da zaten açılış rakamlarını, haftanın açılış rakamlarını alacağız diyelim ve şirket haberlerine Mehmet bir göz gezelim dilersen. Çünkü bu sabah saati ve hafta sonu kapı yapılan açıklamalara bakıldığında öne çıkan şirket haberlerimiz vardı. Biz ilk Formül Plastik tarafından gelen haber akışı karşıladı. Formül Plastik yurt içi müşterilerinden toplam 330 milyon liralık sipariş aldığını açıklamıştı. Kap açıklamasındaki detaylara bakıldığında yurt içi müşterilerimizden toplam 330 milyon liralık tutarında sipariş alınmıştır denildi ve bu kaplara teslimatlar, üretim süreçleri tamamlandıkça önümüzdeki aylarda kademeli olarak gerçekleştirilecektir açıklaması yapıldı. 15 Ekim 2026 tarihine kadar teslimatların tamamlanması gerektiğinin de altı çizildi. Korsa tarafına bakıldığında teknik tekstil çıkarılmış sermayesini 194,5 milyon liradan 3,7 milyar liraya çıkardığı açıklandı. Şirketin esas sözleşmesinde 10. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden şirketin 10 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanının yaklaşık %94 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1,799 oranında 3 milyar liraya yükseltilmesine karar verilmiştir denildi. Bir diğer haberimiz de Masfen Enerji'den geldi. Masfen Enerji'nin halka arzının büyüklüğü 3,88 milyar lira oldu. Tabii hatırlatmakta fayda var. Bakıldığında geçtiğimiz hafta SPK bülteninde 2 yeni halka arzında burada onayının geldiğini görmüştük diyelim ve haftanın açılışını Borsa İstanbul tarafı tarafından gördük. 14 bin puanın üzerine kendini atan bir BIST endeksinin hafta açılışını yaşıyoruz. %0,61'lik bir yükseliş var. 84 puanlık bir önceki kapanışa kıyasla artışın da olduğunu izliyoruz değerli izleyenler. Bir de alt sektörlere göz gezdirmekte fayda var. Burada mali, sanayi ve banka tarafında pozitif bir katkı varken bankacılık tarafında %1,44'lük bir priminde olduğunu bu haftanın açılışında izliyoruz. Diğer taraftan hizmetler, ulaşım ve turizm endeksleri de bizi pozitif bu haftanın başında karşılamış bulunmakta. Hizmetler tarafı %1,22'lik bir primle açılırken ulaştırma, turizm tarafı da %2'ye varan bir yükseliş yaşandığını gördük ve alt sektörlere bakıldığında 84 puanlık bir katkı olduğunu görmüştük. 91 ise yükseldi, 9 ise geri çekildi Mehmet. Açılışımız pozitif olduğunu görüyoruz ve burada ulaştırma tarafı ve bankacılık tarafında bir pozitif katkının da olduğunu izliyoruz. Puan bazlı katkılara bakıldığında Türk Hava Yolları, Bin Birleşik Mağazacılık, Akbank, Astor Yapı Kredi tarafından puan bazlı katkılar gelirken puan bazlı baskılar tarafında açılış rakamlarına bakıldığında Destek Finans, Faktöring, Tüpraş, Çekerbank ve Petkim tarafının bizi karşıladığını izliyoruz. Peki bu açılışı nasıl yorumlamak lazım? Şimdi biraz yüzler güldüren bir açılış oldu. Peki bu haftanın devamında gelir mi, haber akışı bu açılışı destekler nitelikte mi? Biraz senden detayları dinleyelim.
1: Düşen petrol fiyatlarıyla özellikle savaştan bu yana, işte Şubat'ın sonundan bu yana gördüğümüz artık biraz daha alım satım stratejilerinin yine Borsa İstanbul'da çalıştığı bir şeydeyiz. Fiyatlamayı görüyoruz açılış itibariyle. Tabii şimdi artık bu hafta itibariyle Temmuz'da sonlandıracağız. O tarafta işte şöyle bir fiyatlamalara baktığımız zaman işte Temmuz'u sonlandırırken Brent petrol tarafında yine 90 dolarlar çerçevesinde yüzlerden aşağı doğru geldiğini gördüğümüz fiyatlama Türk Hava Yolları'nda biraz daha sirayet etmiş gibi gözüküyor.

0: 4,5'lar civarında geri çekilmiş gibi gözüküyor. Onun dışında zaten Alara işte Tüpraş'ı, Petkim'i gibi biraz daha böyle selektif hisse hareketlerinin aşağı doğru geldiği ortamda sadece 9 hisse geri çekiliyor. Tabii bu fiyatlamanın bugün itibariyle işte 14.000 seviyelerinin üzerine tekrar geldik. 14.200'lere doğru bir hareket görecek miyiz? Bunu biraz daha yakından takip etmek gerekebilir. Tabii bir de bilançolar var. O kısımda bu hafta içerisinde biraz daha oynaklık yaratabilir gibi gözüküyor. Hani şöyle bir baktığımızda aslında bu hafta içerisinde işte bugün Anadolu Emeklilik Şirketi'nin bilanço rakamlarını karşılayacağız. Oraya şöyle bir baktım. 7 kurum civarında bir beklenti girilmiş. Orada işte 1.8 milyar TL'ler civarında bir net kar açıklaması bekleniyor bu akşam muhtemel gelmesi bilançonun. O tarafta hem bilanço net kar büyümesine baktığımız zaman Alara hem yıllık bazda hem de çeyreklik bazda çok böyle nadir görebileceğimiz diyelim bir kar büyümesi bekleniyor. Neden nadir görebileceğimiz diyorum? Çünkü biz işte emeklilik şirketleri gibi, sigorta şirketleri gibi biraz daha dirençli sektörlerden, ki geçtiğimiz hafta aldığımız Türkiye Sigorta, evet, bilançosu da buna güzel bir örnek olabilir. Daha dirençli kalan bir sektör görünümü görmeyi zaten umuyordu analistler. Bunun ilk rakamlarını gördük Türkiye Sigorta tarafında. Anadolu Hayat Emeklilik tarafında da buna benzer bir fiyatlamanın o pozitif anlamda fiyatlandığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan şimdi bankacılık endeksi tarafında önemli bir paya sahip olan Akbank'ın bilançosu gelecek salı günü. Akbank tarafında da 20 kurum civarında yüksek bir katılımlı beklentiye baktığım zaman o tarafta da net karın işte 15 milyar TL'ler civarında, işte 15 milyar 46 milyon TL'ler civarında bir beklenti olduğunu görüyorum Akbank çerçevesinde. Bu, evet, yıllık bazda net karda bir artışa işaret ediyor demek, ama çeyreklik bazda baktığımız zaman, ki biz geçtiğimiz çeyrekte yaklaşık 19 milyar TL'ler civarında bir kar gerçekleşmesi görmüştük, bir geri gelmeye işaret ediyor. Burada net faiz marjlarında işte bir törpülenme, swap maliyetlerinin bir miktar daha artıyor olması en azından ücret ve komisyon gelirleriyle desteklenecek mi? Özellikle biz yarın itibariyle biraz daha bankacılık tarafında bu rakamlara bakacağız. Bir, tabii ki de hafta içerisinde işte Garanti'nin de, Yapı Kredi'nin de bilançolarının gelmesi bekleniyor.
1: Tav Havalimanları, Arçelik, Tofaş tarafı.
0: Evet, evet, evet. Özellikle Tav Havalimanlarına baktığımız zaman da burada işte biraz daha Almaty tarafının desteğine bir miktar daha odaklanabiliriz. Ama en azından son çeyreklerde, geçtiğimiz yıl 3. çeyrekti yanlış hatırlamıyorsam, onun dışında Tav Havalimanları tarafında net karlılıkta hep bir zarar gerçekleşmesi görüyorduk. Bu çeyrekte yaklaşık 1.7 milyar TL'ler civarında bir net kar bekleniyor. Dolayısıyla hani Tav Havalimanları tarafında bunun alt dinamiklerini, destekleyen kısımlarını falan biraz daha bakarız. Ama evet, şunu söyleyelim ki bu çeyrekte biraz daha pozitif bir net kar gerçekleşmesi de görebiliriz.
1: Evet, saatlerimiz onu da gösteriyor Mehmet. Bugün bakıldığında veri takviminde güven endekslerini TÜİK tarafından alacağız değerli izleyenler. Birazdan rakamlarımız gelecek diyelim. Bu hafta Merkez Bankaları haftasında devamı olacak aslında. Çünkü geçtiğimiz hafta içeriden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararını almıştık dedik ve şimdi rakamlarımız geldi. Birazdan da son dakikalarımıza yansıyacak diyelim. Hizmet, Perakende, Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri Temmuz rakamları TÜİK tarafından geldi ve bakıldığında güven endeksi hizmet sektöründe %1,4 arttı. Perakende ticaret sektörü %1,6 azaldı ve inşaat sektörü Temmuz'da aynı dönemde %0,6 artış kaydetti. Alt kırılımlara bakıldığında burada perakende tarafında bir düşüş olduğunu gördük Temmuz ayı özelinde baktığımızda. Hizmet sektöründe bir yukarı yönlü eğilim Haziran'dan Temmuz'a dair varken perakende tarafında Haziran'dan Temmuz'a bir düşüş olduğunu izliyoruz. İnşaat sektöründe ise çok hafif ılımlı bir artış olduğunda izliyoruz diyelim. Diğer alt detaylar tarafına bakıldığında hizmet sektörü güven endeksinde son 3 aylık dönemde iş durumu burada yatay seyrini korumuş. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise Temmuz'da bir geri çekilme yaşamış ve gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yukarı yönlü yükselmiş. Şu anda zaten son dakikalarımızda yer aldı. Hizmet sektöründe mevsim etkilerin arındırılmış güven endeksi Temmuz'da %1,4 arttı ve 112 değerini aldı. Önceki 110,5'ti. Alt detaylara bakıldığında inşaat sektöründe ise güven endeksinde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde bir yukarı yönlü seyrinde olduğunu gördük. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklensinde ise

0: bir geri çekilme Temmuz'da olmuş durumda. Şimdi burada perakende tarafına bakıldığında aylıkta %1,6'lık bir düşüş vardı. 111 değerini aldığını Temmuz ayında gördük. Önceki 112,8'di. Yani Mehmet, burada yoğun rakamları aldığımız bir gün vardı. Tabii çok daha az bir vaktimiz kaldı. Hem rakamlar, hem borsa, hem de bilanço sezonuyla bu haftaya merhaba demiş bulunmaktayız. Peki bilançolara biraz devam edelim dilersen seninle. Çünkü burada bakıldığında bu güven endekslerinin de detaylarını verecek aslında şirketlerine geldiğini rakamlar öncesinde seninle konuşuyorduk. Peki burada TAV'da biraz kalmıştık. Nasıl beklentiler var şimdi gelecek finansallar?
1: Evet, orada biraz önce biraz en azından bahsetmeye çalıştığım gibi orada hem işte çeyreklik bazlı bir net kar gerçekleşmesi bekleniyor. Ama işte buranın tamamı, işte TAV havalimanlarının biraz daha dışarıda bırakacak olursak özellikle diğer havacılık şirketleri tarafında burada Türk Hava Yolları ve Pegasus başta olmak üzere o tarafta özellikle Pegasus açısından çok da parlak bir ikinci çeyrek geçmeyecek gibi gözüküyor. Tabii burada zaten fiyatlamalara da bunun özellikle son orta vadede biraz daha yansımalarını takip ediyorduk ama onun dışında baktığımız zaman ise alara belki sektörlerde bir ayrışmayı özellikle işte analistler çerçevesinde biraz daha takip ediyoruz ama sektörlerin içerisindeki şirketler içerisinde de bir ayrışmayı bir miktar daha görebileceğimiz bir çeyrek olabilir ki biz biraz daha yüksek fonlama maliyetleri dolayısıyla işte bankaların zorlandığı bu çeyrek içerisinde sanayi şirketlerinin de çok ciddi anlamda elinin rahatlamadığı bir ortamı görmüştük. İşte orada biraz daha savunma tarafı, petrokimya tarafı bir miktar daha pozitif ayrışabilir. Evet. Ama işte otomotiv tarafına baktığın zaman belki burada bazı aracı kurumların TOFAŞ ile ilgili beklentileri bir miktar daha yüksekmiş gibi gözüküyor. Ama Ford tarafında hala çok ciddi anlamda bir sıçrama tarafından bahsedemiyoruz. Beyaz eşya tarafında ki işte Euro-Dolar paritesinde bir miktar daha 1.14'ün altına geldiği ve haftalık kapanışlar yapmaya devam ettiği ortamda burada sanayici nedenle etkilenir. Çok pozitif etkilenemeyeceği bir ortam olabilir ki işte bugün özellikle dolar endeksinde bir miktar daha gevşeme var. Orada Euro-Dolar paritesi 1.14'ün üzerine doğru gelmeye çalışıyor. Ama buradaki riskler biraz daha Euro lehine olduğunu söyleyebiliriz daha orta uzun vadede en azından kurum raporlarına baktığımız zaman. Tabii biz de burada bu bilançolarla birlikte endekste nasıl bir fiyatlama gerçekleştireceğiz ona da bakılmalı ama hep böyle bir şeylik bugün de rakamlara baktığım zaman MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksiyle işte dolar bazlı bizim performansımızı kıyasladığımız zaman biz işte %10'lar, 11'ler, 12'ler civarındayız. Yaklaşık 5-6 puanlık bir spreadimiz var ve o sürekli olarak o makas korunmaya devam ediyor. Bu hafta içerisinde tabii bu teknoloji satışları ile birlikte ya da olası teknoloji satışları ile birlikte bu makas nereye doğru kapanır oraya bakmak lazım. Ama şunu da söyleyeyim Alara, son dönemde Hong Kong, Tayvan gibi ülkelerden ki Tayvan ve belki Güney Kore'yi biraz daha negatif ayrıştırabiliriz çıkışlar noktasında. Evet. Ama Çin özellikle Endonezya, Hindistan'a tekrar bir geri dönüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz buradan bir şekilde neman alabilir miyiz? En azından akan para açısından bunu da yakından takip etmek lazım.
0: Ki bu hafta bilanço sezonu içeride var fakat dışarıda da olacak. Amerika tarafında ise Microsoft, Meta, Apple ve Amazon gibi büyük şirketlerden de ikinci çeyrek finansallarını alacağız diyelim. Brent tarafını biraz ben detaylandırayım. Çok daha az bir süremiz kaldı. Sabah 7 gibi 92 dolar seviyesinde olan Brent petrol fiyatı şu an 90 dolar civarında düşüşünü sürdürmeye devam ediyor diyelim. Evet Mehmet, çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli katkıların için yarın tekrardan aynı saatte görüşürüz. Seninle burada olacağız diyelim o zaman. Değerli izleyenler, bültenimizi nokta alıyoruz. Saatler 11.15'i gösterdiğinde Fokus'ta tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.

Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası...

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, ABD ve İran arasında iki hafta süren saldırıların ardından karşılıklı durma hikayesi bir miktar daha aslında çatışmanın diplomatik yollarla da çözülebileceği beklentisini arttırdı. Bu beklentinin güçlenmesiyle birlikte özellikle petrol fiyatlarında sert düşüşleri takip ettik ki fiyatlamalar üzerindeki etkisi hem hisseler hem de tahviller üzerinde düşen petrol fiyatlarının etkisini izliyoruz. Peki haftanın ilk işlem gününde nasıl bir fiyatlama öne çıkıyor? Hızlıca şöyle başlayalım rakamlarla. Nasıl yansıdı küresel piyasalardaki gelişmeler? Jeopolitik gelişmelerin bir miktar daha aslında gerilimin dinmesiyle birlikte Borsa İstanbul tarafında 76 hisse yukarı yönlü, 23 hisse ise aşağı yönlü performansında 0.72'lik yön yukarı 14.044 puandan ise işlem geçiyor an itibariyle. Bankalar tarafındaki alımlar daha güçlü. %1.78'lik yön yukarı 15.979 puandan işlem geçiyor. Sınai tarafına bakıyor, 0.40'lık yön yukarı. Maliye endeks tarafında ise 0.70'lik yine yön yukarı 19.041 puandan ise işlem geçiyor. Hizmetler endeksinde alımlar %1.23, turizm endeksi tarafında %1'e varan alımlar ve ulaştırma endeksinde ise %3.30'luk yine pozitif bir seyir söz konusu. Jeopolitik gelişmelerin bir miktar daha çatışmaların diplomatik yollarla yatıştırılabileceği beklentisinin güçlenmesi ulaştırma tarafında daha fazla etkisini gösterdi. Peki pariteler tarafında nasıl bir etki var? Güçlü kalmaya devam eden dolar endeksi var efendim. Her ne kadar 0.26'lık bir geri çekilmeye işaret etse de 101 seviyesinin üzerindeki etkisini sürdürüyor. Euro dolar çaprazına bakıyoruz. 1.14 seviyesi, sterlin dolar tarafında 1.33.47. Dolar TL güne yatay bir başlangıç yaptı. 47.35.95 ve Euro TL tarafında ise 54.04.22 seviyelerini takip ediyoruz. Yönetmenimden mümkünse bir de petrol tarafını rica edeceğim. Özellikle Brent petrol ve WTI tarafında sert geri çekilmeler yaşanmıştı efendim. An itibariyle Brent petrol tarafındaki geri çekilme %6.5'luk bir geri çekilme yaşanıyor. $90.47 seans içerisinde bir ara %6'nın üzerinde bir geri çekilme yaşandı. Kısa bir süreliğine psikolojik öneme sahip olan $90 seviyesinin de altına indi. An itibariyle burayı takip ediyoruz. NYMEX petrole baktığımız zaman ABD tipi olan petrolde 6.23'lük bir geri çekilme var. $83.72'e kadar da bir geri çekilmenin yaşandığını takip ettirdi bize. Altın tarafında ise %1'in üzerinde alımlar söz konusu. Altının onsu %1'in üzerinde yükselişle birlikte yükselişini sürdürdü. Gümüş tarafında, gümüşün ons tarafında %2.5'un üzerinde yükselişle birlikte $59'ların da üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Bitcoin tarafında da yine burada %1 yükselişle birlikte $65.367 seviyesini takip ediyoruz. Piyasalar bu hafta açıklanacak olan Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanırken diğer tarafta jeopolitik gelişmeler çok daha etkisini sert bir şekilde göstermeye devam ediyor. İçeriye ne kadar yansıdı ve bu ne kadar sürdürülebilir bu pozitiflik? Hemen gidelim Nurol Portföy'e ve Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy'dan beklentileri alalım. Sinan Bey, güzel, olumlu başladık haftaya. Jeopolitik gelişmelerle birlikte fiyatlamalarda hemen etkisini göstermeye devam ediyor. Ancak yatırımcı temkini elden bırakmamalı mı? Ne dersiniz?
1: Günaydın. Evet, tedbiri elden bırakmamak her zaman yatırımcının bence ana fikirlerinden biri olması lazım. Özellikle bu dönemlerde, çünkü jeopolitik risklerden petrol fiyatlarına, yani enflasyon görünümlerinden bütün dünyada para politikalarına kadar o kadar çok belirsizlik var ki böyle gün be gün hızlı değişimler oluyor ve bayağı bir dalgalanma, volatiliteye yol açıyor. Onun için yatırımcıların hep sizin özetlediğiniz gibi temkinli olması gerekiyor. Çünkü yani şu anda tamam Cuma'dan sonra bir ateşkes gibi oldu. Yani en azından karşı ateşkes demeyeyim de saldırılar durdu. Hemen petrol de 100 dolara yaklaşmışken işte 6 dolarlık bir düşüş iyi yansıdı. Bütün riskli varlıklara, altına, gümüşe verdiğiniz rakamları, Bitcoin'e, ama bu devam edecek, etmeyecek, ne kadar sürecek? Çünkü çok değişiklikler çok hızlı oluyor ve takip etmek neredeyse herkes için zor. Çünkü bu petrol fiyatlarındaki yükseliş işte FED kararlarını etkiliyor. Bu haftaki toplantıda mutlaka konuşulacak. Enflasyona yol açıyor bütün dünyada. O tahvil faizlerini yükseltiyor. Ve bu yüksek tahvil faizleri tabii borsalara negatif etkiliyor. Böyle bir sanmara girdik ve tam olarak çıkışı tam bitti gibi ateşkes var derken sonra tekrar olmadı, anlaşamadık. Diplomasiden çıkıldı, tekrardan savaş ortamına döndük. Böyle gitgellerle birlikte borsalar her tarafa doğru ve diğer varlıklar esasında savruluyor. Umulur ki yani en önemli etki eninde sonunda Hürmüz Boğazı. Çünkü petrol bütün dünya için hala önemli, en önemli emtiyak. O boğazdan başka emtiyalar da geçiyor. Onun için bu işin kalıcı bir şekilde tamamen bittiğini, artık bir şekilde oraya barışın geldiğini, boğazın açıldığını görmemiz lazım. Hakikaten orta uzun vadeli daha iyimser bakış açısı elde edebilmek için. Onun haricinde bu hafta evet, FED toplantısı olacak. Orada ne konuşulacak? Eylül'de %82 ihtimal faiz arttırımı var. Ki bir detaylar da var ama petrol burada bütün piyasaların ana merkezindeki Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatları ana bakılan nokta. Hiç yani bir de yurt dışında ne var? İşte orada da bilançolar açıklanıyor aynı bizdeki gibi. Biraz Amerika tarafında yapay zeka rallisi bugüne kadar getirmişti. Aslında borsa ana itici gücüydü. O yorulmuş gibi gözüküyor. Çin tarafından bu yapay zeka işine ciddi rakipler gelmeye başladı. Geçen hafta Kimi K3 yazılım tarafında bir modelle, önemli bir modelle, iddialı bir modelle gelmişken bugün de Şangay'da yeni bir halka arz oldu JXMT ve buraya rekor katılım oldu. 9.4 milyon kişinin bir başvurusu oldu. Şirket halka açılır açılmaz %535 bir prim yaparak yaklaşık 550 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Dünyanın en büyük dördüncü dram üreticisi. Yani Amerika'daki önemli yapay zeka rallisi için esasında uzak doğudan da çok ciddi rakipler geliyor gibi. İçeriye dönecek olursak geçen hafta Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, sabit bıraktı. Ve burada Temmuz'da enflasyonda geçici bir yükseliş olacağından bahsetti. Yaklaşık %2 civarı bir Temmuz enflasyonu gelecek. Tabii burada petrol fiyatları ve gelen zamların önemli bir etkisi var bu enflasyon durumunda. Eğer düşüş olursa ve devam ederse petroldeki tekrardan enflasyonda belki yavaşlama başlayabilir ama bizim de iç piyasada en çok etkileyen birincisi enflasyon ve faizlerin yüksek kalacağını artık kabul edilmesi Eylül ayına kadar ve gelecek bilançolar, burada bunları bekliyor olacağız. Bir de halka arzlardan tabii borsadan çekilen nakitler var, devam ediyor halka arzlarımız, iki tane yeni halka arz daha gelecek. Endeksimiz 14 bin puan civarında, böyle dışarıdan gelen haberlerle birlikte dalgalı bir şekilde bekliyor ve bu işlerin artık kalıcı bir şekilde barışa doğru evrilmesini gözlemek istiyor. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Herkese iyi günler, iyi seanslar diliyorum.
0: Peki. Sinan Bey çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz. Nurol Portföy ailesine bizler de. Efendim evet, jeopolitik gelişmelerdeki bu yumuşama beklentisiyle birlikte, diplomatik çözüm beklentisiyle birlikte bankacılık tarafı tepkisini en sert gösteren endekslerden biri oldu ki ulaştırmadan sonra ulaştırma 3.60'lık bir pozitiflikteyken bankalardaki yükseliş ise %2'yi aşmış bulunmakta. Şimdi biz içeride karşıladığımız verileri ve FED kararını konuşacağız. Araştırma masasına geçiyoruz.

0: Ve Aslı Sabranoğlu Seren'le birlikte devam ediyoruz. Bloomberg ET baş ekonomist diyoruz. Ve Aslı günaydın, hoş geldin. Günaydın. İyi bir hafta diliyorum. Hep heyecansız güzel bir haftayı dilemeyi tercih ediyorum ben. Çünkü güzel bir başlangıç yaptık. Özellikle jeopolitik gelişmelerde hem insani boyutundan bahsediyoruz. ABD ve İran arasında iki hafta süren saldırıların ardından hafta sonunda karşılıklı saldırıların durma hikayesi fiyatlamalar üzerinde etkisini yarattı. Sabahtan bu yana da konuşmaya devam ediyoruz. İçeride de önemli verileri karşıladık. Bir diğer tarafta ABD FED'den gelecek olan karar önemli. Belirsizlik içerisinde orada yerini korumaya devam ediyor ama içerideki verilerle başlayalım. Şimdi keskin bir ayrışma var. Hizmette 1.4'lük artış, 112 değerini alıyor güven endeksinde. Perakende tarafında 1.6'lık azalış, inşaat tarafında da artış var. Bunu nasıl yorumlarız?
1: Aslında gerçekten yorumlamamız çok kolay değil. Şimdi ikinci çeyrekte bir miktar daha aslında tüketim tarafının ve hizmetler tarafının yavaşladığını gördük. Temmuz ayı verileri biraz daha karışık bir seyir izliyor. Hizmet sektörü, senin de bahsettiğin gibi, özellikle gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisine baktığımız zaman burada ciddi bir yukarı yönlü bir beklenti oluştuğunu görüyoruz. Evet. Diğer taraftan da perakende ticaretteki gelecek 3 aylık dönemdeki beklentiye baktığımız zaman da orada da tam tersi aşağı yönlü bir eğilim var.
0: Yani ciddi de sert bir eğilim var. 1.6 azalış var.
1: Evet, belki şey diye düşünmek lazım. Bu savaş dönemindeki bu hizmet tarafında oldukça olumsuz bir etkilenme olmuştu. Belki bir miktar bunun toparlanması diye görmek lazım ama perakende tarafta bu yavaşlama eğilimi sanki devam ediyor ve devam edecek gibi. Bunun işte birkaç tane öncü göstergelerinden, işte iktisadi yönelik anketinin altlarından da biraz daha görmüştük, seninle konuşmuştuk. Hı hı. Orada da sert bir yavaşlama vardı. Yani şimdilik sanki şöyle, yani bu Temmuz ayı ve tek veri, üçüncü çeyrek için tek veriye bakmak belki o anlamda mantıklı değil ama sanki üçüncü çeyreğe de görece zayıf bir talep verisiyle giriyor olabiliriz diye düşünüyorum. Tabii bunlar anket bazlı şeyler de olduğu için Pelin, biraz daha aslında da bir temkinli yaklaşmak lazım. Gerçek veriyi görmeden çok da önden kesin bir yargı söylemek zor. Ama yine de sanki bu talepteki yavaşlama 3. çeyrekte de devam edecekmiş hissiyatı bana veriyor. Bu hizmet sektöründe de büyük ihtimalle savaşın ilk olumsuz etkileri bir miktar dengeleniyor diye düşünmek
0: lazım. Ama merkezin patikasına baktığımız zaman o iç talepteki baskılanma hikayesi bunun 3. çeyreğe de yansıyabileceği yönünde bir sinyal veriyor. Evet. Aslında bu dezenflasyon programıyla uyumludur ifadesini kullanabiliriz. En azından şimdilik gerçek veriyi görmüyoruz.
1: Evet, bence bir miktar daha dezenflasyonu destekleyici yönde ilerliyor diye düşünebiliriz.
0: Peki Aslı, şimdi diğer tarafta bu hafta önemli. Piyasalar bu hafta açıklanacak olan Amerikan Merkez Bankası'nın FED faiz kararına odaklandı. Şimdi orada elimizde kuvvetli bir şey var. Haziran ayında yıllık enflasyonun beklentiden daha fazla yavaşlaması.
1: Evet.
0: Ama diğer tarafta belirsizlik de korunuyor. Şimdi bir de elini güçlendirecek olan Brent petrolde bir düşüş var ama dalga boyu yüksek. Bir artı bir eksi diye nitelendirdiğimiz zaman hakikaten buradaki belirsizlik arttıkça fonlama maliyetleri de artışın beraberinde getirecek. Nasıl görüyoruz bugünkü beklentimiz, yani bu hafta şekillenen beklentimiz bugünkü verilere göre nasıl şekilleniyor?
1: Yani evet, sonuçta aslında gelen veriler, bu en son petrol fiyatının yükselmesinden önce gelen veriler aslında biraz daha Fed'in sabit kalması ve belki bu seneyi bile sabit geçirmesi yönünde biraz daha destekleyiciydi. İşte istihdam verisi de yumuşak gelmişti. Enflasyon verisi de oldukça yumuşak gelmişti. Dolayısıyla biraz daha sanki orada petrol fiyatı, yani maliyet artışlarının ve enflasyonun geçişkenliğinin biraz daha sınırlı olduğunu gösteren bir veriydi. Şu anda ekrandaki grafik de aslında bu Temmuz ayı için Fed'den beklenen faiz arttırım fiyatlamalarını gösteriyor. Ne kadar hem işsizlik verisi sonrası hem enflasyon verisi sonrası aslında Temmuz ayı için neredeyse sıfıra yaklaşan bir faiz arttırım beklentisi vardı. Fakat gördüğümüz gibi Temmuz ayının sonuna doğru özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte hala daha yaygın beklenti, tabii ki bir faiz arttırımı değil ama neredeyse %40'lara yaklaşan bir arttırım beklentisi, evet, de o fiyatlamalara girmeye başlamıştı. Şimdi bugün bu sabah baktığımızda petrol fiyatı biraz aşağı geldiği için bu %30'lara doğru geri çekildi. Hı hı. Ama şunu söyleyebiliyoruz. Bir kere petrol fiyatının, hani geçen hafta da çok konuştuk. Petrol fiyatının yüksek kalma olasılığı oldukça yüksek gözüküyor. Dolayısıyla evet, Haziran verisi kötü gelmedi ama bundan sonraki verilerde aslında o kadar da hala daha maliyetlere, o geçişken, yani bu enerjinin geçişkenliği devam ediyor olabilir diye, hı hı, düşünüyoruz. İkincisi de bu tarifelerle ilgili bazı değişiklikler de oldu, biliyorsun. Hı hı. Oran olarak aslında büyük bir değişikliğe anlamına gelmedi ama orada büyük bir belirsizlik de sanki sona ermiş gibi. Yani şu anlamda belirsizlik, sanki bu en son geldiğimiz bu tarife oranları artık kalıcı, bundan sonra devam edecek olan oranlar gibi. Geçen hafta Finans Merkezi'ne yaptığınız programda Açıl'la da konuştuk. Bu aslında şimdiye kadarki tarife artışlarının neredeyse yarısının enflasyonu Amerika'da yansıdığı, bir yarısının daha bu belirsizlikler sona erdikten sonra yansımaya devam etme ihtimali. Dolayısıyla bu taraftan da bir baskı gelmesi olasılığı var. Bunların hepsini düşününce hala daha enflasyonist riskler aslında yukarıya yönlü diye görmek lazım. Bu da yani bu toplantıda olmasa da hala Aralık ayında bir faiz artışı ihtimalini fiyatlarına, Aralık da demeyeyim hatta, Ekim, evet, Ekim, Eylül, Ekim gibi. Ya yani Ekim'de tam fiyatlanıyor, Eylül'de ihtimali yüksek.
0: %60 evet, görülüyor Eylül.
1: Eylül'de ihtimali yüksek, aynen, ama Ekim'de tam fiyatlanıyor. Hatta Aralık'ta bir tane daha ihtimale %30 daha veriliyor. Ve fakat sonuçta geldiğimiz noktada şunu da hep biliyoruz ki, şimdi bunlar gerçekler, bir de ortada yeni bir Fed başkanı var. Çok da renk vermeyen, sadece fiyat istikrarına bağlı kalacağını söylemenin ötesinde çok da renk vermeyen bir başkan olduğunu biliyoruz. Yapay zekanın kısa vadeli enflasyonist etkilerini göz ardı etmeye hazır ve uzun vadeli etkilerinin daha olumlu olacağını söyleyen bir başkan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar gene de, yani şu görüntü bile hala bir faiz artışına bizi götürecek mi? O başka bir şey. Şu anda fiyatlanıyor olması bunun gerçekten gerçekleşeceği anlamına gelmiyor diye burada bir parantezi koymuş olayım.
0: Peki bakalım, yani yakından takip edeceğiz. Bu arada efendim önemli bir son dakikamız var. İran, ABD'nin barış ve savaşın zamanlamasını belirlemesine izin vermeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin barış ve savaşın zamanlamasına, zamanlı belirlenmesine izin vermeyeceğiz şeklinde İran'ın yapmış olduğu açıklama var. Yani belirleyicisi Amerika Birleşik Devletleri olmayacak, karşılıklı olacak demek istiyor aslında İran burada. Evet, bakalım son dakikaları takip edeceğiz. Yoğun bir hafta olacak. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve efendim kısa bir araya gidiyoruz şimdi.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Bloomberg TT Radyo.

0: Ve efendim yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. OYAK yatırım ekonomisti Alper Topkaya bizlerle birlikte. Alper Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi piyasalar bu hafta açıklanacak olan FED kararına aslında faiz kararına odaklandı. Şimdi orada halen daha aslında ciddi bir oranda kaldı burada 3 gün, 2 gün hatta toplantının başlamasına. Dolayısıyla %30'larda bir faiz arttırım beklentisi bile var. Eylül'e bakıyorsunuz %60'larda, Ekim'de neredeyse kesin gözüyle. Yani şimdi bir tarafta yıllık enflasyon Haziran'da yavaşladı diyoruz ama diğer tarafta aslında da bahsetti. Tarifelerin %50'si yansıdı enflasyona, daha henüz yansımadı orası dedi. Bir de görmezden gelinen bir yapay zeka harcamalarının enflasyonist baskısı var. Dolayısıyla bunları bütünleştirdiğiniz zaman biz Fed'in bu yıl faiz arttırımı yapacağına inanan tarafta mıyız? Ne dersiniz? Yoksa yüksek zaten faiz sabit mi kalacak dersiniz?
1: Ya aslında ilginç bir yerden gireyim konuya. Alan Grisby'nin kitabını okuyordum. Orada da Fed'in karar süreçlerine dair mekanizmaları da çok güzel anlatıyor. Ya baktığım zaman aslında işte Kevin Warsh geldi, Trump'ın sözünü dinleyecek. Bu başkanlar açısından bu kadar basit bir mekanizma yok. Çünkü orada üyeler de var. O yüzden de şu anda evet son gelen Haziran ayı enflasyonu çok olumluydu aslında. Alt detaylara baktığım zaman konut tarafı da çok iyi geldi. Hizmet tarafındaki sağlık tarafı da çok iyi geldi. Yine giyim tarafı iyi geldi. Yine istihdam tarafında önemli bir zayıflama vardı son ay verisinde. 115 bin beklenirken 57 bin geldi. Hani bunlar aslında Fed'in faiz artırım tarafındaki olan baskıyı biraz azaltacak verilerdi. Ama işte bu petrol tarafındaki gelişmeler aslında Fed'in elini kolunu bağlıyor. Yani normalde normal şartlar altında hiç savaş olmasa biz belki de Fed yıl sonuna kadar faiz indirebiliri konuşacaktık. Şimdi petrol fiyatları maalesef ABD tarafında ve Türkiye tarafında tabii dahil olmak üzere enflasyon baskılarını ciddi bir şekilde artırmış durumda. Şimdi böyle bir görünüm altında FED bu toplantıyı pas geçecek gibi gözüküyor. Ama Eylül ayına eğer petrol yine 100 dolar civarında girecek olursak bir faiz artırma olasılığı az değil gibi gözüküyor. Ki yıl sonuna kadar bakacak olursak neredeyse 2'ye yakın bir faiz artırımı beklentisi söz konusu. Evet. Yani 50 bas puana yakın civarında bir faiz artırımı söz konusu. Evet, petrol burada devam ederse bu faiz artırımları söz konusu olabilir ama işte petrolü görüyorsunuz haftayı 96 dolarla kapadık. Şimdi 86-87 dolar civarındayız. Hani çok volatil ve çok söylemler bazında da hızlı bir şekilde değişebiliyor. O yüzden de hani petrolün seyri aslında Fed'in kararını belirleyecek temel unsur olacak şu aşamada.
0: Ya peki böyle bir durumda özellikle çekirdek tarafa mı odaklanmak lazım, manşet tarafa mı odaklanmak lazım? Çünkü bugün merkez bankalarını bu iki göz gösterge arasında politika için nasıl bir öncelik kurulmalı?
1: Ya her tarafa bakmak lazım çünkü enerji fiyatı bir süre sonra çekirdek tarafı da sirayet ediyor. Sonuçta taşıma maliyetlerini etkileyen, navlun fiyatlarını etkileyen bir unsur. O yüzden de sadece manşete bakıyorum veya sadece çekirdeğe bakıyorum demek de zor. Her iki tarafı da etkiliyor enerji fiyatları çünkü illa günün sonunda her şey taşımaya dayanıyor. Bir taşıma

0: maliyeti var gün sonunda, avlunun maliyeti var. O yüzden de her iki tarafa odaklanarak bakacaktır FED. Ve bu toplantıda herhalde sabit bıraksa da bir sonraki toplantıda eğer bu riskler devam ederse bir faiz artırım kararı alması çok olası gibi gözüküyor Eylül ayında.
1: Yani peki şimdi şöyle biraz daha şunu da sorayım. Enerji fiyatı kaynaklı bir aslında maliyet enflasyonu ile talep kaynaklı enflasyon para politikası aynı araçla ne ölçüde yönetilebilir? Yani bugün bir stagflasyon riskini yaratır mı bize merkez bankalarının, özellikle Fed'in atacağı adım? Çünkü Amerika'da bir stagflasyon hikayesi tüm dünyaya domino etkisi yaratabilecek bir riski de doğurabilir. Yani dolayısıyla burada talep kaynaklı ve maliyet kaynaklı baktığımız zaman, yani bir faiz arttırımı dahi olması bir stagflasyon riskiyle karşı karşıya bırakabilir mi küreseli?
0: Ya kısa vadede baktığım zaman çok fazla stagflasyon riski görmüyoruz açıkçası. Çünkü hem iç talebe, iç özel tüketime yönelik dinamikler şu anda güçlü devam ediyor ABD tarafında. Hem de yatırımlar, sermaye yatırımları da oldukça güçlü. Özellikle bu işte yapay zeka tarafı büyümeye ciddi bir şekilde destekliyor. O yüzden de kısa vadede bir büyüme tarafında sıkıntı görmüyoruz. PMI tarafına da baktığımız zaman yine imalat PMI hem ABD tarafında hem de global tarafta son 3-4 yılın zirve seviyesine yakın seviyede seyrediyor. Tabii bu savaştan dolayı talebin öne çekilmesinden dolayı mı bunu bilmiyoruz. Çok emin değilim açıkçası ondan ama genel olarak baktığım zaman hizmet PMI'de olsun, imalat PMI'de olsun bunlar oldukça güçlü seyrediyor. O yüzden de stagflasyon riski şu anda ABD tarafında çok yok. Yani talep aslında güçlü gözüküyor. Büyüme tarafı güçlü gözüküyor. O yüzden de hani FED faiz artırırken birazcık daha hani büyüme tarafını göz ardı edebilir. Eğer tabii Brent burada 100 dolarlar seviyesinde seyrederse, ama diyelim ki Brent birazcık daha geriye doğru gelmeye devam ediyor, işte bugünkü olduğu gibi savaş riski de giderek azalırsa, o zaman tabii Fed'in de faiz artırma olası giderek azalır.
1: Azalır. Peki şimdi içeriye dönelim o zaman Alper Bey. Geçtiğimiz hafta içeride faiz kararını karşıladık. Jeopolitik gelişmeler yaşanmadan önce bu yıl işte 500 bas puanlık bir indirim beklentisi oluyordu. Yani 32 ile kapatır beklentisi bir anda şimdi revize olmaya başladı. O beklenti rafa kaldırıldı son jeopolitik gelişmeler eşliğinde. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reaksiyon fonksiyonunu özellikle kalıcı olarak değiştirdiğini düşünen tarafta mısınız? Yoksa sadece burada indirimi biraz daha zamanlamayı öteliyor mu?
0: En başından bakacak olursak siz 32 dediniz, hatta benim tahminim 30'du sene başında. 38'de başlayıp 30'da bitiririz. 8 toplantı var, her birinde 100'er bas puanlık indirim yaparız gibi beklentimiz vardı ama savaş her şeyi çok ciddi bir şekilde değiştirdi.
1: Doğru, değişti.
0: Özellikle son metne baktığımız zaman biraz orayı vurgulamak lazım. Kısa vadede belki şahin ama uzun vadede güvercin bir Merkez Bankası açıklaması görüyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon riskine değinmiş Merkez Bankası ve ana eğilimde yükseliş, geçici bir yükselişten bahsediyor.
1: Geçici,
0: geçici ve sınırlı kelimesi yok mesela orada. Geçici evet. diyor. Demek ki ana eğilim 2.1'lerdeydi. 2.4-2.5'e yükselmesi lazım ki sınırlı olmasın orada. Çünkü 2.2-2.3 olsa sınırlı diyebilirdik. Demek ki ana eğilim 2.5'lara doğru yaklaşacak. Bu da Temmuz ayı enflasyonunun 2.1'ler civarında olmasını gerektirebilir gibi gözüküyor. Yani biraz son piyasa katılımcılığı anketinde...
1: Beklenti üstünde.
0: Evet evet, son piyasa katılımcılığı anketinde 1.68 gelmişti doğru. yanlış hatırlamıyorsam. Onun da belirgin bir şekilde üzerinde doğma olasılığı var. Bu açıdan şahin bir açıklama aslında. Ve şahin de bir öngörü. Ama diğer taraftan baktığımız zaman talep tarafındaki yavaşlamanın belirgin bir hale geldiğini söylemiş Merkez Bankası. Bu da eğer petrol fiyatları gerilerse ben hızlı bir şekilde faiz indirebilirim mesajını da veriyor. O yüzden de hani Merkez Bankası'nın beklentileri aslında günün sonunda petrol fiyatına, yine FED'de nasıl olduysa TCMB tarafında da aslında benzer bir görünüm olacak gibi. Ne olur peki yıl sonuna doğru diye baktığımız zaman biz Eylül ayında fonlamanın 37 lira tekrar, yani haftalıktan, gecelikten haftalığa doğru bir geçiş olabileceğini düşünüyoruz Eylül ayı itibarıyla. Tabii petrol de buna izin verirse. Sonrasında ise Ekim ve Aralık aylarında 100'er bas puanlık indirimlerle beraber yılı %35'te kapayabiliriz gibi gözüküyor. Tabii bu birazcık iyi bir senaryo. Yani
1: iyi
0: bir senaryoda
1: %35 olacak gibi. Petrol fiyatlarında herhangi bir yükseliş yaşanmaması.
0: Evet, aynen. Aynen.
1: Peki burada son dönemde işte sizin de söylediğiniz gibi metinde temkinli ve dengeli ifadeleri kuruluyordu. Yani bu oldukça hep öne çıkartılıyor ve maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne ilişkin etkiler yakından takip edilmektedir ifadelerini de kullanırken burada artık merkez

0: Bankası veri odaklı mı ilerliyor yoksa daha çok risk yönetimi odaklı ilerleyen bir politika setini mi görüyoruz biz?
1: İkisini de göz önünde bulunduruyor bence. Veri odaklı tarafında tabii enflasyona çok yakından bakıyor ama risk tarafında hem rezerv tarafını ciddi önemsiyor ki rezervler şu anda net döviz pozisyonuna baktığımız zaman 35-40 milyar dolarlar seviyesinde kendini güvenli hissedebilir Merkez Bankası ama ikinci bir risk cari denge tarafı. Cari denge tarafında şu anda 37 milyar dolar civarında 12 aylık bir cari açığımız var ama yıl sonu doğru 50 milyar doları aşabilir gibi gözüküyor. Bizim modellerimize baktığımız zaman 53 milyar dolar civarında bir cari açığımız var. Bir de bunun üzerine 30 milyar dolara yakın bir net hata noksanı koyduğumuz zaman, çünkü o da bir finansman çıkışı şu an için en azından. Doğru. 80 milyar dolar civarında bir finansman çıkışı demek. Bu da çok ciddi bir risk olarak Merkez Bankası'nın karşısında duruyor. Zaten bunu da gördüğü için doların, TL'nin dolar karşısındaki o hareketi aylık bazda %1.2'ler civarındaydı hatırlayacak olursanız. Şimdi 1.5-1.7'lere doğru çıkarmış durumda. Birazcık daha cari dengeli desteklemek açısından. O yüzden veriye de bakıyor enflasyon tarafına ama riske de baktığı kesin. Hem rezerv tarafında hem de cari denge tarafında.
0: Risk yönetimi odaklı da bir politika setini mutlaka izliyor diyorsunuz. Diğer taraftan hemen şöyle geçelim. O zaman iç taraftaki talebi biraz konuşalım. Hmm. Şimdi talep tarafında özellikle maliyet yönlü ve talep yönlü aslında dezenflasyon sürecini bozabilecek etkilerden bahsediyoruz. Bugün en baskın risk hala talep tarafı mı yoksa maliyet kanalı mı?
1: Ben hala talebin görece güçlü olduğunu görüyorum. Son dönemde belli bir yavaşlama var ama ben şöyle bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Özellikle altın fiyatlarının gerilemesiyle beraber otomotiv ve konut gibi işte satın alınırken altın desteği alınan, işte hanelerde bulunan altınların satışıyla alınan büyük kalemlerde bir miktar yavaşlama olduğu gözüküyor. Özellikle otomotiv tarafında Mayıs'tan sonra Haziran'ın da daralması yıllık bazda şaşırtıcı oldu. Konut tarafında baktığımız zaman TÜİK açıklıyor biliyorsunuz mevsimsellikten arındırılmış konut satışları aslında yıllık bazda geriledi. Net bir şekilde işte bayram etkisini vesaireyi de kattığımız zaman arındırılmamış olarak arttı ama arındırılmış olarak geriledi. Hani bu şartlar altında aslında büyük kalemlerde bir miktar daralma olduğunu görüyoruz ama daha küçük kalemlere baktığımız zaman bunu kredi kartı satışlarından da takip edebiliyoruz. Orada aslında talebin hala görece güçlü olduğunu görüyoruz. O yüzden de hala bence risk aslında talep tarafında. Kredi tarafında, kredi büyümesi tarafında bir miktar son dönemde bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. İşte bu Merkez Bankası'nın bankalara getirilen 8 haftalık büyüme sınırlarının küçültülmesiyle beraber. Bu kredi tarafındaki bir yavaşlama talebe yansıyacaktır. Ama birazcık daha zaman alacak gibi gözüküyor ve hala talep tarafında özellikle küçük kalemlerde ben net bir yavaşlama olduğunu görmemekteyim. O yüzden de bence risk tarafında, enflasyon tarafındaki risk bence hala talep tarafında. Yani maliyet tarafı da son dönemde şişiyor ama özellikle son 3 yıldaki enflasyonun temel şeyine baktığım zaman atalet ve talep enflasyonun hala devam ettiğini görüyoruz.
0: Peki o zaman petrol şoku aynı zamanda cari denge ve döviz kuru üzerinden de enflasyonu etkiliyor. Şimdi bugün Türkiye ekonomisinde en güçlü geçiş kanalı enerji maliyetidir diyebilir miyiz? Yoksa burada hala döviz kurunu da canlı tutar mısınız geçişkenlik bağlamında? Yoksa o geçişkenlik biraz azaldı mı, o hassasiyet en azından hassasiyetten biraz olsun kurtulduk mu yoksa beklentiler mi? En güçlü geçiş kanalı hangisi? Enerji maliyeti, döviz kuru ve beklentiler.
1: Bence enerji en sonda yer alıyor. En başta hala bence kur tarafı. İkincisi beklentiler diye düşünüyorum. Benim modellerim de biraz onu ima ediyor. Atalet de tabii hala önemli bir faktör olarak bizi bekliyor. Tabii zaman içinde bunlar değişebiliyordu. Özellikle 2021-22 zamanında kur tarafındaki geçişkenlik çok daha fazlaydı. Şimdi önemini giderek kaybediyor. Ataletin birazcık daha oranı son dönemde yükselmiş durumda. Beklentiler de çok önemli ama bunların arasında en görece geri planda kalan enerjinin ağırlığı gibi gözüküyor şu aşamada. Zaten baktığımız zaman tabii önemli bir enflasyon yarattı ama Brent petrolün yükselmesi işte 60 dolarlardan 100 dolara geldik. Biraz Eşel Mobil'e de bu emildi. Diğer taraftan rafineri marjı da tabii çok fazla arttı. Ama enflasyona yalan etkisi çok daha sınırlı kaldı diğer kalemlere göre. Çünkü biz kur tarafında %60-70'lik bir hareket görsek bugün enflasyon çok daha farklı bir noktada olurdu. Hani Brent petroldeki artış daha hızlı bir şekilde emilebiliyor en azından. Enflasyon tarafına yansıması o kadar hızlı olmuyor. Ama kur tarafı çok daha hala baskın o tarafta enflasyonu belirleme tarafından. O zaman reel sektör.

0: Durum bu kadar söylemine rağmen kur tarafının hala da yani daha kontrollü bir şekilde gidebileceğine yönelik beklentiniz var. Yani Türk lirasında reel değerlenme devam edecektir ifadesine katılıyor musunuz?
1: Evet, şu anki görünüm altında, bu politika seti altında reel değerlenme devam edecek gibi gözüküyor. Hı hı. Son dönemde aslında baktığımız zaman son 6-7 aylık dönemde ben TL'nin ciddi bir şekilde değerli olduğunu düşünen taraftayım. Özellikle TÜSİAD'ın rekabetçilik endeksine baktığımız zaman 2022'den beri belirgin bir şekilde bazı sektörlerin, katma değeri düşük olan sektörlerin rekabetçiliğini kaybettiğini de görmekteyiz. Tabii bunlardan çıkış olması gerekir zaten. Her ürünün bir ömrü var. Örnek veriyorum, tekstil önce İngiltere'de başlıyor, 30 sene devam ediyor. Oradan ABD'ye taşınıyor, Japonya'ya geliyor. Japonya'dan Güney Kore ve Türkiye benzer zamanlarda geliyor. Güney Kore'den 20 sene önce çıktı tekstil, bizde hala 50-60 senedir devam ediyor. Yani bu sektörlerin çıkıp yerine daha katma değerli sektörlerin giriyor olması lazım. Ama bizde tam bir planlama olmadan hızlı bir şekilde girip çıkabiliyor maalesef. Böyle bir farklılık söz konusu. Bu görünüm altında maalesef TL şu anda değerli, daha da değerli olacak gibi gözüküyor bu politika setinde. Çünkü politika setinin temel ayağı TL'nin reel olarak değer kazanıp aslında enflasyonu aşağıya çekebilmek. Ama bu tek ayağı ve en önemli ayağımış gibi kullanılıyor. Sanki başka ayak yokmuş gibi kullanıyoruz. O yüzden de bu politika seti böyle devam eder gibi.
0: Peki, Taylor kuralı ya da benzeri politikaları göz önünde bulunduralım Alper Bey. Sizce Merkez Bankası sıkılık ölçüsü nedir? Yani daha mı sıkı olmalı? Yoksa biraz gevşemeye alanı var, çok sıkı mı dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Reel faiz hikayesi orada tartışmalı ya. Çünkü şuna göre de değişiyor bence. Güncel konuda bu olacak. Gerçekleşen ve beklenen enflasyon hikayesinde. Orada esas alınmalı eksante mi, ekspos mu? Bu tartışma da ayrı bir konuyu getiriyor. Çünkü enflasyon oranında ne kadar düşüş varsa o kadar aslında işte beklenen enflasyona doğru evrilen bir süreç olmalı. Ama daha o aşamaya geçtik mi mesela?
1: Bence Merkez Bankası yeteri kadar sıkı. Ekspost'a baksak, eksante'de baksak, işte beklentilerle kıyasla kredi faizlerine de baksak, oradaki reel faizlere de baksak aslında Merkez Bankası'nın sıkılığı oldukça yüksek. Burada bence beklentiyi öldürememek, tam olarak kesememek. Çünkü Merkez Bankası'nın söylemleri belki ifade metinlerinde şahin ama genel olarak kamuya çok fazla söylemde açıklama yapmıyorlar. Yani TV'de çok fazla çıkışları bulunmuyor. Evet, genelde hep yabancı yatırımcılara karşı bir söylemler var ama Türkiye'de böyle bir TV'ye çıkıp hani soru cevap çok fazla olmuştu. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantılarında görebiliyoruz biz onu ama özellikle günlük hayatta finans sektörüne çok fazla olmayan insanlar, yani bireysel vatandaşlar bu sıkılığı çok net bir şekilde hissedemiyor bana soracak olursanız. O yüzden de beklentiler hala net bir şekilde öldürülmemiş durumda. Öldürülmeyen beklentiler dolayısıyla da enflasyonu net bir şekilde kıramıyoruz. Yani aslında Merkez Bankası sıkı ama biz bunu net bir şekilde hissedemiyoruz. Şirketler hissediyor ama bireyseller o kadar hissetmiyor. O da hala talebi işte güçlü devam etmesine neden oluyor. O da enflasyonun hala görece yüksek kalmasını sağlıyor. Yani talebi öldüremiyoruz maalesef.
0: Talebi öldüremiyoruz. Burada iletişim kanalının çok daha kritik olduğunu söylüyorsunuz siz. Kesinlikle. İletişimi bir miktar daha hane halkına indirgemek gerektiğini söylüyorsunuz.
1: Kesinlikle. Sanayi odalarına, hane halkına indirgenmesi lazım. Merkez Bankası değerli bir iş yapıyor. Ama bu işi aktarma tarafında bence net bir şekilde kendini aktardığını ben düşünmüyorum Merkez Bankası'nın. Çok fazla kamuya uzak duruyorlar. Yani birazcık daha televizyonlara çıkıp bunu aktarmak lazım. Bunu Cevdet Akçay zaman zaman yapıyordu hatırlayacak olursanız ama şimdiki yönetimle beraber aslında giderek o dışarıya bir şeyler söyleme giderek azaldı gibi. Azaldı. Yani hep Londra'daki yatırımcıların söylediklerinden biz bir şeyler duyuyoruz ama bize bir şey söylenmiyor mesela.
0: Evet.
1: Veya enflasyon raporu toplantısında soru sorulduğu zaman hep dolaylı bir cevap, net bir cevap da verilmiyor. O yüzden de bence iletişimi birazcık daha açık hale, birazcık daha şeffaf hale getirmeli Merkez Bankası.
0: Enflasyon beklentilerinin çıpalanması açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kritik bir alanı var ki o da iletişim kanallarını arttırması gerekiyor diyor. Alper Topkaya, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Oyak Yatırım Ekonomisi Alper Topkaya'yı ağırladık efendim. Programı noktalıyoruz. 11'de görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29, 30, 31 Temmuz.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim Grafik Düellosu'nda Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Mehmet hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Uzun zaman oldu birlikte seninle şöyle düelloyu gerçekleştirmeyeli, evet. Özledim.
2: Ben de özledim.
1: Hızlıca başlayalım o halde. Evet. Şöyle bir tarafta yükselen petrol fiyatları bir kez daha kendisini gösterdi. Ancak bugün bir miktar daha geri çekilse de herkes temkinli yaklaşıyor. Çünkü çok benzer tablolar gördük biz bu süreçte. Diğer tarafta yüksek faiz ortamı devam ettiği sürece carry trade getirileri de artmaya başlıyor. Bu tarafa bakacağız. Aynen.
2: Bir yandan doların rallisi var aslında ama hala yüksek veren bazı gelişen ülke kurları pozitif ayrışmaya devam ediyorlar.
1: Türk lirası gibi değil mi?
2: Evet, aynen.
1: Şimdi hızlıca bakalım o halde. Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Öncelikli olarak ilk grafiğim Brent petrol 90 doların altını test etti. Evet, seans içerisinde %6'nın üzerine çıkarak aslında kayıplar 90 doların psikolojik seviye olan 90 doların altını test etti. Şimdi burada ana hikaye Brent petrolde son dönemde özellikle Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerle yaşanan sert yükselişlerin ardından kâr satışları da etkili olmaya devam etti. Bugünün özelinde neden karşılıklı bir saldırı durması ve bu çatışmaların diplomatik yollarla da çözülebileceği, yatıştırılabileceği konusunda inancın artması petrol tarafında kendisini gösterdi. Ancak sürdürülebilir olacak mı? Temkinli yaklaşıyor yatırımcılar bu bağlamda. Şu anda Brent petrol 90 dolar seviyesinde dengelenme çabası içerisinde. Peki nereden nereye gelmişti? Yılbaşında Brent petrol 60 ile 70 dolarlarda başlamıştı. 60 ile 70 dolar arasında bir denge, hatta beklentilerin altında fiyatlanır mı? Yıl sonuna beklentiler oldukça düşük seviyelerde seyrediyordu. Çünkü büyüme patikasına ilişkin endişeler vardı. Ta ki savaş başlayana kadar. Ardından savaş başladı ve 110 ile 120 dolar arasında tepe noktaları oldu. 110-120 dolar bandında bir dengelenme çabası olan petrol fiyatlarında ardından çatışmaların bir miktar daha aslında arz kaygılarının azalması ve burada kar realizasyonları ile birlikte tekrar 70 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra çatışma yükselince, aradaki gerginlik artınca bir kez daha 90 doların üzerini seyretmişti. Şu anda 90 dolarda dengelenme çabası var. Temkinli yaklaşan bir yatırımcı görüntüsü var.
2: Evet. Ama bir yandan da bir gün içerisinde %5'lik düşüş var ve bu ateşkes kararı alınmamışken geliyor bu aslında düşüş. Ve hatta bugün az önce son dakikada verdi arkadaşlarımız, İran'dan bir açıklama geldi. Henüz bir müzakere de yapmıyoruz bile. Buna rağmen aslında petrol piyasasında bir düşüş yönünde bir eğilim var. Onun sebebi de aslında daha yapısal koşullar. Evet, Hürmüz kapalı. Hürmüz'den şu an çok fazla bir gemi geçemiyor ama dünyada denizlerdeki petrol miktarında ciddi bir miktar artış var. Burada Hürmüz'den resmi yollardan gemi geçmemesine rağmen bunu geçtiğimiz haftalarda aslında yapmıştık. Hürmüz'de çok fazla gemi geçmemesine rağmen dünyadaki denizlerdeki petrol miktarının arttığını, hatta neredeyse rekor seviyelere kadar yükseldiğini görmüştük. Burada bir miktar orada düşüş görüyoruz. Yani 1.3 milyar varil civarında şu anda dünyada deniz

0: Dizler üzerinde yani tankerlere yüklenmiş petrol miktarı var. Bu oldukça yüksek bir oran. Karşılaştırmamız gerekirse savaş öncesinde bu 1.2 milyar varil civarındaydı. Yani şu anda savaştan bu yana denizlerdeki petrol miktarı yükselmiş. Aslında arz anlamında çok da dünyaya kısa vadede bir petrol arz şoku yaşatacak bir düşüş olmadığını söyleyebiliriz. Beyaz çizgiyle gösterdiğimiz Hürmüz'den geçen gemi sayısı bu zaten beklediğimiz gibi, daha önce de çok sefer gösterdiğimiz gibi savaşla birlikte neredeyse düşüyor. Ateşkes olduktan sonra günde 40 gemiye kadar çıkıyor ki savaş öncesi 200-300 civarı arasında gidip geliyordu bu petrol tankeri sayısı. Şu anda baktığımızda 40 gemiden tekrar 1-2 günde 1-2 gemiye kadar düştüğünü görüyoruz. Ancak şunun altını çizelim. Bunlar uydu bağlantısı açık bir şekilde Hürmüz'ü geçen gemiler. Aslında her iki taraftan da resmi bir şekilde olmadan bir şekilde orada ücretini ödeyerek oradan gemi geçişlerinin sürdüğünü biliyoruz. Hem İran'ın hem de bölge ülkelerinin çeşitli yollarla oradan petrol çıkardığını ve dünyaya petrol arzının devam ettiğini görüyoruz. Aslında bugünkü o %5-6'lık düşüş henüz ateşkes kararı dahi olmamasına rağmen biraz daha bu iyimserliği yansıtıyor diyebiliriz.
1: Peki bakalım. Şimdi petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece burada yüksek faiz oranlarından bahsediyoruz. Küresel merkez bankaları başta olmak üzere gelişen ülkeler nezdinde de aslında yüksek bir faiz ortamının devam ettiği süreçte carry trade cazibeleri de devam ediyor. Ancak eskiye göre tüm gelişen ülkelerde carry trade avantajından bahsetmiyoruz. Burada bir miktarda seçiciliğin öne çıktığını görüyoruz. Ana hikayelerden bir tanesi carry trade cephesinde gelişmekte olan ülkeler arasında açık ara var ki Kolombiya pezosu aslında en iyi getiri sağlayan. Kolombiya pezosu yatırımcısına yaklaşık %20'nin üzerinde bir getiri sağladığını bize gösteriyor. Bu süreç ki şunu söyleyebiliriz, son 5 aydır ki olan performansa bakıyoruz. Yani savaşın başladığından bu yana olan performansa baktığımızda Kolombiya pezosu yatırımcısı %20,45'lik bir getiri sağladı. Peki Türk lirası da ikinci sırada yer alıyor efendim. Türk lirası da cazibesini korumaya devam ederken %7,12'lik yatırımcısına aslında bir getiri oranı sağladığını görüyor. Türk lirasının da yüksek faiz avantajını koruduğunu, aynı zamanda carry trade yatırımcısının artık tüm gelişen ülkeler nezdinde değil daha seçici davrandığını bize göstermiş oluyor. Çünkü negatif tarafta olan fiyatlamalar da söz konusu. Şunu söyleyebiliriz, carry trade getirilerinde artık tüm ülkeler değil, yüksek faiz ve kur istikrarı, sadece yüksek faiz de değil kur istikrarı da burada aslında çok daha etkili olmaya devam ediyor.
0: O kur istikrarını göstereyim ben de hızlıca. Türk lirasının bir aylık beklenen oynaklığını gösterdiğimiz bir grafiğimiz var. Burada baktığımızda aslında son grafiğin en sağında bir miktar yukarı yönlü hareket görüyoruz ama bu yukarı yönlü hareket bile genel ortalamaya baktığımızda oldukça düşük ki bundan birkaç hafta önce Türk lirasının bir aylık opsiyon oynaklığının beklentisi 2013 yılından yani son 13 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Savaşla birlikte bir miktar yukarı çıktı. Ancak hala 6 seviyelerinde uzun dönemli ortalamaları, son dönemdeki ortalamaların hepsine baktığımızda Türk lirasında yatırımcılar çok fazla bir oynaklık beklemiyor. Bu da Türk lirasının kilitre cazibesinde hala yatırımcılar açısından çekici kılıyor ve bu çekicilik devam eder mi etmez mi bilmiyoruz. Son dönemde bazı uluslararası bankalardan uyarılar geliyor. Ancak bu uyarılara rağmen hala temel metriklere baktığımızda Türk lirası kilitre yatırımcılarına hala cazip geliyor.
1: Cazip geliyor. İkinci sırada da yer alıyor. Tabloda olumluluğunu da devam ettiriyor elbette. Yüksek faizliği sadece burada, aynı zamanda kur istikrarı da etkili olmaya devam ediyor. Efendim Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz grafik düellosunu noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programından herkese yeniden merhaba diyelim değerli izleyenler. Haftanın ilk işlem gününe bakıldığında merkez bankalarının faiz kararının devamı niteliğinde bir haftayla karşı karşıya kalacağız. Tabii bu haftanın detaylarına bakıldığında içeriden sabah güven endeksleri geldi. Dışarıya baktığımızda ise bu hafta çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası majör merkez bankalarından Fed'in faiz kararı gelecek. Karar sonrası ise yeni başkan Fed Başkanı Kevin Warsh'un da açıklamaları olacak ve ardındansa ertesi gün İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararını alacağız ve son olarak Cuma kapanışımızda Japonya Merkez Bankası'ndan gerçekleşecek. Tabii 3 merkez bankasına baktığımızdaki geçtiğimiz haftayı hatırlatmakta fayda var. Bizim merkez bankamız ile ECB yani Avrupa Merkez Bankası da bir değişime gitmemişti. ECB pas geçti. Biz değişim göstermemiştik faiz kararında. Bu hafta ise Fed değişim yapmayacak beklentisi var. Japonya Merkez Bankası pas geçer deniliyor. İngiltere Merkez Bankası sabit tutar deniliyor diyelim ve bugün başkalarına beraber bakalım dilerseniz sizlerle beraber. Tabii merkez bankaları haftası diyoruz fakat bugünün başlıkları içeriden bizi karşılıyor. Veri ajandamız bu hafta biraz yoğun diyebiliriz. Bu sabah saatleri TÜİK tarafından sektörel güven endeksleri rakamlarını aldık ve TÜİK rakamlarının Temmuz ayı özelindeki verilerine bakıldığında Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4 artış oldu ve 112 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü %1,6 oranında düşüş kaydetti ve 111 değerini alırken inşaat sektörü ise %0,6 artarak 83,5 değerini aldı diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim dilerseniz değerli izleyenler. Bu da dışarıdan bizi karşılıyor. Bu hafta merkez bankaları haftası veri ajandası bir hayli yoğun demiştik fakat ABD İran jeopolitik tansiyonda devam eden bir süreçte ilerliyor. Son 3 gecedir Amerika ve İran arasında karşılıklı saldırılar durma noktasına geldi. Fakat karşılıklı başkanlardan da açıklamalar gelmeye bu konuda devam ediyor. ABD İran'a dair saldırıların ikinci gecesinde durdururken de Tahran yönetimi misillerine saldırılarına ara verdiğini açıkladı. Taraflar küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden güvence altına almak için Umman'ın ara buluculuğunda görüşmeleri sürdürdüğünü açıkladı diyelim ve son başlığımıza geçelim buradan dilerseniz. O da Asya tarafından Çin'den geliyor. Çin'de çip rekor kar getirdi açıklamaları yapıldı. Çin'de sanayi şirketlerinin kar rakamları geldi ve Haziran ayında ikinci ay üst üste hız kesti sanayi karları. Teknoloji sektörlerinde yaşanan güçlü büyüme ile geleneksel sektörlerdeki zayıflık arasındaki fark daha belirgin hale geldi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Haziran ayı rakamlarına baktığımızda sanayi şirketlerinin karı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 arttı.

bu oran Mayıs ayından bu yana %10-21'lik artışın gerisinde kalmış bulunmakta. Yılın en düşük büyüme hızı olarak da kayıtlara geçmiş bulunmakta diyelim ve sanayi şirketlerinin toplam karı %18,7 artı ilk 6 aylık bilançoya bakıldığında bu oranda Bloomberg Economics'in %19,2'lik beklentisinin hafif altında kaldığına bize işaret etti. Fakat teknoloji tarafı ise çekici bir performansla ayrıştı bu iki sektör arasında bakıldığında. Entegre devre üreticilerinin karı geçen yıl aynı dönemine kıyasla %2850 artış kaydetmiş bulunmakta. Toplam kârı ise elektrik sektörünün %97'ye kadar yükselmiş bulunuyor.

Haftanın birinci işlem gününde güne çıkan gündemi ekranlarınıza getirdik. Bir de fiyatlamalara göz gezdelim. Şimdi içeriye bakıldığında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 14 bin puanlık bir seviyeyle açılış kaydetmişti. Ve 14 bin puanın üzerine kendini atan bir açılış vardı. Fakat şu an yatay seyrini koruduğu için 13.939 puandan işlem hacmini koruyor diyelim. Alt endekslere bakarsak da bankacılık tarafında açılışta bir puan bazlı katkının da olduğunu görmüştük. Bunun yanı sıra şu anda %1,13'e varan bir prim varken bankacılığı ulaştırmadaki %2,5 hatta 3 olarak primde puan bazlı destek vermiş. Yükselişinde katkı sağlamış olduğunu rakamlar bize gösterdi. Turizm de pozitif ayrışıyor. Fakat sanayi ve mali tarafta yatay negatif bir işlem hacminin de olduğunu görüyoruz diyelim. Bu hafta bakıldığında sabah güven endeksi geldi. Perşembe ise işsizlik ve cuma ise dış ticaret rakamları gelecek diyelim. Geçtiğimiz cuma Moody's'den bir karar geldi. Fitch gibi yine kurum enflasyon ve burada yükselen enerji fiyatlarına dem vurdu ve kredi notunu BA3'te görünümü durağında sabit bıraktı diyelim ve küresel para piyasalarındaki son görünüme bir göz gezdelim beraber değerli izleyenler. Çünkü dolar TL euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmine devam ederken euro dolar çarpazı 1.1396 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Sabah saati 1.14 seviyesindeydi ki geçtiğimiz hafta ECB'den bir faiz kararının gelmesi ve ECB yetkililerin 25 bas puanlık Eylül'de bir artış olabilir demesinin ardından bir geri çekilme görmüştük. Bunun devamı gelen bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. Sterlin'de olan 1.33-32 seviyesinde işlem görüyor. Şimdi yeni başkan Andy Burnham tarafından da gelebilecek açıklamalarında bu hafta önem arz edeceğini sizlerle konuşmak lazım. Çünkü Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Andy Burnham'ın da bu hafta içinde şirket CEO'larının beklentilerini karşılayacak bir vergi indirimi açıklaması da beklentiler dahilinde olduğunu sizlere aktaralım ve dolar endeksine göz gezdirelim. 101 seviyesinde bir fiyatlanmayla yatay seyrini koruyor diyelim. Peki Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı gündem olacak demiştik. Borsalarda şu an açılışta pozitif bir ivme var. Frankfurt tarafı cuma kapanıştaki gibi %1,5'a yakın 1,20'lik bir artışla fiyatlanmayı sürdürüyor diyelim. Diğer taraftan Amerika tarafına göz gezdirmekte fayda var. Vadeliler sabah saati pozitif seyrini korumuştu. Şu anda aynı seyirle devam ediyor ve Nasdaq tarafında %1,5'a yakın bir primin de olduğunu izliyoruz. S&P ve Nasdaq tarafı Mart ayından bu yana ilk defa üst üste haftalık düşüş kapanışını yaşadı. Ve Tesla hisseleri bu hafta %18 düştü. Bu da Aralık 2022 yılından bu yana en düşük seviye olmuştu. Amazon, Alphabet, Meta gibi hisselerse bu hafta bilançolarını açıklayacak. Bu hisselerde %6'dan fazla düşüş göstermişti. Diğer taraftansa bu düşüşün yanı sıra emtia tarafında da Brent'te bir geri çekilme olduğunu da izliyoruz. Biz geçtiğimiz hafta cuma kapanışında 100 ile Brent'i kapatmıştık. Bu sabah saatte 91 dolarlarda %6'ya varan bir geri çekilme olduğunu fiyatlamalarda görüyoruz. Spot piyasada ons altın 4000 dolar bandında ilerlerken ons gümüş 59 dolar seviyesinde %1,5'un üzerinde bir primle fiyatlanmasını sürdürüyor. Bitcoin tarafı 65 bin dolar seviyesinde yatay pozitif seyrini korumaya devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi fiyatlamalar ekranlara geldi. Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Hattımızda vergi sistemindeki son yenilikleri konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Kendisi Yeminli Mali Müşavir Şaban Küçük. Şaban Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz ve iyi haftalar dilerim.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum.
1: Şaban Bey, şimdi mecliste kabul edilen yeni torba yasa ile askeri maktü sigaradan sonra otomotivde de bu sisteme girmiş bulunmakta. Peki bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Bu sistem nasıl bir yenilik bize sunacak? Detayları biraz sizden dinleyelim.
2: Tabii ki, çok teşekkür ederim. Malum Türkiye 2002'den beri ÖTV adı bir vergi uyguluyor. Eskiden çok sayıda vergiyi şöyle torbalayıp paketleyip ÖTV adı altında bir vergi sistemine geçmiştik. 4 tane cetveli var bunun. Bir tanesi, en önemlisi, birincisi biliyorsunuz petrolle alakalı olan, işte en son Hürmüz sonrası da devamlı Eşel Mobil'de gündeme gelen akaryakıt üzerine alınan vergi. İkinci önemlisi de binek araçlardan, daha doğrusu otomotiv sektöründen alınan bir vergi. Diğerleri özel tüketim vergisine tabi lüks ürünler. 4 tane listede bunlar alınıyor biliyorsunuz. ÖTV normal şartlar altında araçlarda eskiden ilk uygulama yıllarına bakın, 2002'de çok basit bir sistemle alınıyordu. Çok farklı oranlar söz konusu değildi ve bir sayfa içerisinde biz bunu okuyup anlayabiliyorduk. Şu anda 4 sayfaya ulaşmış durumda. Özellikle yeni model araçların, elektrikli araçların gündeme gelmesi ve Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla birlikte Türkiye'deki üretim kapasitesi, Türkiye biliyorsunuz otomotivde büyük bir oyuncu ve büyük de bir tüketim ülkesi. Hem Maliye Bakanlığı'nın, hazinenin kendi isterleri doğrultusunda bütçeye doğru kalemlerde, doğru vergilerin doğru şekilde gelmesi için, hem de piyasa oyuncularının, biraz ithalatçıların, bir de büyük otomotiv devlerinin farklı ülkeler için, farklı pazar dinamikleri olan ülkelerde özellikle vergi sistemlerinde düşünerek farklı silindir hacimlerinde veya elektrik gücünde diyelim, araçlar üretebilme kapasitesini de öngörerek yeni bir sisteme geçildi. Malum biz şu anda nispi bir vergileme uyguluyoruz. KDV de öyledir Türkiye'de, malum biliyorsunuz. Ücretlerden alınan gelir vergileri de öyledir. Yani kazanca göre, tutara göre bir nispi vergi alınır. %10, %20, %30. Bir baz rakamınız olur. 100 lira üzerinden 10 lira vergi alırsınız. %10 10 liradır. Burada taksicilikte olduğu gibi bir indi bindi uygulaması gibi ya da böyle mini, bir maktu, asgari tutarlı bir vergileme pek olmaz. Ama bu ilk hayatımıza biliyorsunuz tütünde girmişti. Tütünde şu anda o kadar karmaşık bir vergi sistemimiz var ki 120 liralık bir sigara paketinde malum 10 liraya yakın bir üreticiye para kalıyor. Kalan neredeyse ÖTV ve KDV. Tabii ÖTV üzerinden bir de KDV alınıyor olması ayrı bir durum. Şimdi gelen sistemimize gelen yeni uygulama şu. Artık biliyorsunuz Karayolları Trafik Kanunu burada esas. Araçlar sınıflara göre ayrılıyor ve bu mevzuata göre L sınıfı, M sınıfı, T sınıfı, çok farklı araç türleri var. Bazıları bu kapsamın dışında kaldı. Traktörler gibi T sınıfı. L sınıfı dediğimiz 2, 3, 4 tekerli araçlarda da bazıları, içten yanmalı olanlar ve 4 kW'ın altındakiler sistem dışında kaldı. Şöyle düşünebiliriz, artık sigarada olduğu gibi araçlarda da minimum 30 bin TL veya minimum 100 bin TL'lik bir minimum özel tüketim vergisi alınması söz konusu olacak. Yani nispi vergiyi önce hesaplıyor olacağız, aracın tutarı üzerinden atıyorum 20 bin liralık bir vergi çıktı. 20 bin lira bizim için 30 bin liraya tamamlanıyor olacak. 20 bin artı 30 bin lira gibi düşünmeyelim, bu durumda 20 bin lira yerine 30 bin lira alınacak. Daha çok kesimi ilgilendiren, çünkü bu Türkiye'de şu anda bu kadar ucuz arabalar çok fazla yok malum. İkinci segment türde de 100 bin TL'lik bir ÖTV limiti söz konusu olacak. Bu ÖTV rakam anlamında, bir matrah değil. Yani hesaplanan ÖTV 100 bin TL'nin altında ise 100 bin TL'ye ikmal edildiği yeni bir sisteme geçiyoruz. Kanun geçen hafta kabul edildi, meclisten geçti. Henüz Cumhurbaşkanı onayından geçmedi. Yakın zamanda yayınlanması ve yürürlüğe girmesiyle hayatımızda bazı değişiklikler olmaya başlayacak dediğiniz gibi.
1: Peki mevcut ÖTV oranları dikkate alındığında bugünkü haliyle fiyatlara hemen yansımasını bekler miyiz?
2: Tabii çok uzmanı değilim. Otomotivde sizin yayınlarda da çok duayen isimler çıkıyor. Onların alanına girmeyeyim. Ama piyasada yaptığım araştırmalara baktığım zaman asıl etkinin hem çekiş gücü vergilemesinin de sisteme sokulması, hem de Sayın Cumhurbaşkanı'na 10 katına kadar arttırma yetkisi verildiğini de görerek, bu biliyorsunuz artık piyasada bir sinyalleme etkisi de yaratıyor. Yani kanun koyucu veya da hükümetler bir şeyi hemen o gün yürürlüğe koymak üzere değil, daha sonrası için bir sinyalleme, sinyal vererek vergilemeyi tercih ediyor. Hemen çok etkilenip gördüğüm kadarıyla yok, olabilir. Ama Cumhurbaşkanı'nın mesela seneye bu 100 bin TL'yi yeniden değerleme oranında değil de 10 katına kadar artırma etkisi var ve çünkü çok büyük bir rakam. Şu andan piyasaya baktığımızda düşük segmentli ya da elektrikli böyle az küçük arabalar var piyasada biliyorsunuz belli özellikle markalar. Bunlardaki vergiyi hemen artıracak gibi gözükmüyor. İşte 225-230 bin TL bandında bir ÖTV var şu anda bu tür araçlarda. Onlardaki bu 100 bin TL vergi şu anda söz konusu değil ama Cumhurbaşkanı bunları artırırsa seneye ya da öbür senelerde o zaman piyasada özellikle hem tüketiciler için hem de Türkiye'ye bu araçları getirenler için şeyler olabilir. Ben yurt dışı örneğinden hatırlıyorum. Bazı araçlar Türkiye'de 1.6 geliyor ama yurt dışında asıl üretildiği yerde ya da büyük pazarın olduğu yerlerde bu arabalar işte 3.000 silindir hacmiyle piyasaya sürülüyor filan. Hani bu vergi etkisi önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
1: Peki otomotiv sistemi dışında torba kanununda yeni öne çıkan, dikkat çeken başlıklar neler oldu? Çünkü bir içine bakıldığında burada emekli aylığının yükseltilmesi, imalat sanayiye teşvik uzatılması gibi başlıklar da ön plandaydı. Peki neler şu an çarpıcı olarak kanunda yer alıyor sizce Şaban Bey?
2: Biliyorsunuz meclis tatile girmedi. Yeni komisyonların çalışması için ayrı kararlar çıkarıldı ve aralarında çalışıyor. Şu anda bildiğim kadarıyla 3-4 tane ayrı torba kanun var. Bir tanesi yargı paketiydi malum. Yargı paketinde bir kanuni faiz düzenlemesi geldi. Onun dışında bu imalatçı paketi imalatçılar için işte 5 puan malum bizim indirimin devamı. Özellikle bu Körfez savaş sonrası turizm sektöründe bir daralma var malum. Burada bir prim desteği söz konusu. Keza yine komisyonda gündeme geldi. Türkiye'nin biliyorsunuz en büyük şu ana kadar gelen yabancı yatırımcısı bir nükleer santral. Bu santralin 2045'e kadar hem katma değer vergisi tarafında indirim ve iadeleri, istisnaları hem de burada kurumlar vergisi tarafında örtülü sermaye uygulaması açısından özellikle bir uygulamayı gördük. Bazı uygulamaların bazı düzenlemelerinde teklifden çıkarıldığını gördük. Bu ilginç. Özellikle kültür tarafında Kültür Bakanlığı'nın döner sermaye gelirlerinin yeniden organize edildiğini görmüştük. Madencilik ve çevre yatırımlarında çok fazla izin ve başvuru süreci var biliyorsunuz. Bunlarla ilgili alınacak ücretlerle ilgili bazı düzenlemeler söz konusuydu. Bunların bir kısmının kırpıldığını gördük. Özellikle genel kurul sırasında birkaç maddenin, iki maddenin yanılmıyorsam bir tanesi dijital platformlardan alınacak %2'lik bir paydı. Bunun geri çekildiğini gördük. Ben şunu çok önemsiyorum. Özellikle imalat sektöründeki 5 puan indirim olsun. 3 yıl daha uzatıldı. Bütçeye büyük bir etkisi var. Emekli maaşlarındaki bir artış var malum. Bütçeye etkisi rakamlarını da sizinle konuşmuştuk. Bunlar piyasanın biraz daha dengelerini, dinamiklerini, özellikle seçim ekonomisini de konuşuyoruz malum. Türkiye'de hızlı yapılan, hızlı da sonuç alınabilen konular bunlar. İnsanların hayatlarına çok da dokunabildiği için. Onun için daha çok bu pakette istihdamla alakalı, işte turizm sektörü için ayrı ve imalatçılar için ayrı uygulamalar olduğunu gördük. Bunların yakın zamanda yayınlanmasını bekliyoruz.
1: Bir de işletmeler tarafını da konuşmak lazım. Çünkü halen işletmeler arasındaki sözleşmeler ve alacaklar uygulanan sabit %24'lük kanuni faiz oranlarında yeni sisteme geçildiği konuşuluyor. Peki bu sistem nedir ve yargı paketinde bu düzenleme nasıl bir detayla yer aldı? Buradaki bu farkı da sizinle biraz konuşalım.
2: Tabii ki bu benim özel olarak çalıştığım bir alan. Aslında Türkiye'de faizle ilgili çok eski düzenlemeler var. İşte 3095 sayılı bir kanuni düzenlememiz var. Borçlar kanunu var. Bir adi taraflar arasında yani adiden kasıt tabii burada ticari olmayan diye düzeltelim. Ya da vergiyle ilgili, SGK ile ilgili çeşitli mecralarda özel hukuk ya da kamu hukuk olmasına göre değişen bir faiz uygulaması var. Yani tek bir faiz oranı uygulaması söz konusu değil. Serbestiyet var. Bir ticari işletme, ticari tacirler arasındaki işler ticari iştir. Tacirler arasındaki işlerde bir ticari faiz uygulanırken hayatımızda çoğu yerde karşımıza çıkan temerrüde düştüğümüzde bir üzerine gecikme faizi uygulanması gerektiğinde ya da çoğunlukla mahkemelerde bir aktif faiz yani kanuni faiz kanunu söz konusu. Bu çok uzun yıllar %9'larda gitti. Türkiye malum bir enflasyon ülkesi maalesef. Enflasyonumuz %10'ların altına son 40 yıl içerisinde son 50 yıl içerisinde çok az düşebildi. Hep düşmesi hedefleniyor. Anayasa Mahkemesi şöyle bir karar verdi. Tabii %9'luk bir faiz oranı 2 yıl önce %24'e çekilmişti. Bunlar sistematik anlamda bir yere eskale olmayan oranlar olduğu için piyasayı çok yakalayamıyor. Yani şöyle düşünün. Siz %40'lar 50'lerle mevduat bağlayabiliyorsunuz. Fakat borcunuzu %24'le hatta 9'la ödeyebiliyorsunuz. Tersine de düşünebiliriz. Alacaklı için farklı, borçlu için farklı. Anayasa Mahkemesi burada şöyle bir karar verdi. Dedi ki faiz oranları en azından ekonomideki belli bir parametreye endekslensin. Bu endeks parametre değiştiğinde bu da onu takip edebilsin. Yapılan düzenleme özü itibariyle şu, artık kanuni faiz oranı, uygulanacak faiz oranı 24 puan değil, Merkez Bankası'nın belirlediği iki tane oran var, reskont ve avansla ilgili. Bu oranlar baz alınacak ve bunun %80'i tutarında uygulanacak yılın sonunda, Aralık'ta. Haziran'a geldiğimizde eğer bu faiz oranı %5'ten daha fazla saparsa o zaman Haziran rakamı baz alınarak uygulanmış olacak. Ben bu uygulamanın diğer faizle ilgili, özellikle gecikme faizi, gecikme zammı, tecil faizi gibi alanlarda da otomatik eskalatör mantığıyla, yani otomatik bir şekilde bir endekse, bir bant dahilinde olabilir, endekslenmesinin uygun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ikisi arasındaki makas açıldığında insanlar borçlanma, ödememe ya da işte farklı enstrümanlarda paralarını değerlendirme gibi bir seçenekler kullanabiliyor ve belirsizlik oluşuyor oyuncular arasında diyebilirim.
1: Evet, yeminli mali müşavir Şaban Küçük, çok teşekkürler değerli kalktığınız için. Sizlere de kolaylıklar dilerim.
2: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Değerli izleyenler, vergi tarafını konuştuk. Bir de altın fiyatlarına bakmakta fayda var. Çünkü bu sabah saatinde bir yatay seyrinde olduğunu görmüştük. Fakat bu hafta aslında çok yoğun bir ekonomik ajanda da var. Ve altın fiyatlarına yansıyacak bir performans da olabilir mi diye altımızda konuşmak üzere Agavan Commodities Yatırım Stratejisti Gürkan Aydoğan bizleri bekliyor. Gürkan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar Aleyna Hanım. Hoş buldum yayınlarda.
1: Çok teşekkürler. Gürkan Bey, bakıldığında bu hafta aslında yurt dışında veri takvimi oldukça yoğun. Merkez bankalarının faiz kararının devam ettiği bir haftayla tekrardan karşı karşıya kaldık. Ve Major Merkez Bankası FED'den bu hafta çarşamba günü faiz kararı gelecek. Piyasalar pas geçmesini bekliyor. Fakat Eylül'de ve Aralık'ta bir artış da olabileceği şu an terminalde, fiyatlamalarda FED beklentilerinde yer alıyor. Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası da peşi sırasınca Perşembe ve Cuma günleri gelecek. Fakat Amerika tarafında Perşembe ve Cuma günleri ise çekirdek PCE ve bir diğer yandan büyüme rakamları da gelecek. Tabii ons altını destekleyecek veya aslında bir direnç gösterecek de rakamlar da gelebilir mi diye bakmakta fayda var diyelim. Şimdi son zamanlarda jeopolitik tansiyondan güç bulan, aslında son bir haftadır altın fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldık ve 4100 doları da aşan bir fiyatlama vardı. Fakat şu an bakıldığında 4000 dolar bandında giden bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık ve dolar endeksinde G10 para birimlerine karşı hafif bir geri çekilme yaşandığını gördük. Euro lehine bir fiyatlama hakimdi. Diğer taraftan ABD tahvillerinin 4 geçmeleri 10 yıllık kağıtlarda gördük. Fakat burada 4.63'lere doğru bir geri çekilmenin de olduğunu izliyoruz. Peki bu dinamikleri masaya koyduğumuzda hangi gelişmeler ve söylemler altında bir yukarı yönlü hareketi başlatabilir ve nasıl dinamiklerle bu hafta bir altın fiyatlamasıyla karşı karşıya kalırız sizce?
3: Tabii makro esasında bu bahsettiğimiz jeopolitik tansiyondan etkilenen bir alan. Özellikle Amerika'nın enflasyonunu belirleyen unsurlar arasında bu Brent petrolün hareketi esasında takip edilecek unsurlar arasında. Savaşın gidişatı konusu özellikle bütün piyasaların odağında. Geçtiğimiz iki hafta sonu da saldırıları gözlemlemiştik. Bu saldırılar bu hafta sonu olmadığı için piyasalar bir miktar risk on fiyatlamasına başladı. Yani özellikle kıymetli madenlerde gap'li bir açılış gördük. Pozitif bir gap'li hareket gördük. 4120'lere kadar bir yükselen ons altın gördük bugün itibariyle. Fakat 4120'lerden tekrardan 4080'lere, 4090'lara kadar geri çekilme var. Ve Brent petrol tarafında özellikle geçtiğimiz hafta tekrar acaba 100 dolar üzerine tekrar atacak mı korkusuyla bütün piyasalarda, özellikle Amerikan borsalarında ciddi anlamda satış baskısını görürken, kıymetli madenlerde 4000 dolara kadar bir satış baskısı görmüştük özellikle ons altın tarafında. Fakat bu haftaya bir miktar umutla başladı piyasalar. Bu umudun sebebi esasında Brent petrol tarafındaki geri çekilmeden kaynaklı ve tabii savaşın acaba bir anlaşma ihtimali artacak mı sorusuyla beraber kıymetli madenlere para girişini gözlemledik. Bu haftanın gündemi, evet, makro gelişmeler. Fakat makro gelişmeleri bir kenara bırakacak olursak da Amerika, İran tarafındaki hikaye nereye evrilecek sorusu olacaktır. Çünkü bu hikaye esasında makroyu daha çok etkileyecektir. Bu hafta evet FED toplantısı var. FED toplantısında geçtiğimiz haftalarda açıklanan enflasyon verisi özellikle ana odak olacaktır diye düşünüyorum. Ve FED'den faizleri değiştirmemesini evet beklemeye devam ediyoruz. En azından bu hafta özelinde. Fakat piyasalara döndüğümüzde piyasalar diyor ki Aralık ayında bir faiz arttırım ihtimali %36 ihtimalle fiyatlanıyor şu an. Fakat bu noktada eğer savaşın gidişatında bir yumuşama görürsek Fed'in faiz artırım ihtimalleri de bir miktar değer kaybedebilir. O sebeple savaşı takip ederken Fed'in söylemleri de esasında bu haftanın kritik konusu olacaktır.
1: Tam da buraya değinmek isterim aslında Gürkan Bey. Çünkü Fed söylemleri demişken yeni başkan Kevin Warsh'un da toplantı sonrası bir konuşması olacaktı. Biz uzun zamandır başkan göreve geldiğinden bu yana projeksiyon sunmayan, sözlü yönlendirme yapmayı çok sevmeyen bir başkan olarak nitelendirirdik. Fakat ikinci toplantıdan sonra bir anda bir konuşma yapacağı gündemi de aslında piyasalarda bir soru işareti bıraktı. Peki sizce bu hafta çarşamba karardan sonra gelebilecek söylemler ons altını ne denli fiyatlandırır ve nasıl bir söylem ons altına yeni bir hikaye başlatabilir sizce?
3: Şu şekilde tabii savaş haricinde konuşmalar göreceğiz. Makro politikaların daha Amerika tarafında enflasyonun düşük olduğunun altını çizecektir diye düşünüyorum Kevin Warsh. Tabii enflasyonla birlikte istihdam tarafında bir miktar daralma ihtimalinden de bahsedebilir. Bu nokta kıymetli madenlere hızlıca pozitif olarak etkileyebilir. O sebeple Kevin Warsh'un 3 ana unsuru var değinebileceği: enflasyon, büyüme ve istihdam tarafı. Enflasyon tarafında geçtiğimiz haftalarda açıklanan rakamlarda geri çekilen bir Amerika enflasyonundan bahsedeceğini düşünüyorum. Ve tabii bu noktada istihdam tarafında da işsizlik tarafında çok ciddi bir problem görünmemekle birlikte tarım dışı istihdam tarafında bir miktar geri çekilme olmuştu. İstihdamdaki daralmada bahsedilirse eğer ons altın için yeni bir hikaye başlayabilir. Bu da Fed'in faiz indirim politikasına kadar gidebilir yıl sonuna kadar. Ama bu noktada eğer büyümeden bahsedilir de stagflasyon korkuları yaşarsa piyasa, o noktada ilk başta bütün piyasalarda satış, ardından ons altın tarafında yükseliş hareketini görebiliriz. O sebeple Kevin Warsh'un açıklamaları daha çok Fed'in politikasını önümüzdeki süreçte etkileyeceği için muhtemel senaryoda enflasyon politikasıyla alakalı konuşacağı konuşmalar ons altına yarayacaktır diye düşünüyorum. Fakat istihdam ve büyüme tarafındaki değineceği konuşmalarda büyümede bir problem olduğuyla alakalı bir konuşma geçerse, fakat veri takviminde böyle bir şey görmedik bu zamana kadar. Bu haftada büyüme rakamları açıklanacak. Eğer 2.2 üzerinde bir rakam gelirse dolar bir miktar daha güçlü kalabilir. Fakat bu noktada faiz politikasıyla alakalı faiz artırımını zayıflatacak bir hikaye konuşulursa ons altına yarar diye düşünüyorum Aleyna Hanım. Tabii peki, teknik olarak da konuşmak gerekirse ons altın tarafında tamam, artık haftalık olarak 4.120 dolar üzerinde bir fiyatlama gördüğümüz takdirde evet, haftalık olarak bir miktar pozitif yönlü hareket başlıyor diyebileceğimiz alana girebiliriz diye düşünüyoruz.
1: Peki merkez bankaların altın rezervlerini de sizinle biraz konuşmakta fayda var Gürkan Bey. Çünkü bakıldığında Mayıs rezervleri, son verilere baktığımızda Çin 2330 ton civarındaydı Merkez Bankası altın rezervi. Polonya 414 ton, Kazakistan 361 ton, Singapur 194 ton ve Rusya 2233 ton seviyesinde. Bizim Merkez Bankamız burada 641 tonla listenin alt sıralarında yer alıyordu. Peki merkez bankaları bu fiyatlamadan sonra daha da arttırır mı sizce altın rezervlerindeki güçlenmeyi ve alımları? Çünkü geçtiğimiz hafta Dünya Altın Konseyi'nden bir araştırma yayımlandı ve merkez bankaların %80 civarında daha da rezervleri güçlendirebileceğine dair bir beklenti olduğunu da altı çizildi. Fakat şu an fiyatlamalara yatay bir seyrin de olduğunu uzun zamandır takip eder bir nitelikle karşı karşıya kaldık. Peki bu süreçten sonra hem fiyatlamalar, hem Fed'in söylemleri, hem de diğer taraftan jeopolitik tansiyonu masaya koyarsak merkez bankaları duruşu nasıl gelişecek sizce?
3: Bence oyunu belirleyecek Çin ve Avrupa olacaktır. Çünkü Çin Merkez Bankası'nın rezervi hala total rezervinin altın oranını %9'lara kadar ulaşmış durumda. Bu %9'ların önümüzdeki süreçte tekrardan yükseliş ihtimalinin olduğunu özellikle bekliyoruz. Yani Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarının devamını bekliyoruz. Tabii Avrupa tarafında da böyle bir hikaye mevcut. Çünkü borçluluk artmaya devam ediyor. Borçluluk artarken merkez bankaları hedge stratejisi mantığında altın rezervlerini artırıyorlar. Böyle dönemler geçtiğimiz dönemlerde yaşandı. O sebeple Çin Merkez Bankası tarafında %9 olan total rezerv içerisindeki altın oranının %12'lere kadar yükselme ihtimali önümüzdeki süreçte olacaktır diye düşünüyoruz. Bu da Çin'in en büyük alıcı konumunda kalmasının devamını bekleyebiliriz. O sebeple merkez bankaları tarafında evet, Polonya tarafında ciddi bir alış vardı. Ve Kazakistan tarafında ciddi bir alımlar vardı. Çin'in özellikle ikinci yarı yıl itibariyle daha fazla altın alımlarını destekleyeceğini beklemeye devam ediyoruz.
1: Peki merkez bankalarının yılın ikinci yarısında bu denli bir destek de altın alımı ve rezerv güçlendirmesine doğru gideceği öngörünüzü masaya koyarsak burada ileriki dönemde yani yılın ikinci yarısı için sizce altın fiyatlarına yeni bir zirve mi daha çok konuşulur yoksa kar satışları mı daha fazla gündeme oturur?
3: Sadece merkez bankalarınca esasında fiyatı belirlemek çok doğru olmayabilir. Çünkü enerji maliyetleri arttığı takdirde FED politikası da etkileniyor. Esasında merkez bankaları ilk yarı yıl itibariyle de alımlarına devam etti. Fakat enerji maliyetleri arttığı için faiz indirim politikasını rafa kaldıran bir piyasa gördük. O da esasında fiyatı belirleyen unsur makro gelişmeler oldu. İkinci yarı yılda eğer savaşın önü tarafında özellikle bir anlaşma ihtimali artarsa bu noktada esasında fiyatın belirleyeceği unsur daha çok piyasa olacaktır diye düşünüyorum. Merkez bankalarının alımlarından ziyade. Çünkü Fed'in politikasını değiştiren unsurlar daha çok piyasayı belirleyen unsurlar oluyor. Brent petrol yukarı yönlü hareketine devam ederse, petrol tekrar 100 doların üzerine atarsa ikinci yarı yılda da esasında kıymetli madenlerden ciddi bir performans beklemek doğru olmaz. Fakat savaş tarafında bir anlaşma görürsek bu da Fed'in politikasını değiştirir, faiz indirimini tekrar masaya koyarsa bence fiyatı doğrudan etkileyecek unsurlar arasında bu konu daha da kritik olacaktır. O sebeple piyasaların gözü esasında petrol fiyatlarında. Petrol fiyatları bütün gelişmelerin daha da önünde fiyatlanıyor. Tabii geçtiğimiz yıllarda daha çok petrol fiyatıyla korele bir altın yoktu ama artık petrol fiyatıyla korele bir hem Amerikan borsaları var hem de kıymetli maden piyasaları var. Çünkü savaş başlangıcında özellikle Brent petrol tarafında 162 milyon varil civarında piyasaya bir petrol sürüldü. Fakat şu an geldiğimiz noktada 139 milyon varil zaten halihazırda tüketilmiş durumda. O sebeple rezervler azalırsa eğer önümüzdeki süreçte savaş artma ihtimali artarsa, rezervler azalırsa işte o zaman asıl petroldeki yükseliş hareketini görebiliriz. Bu da kıymetli madenlere negatif olarak yansır. O sebeple bence daha çok merkez bankalarındansa petrol fiyatları önümüzdeki süreçteki gidişatı belirleyecek unsurlar arasında.
1: O zaman petrol fiyatlarına sizinle beraber bakalım. 90 dolarlarda ilerleyen bir fiyatlanma hareketi var haftanın ilk işlem gününe bakıldığında ki biz geçtiğimiz hafta cuma 100 dolarla bu piyasayı kapatmıştık aslında. Sabah 92 dolardı. Geri çekilmenin devam ettiği bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. Peki gümüş tarafını da konuşmak lazım. Petrol fiyatının etkisiyle beraber %1,5'a da yakın bir yukarı yönlü seyrinde olduğunu izliyoruz. Ons altın dışında ons gümüş tarafında ve kıymetli metallerde nasıl bir fiyatlama performansı öngörüyorsunuz? Altına kıyasla daha farklı bir yükseliş hikayesiyle karşı karşıya kalır mıyız sizce?
3: Şu şekilde tabii şu an itibariyle ons gümüş tarafı 59.40'larda fiyatlanıyor. Bence yükseliş trendi esasında desteklenmesi için ons gümüş tarafında 70 doların üzerinde en azından bir kapanış görmemiz gerekiyor ki evet kıymetli madenler tarafında gümüşün daha parlayacağı bir senaryoyu konuşabilelim. Ons altın tarafında 4120 dolar haftalıkta kritik bir teknik direnç. Tabii gümüş endüstri metali. Endüstri metali olduğu için dünyada resesyon ihtimali azaldıkça keza faiz artırım ihtimalleri de azaldıkça özellikle Fed gibi büyük makro merkez bankaları tarafından gümüşün önü açılır. Fakat bu noktada tabii Brent petrol yine korele bir şekilde negatif korelasyonlu olan bir ürün. Bu noktada ne kadar izin verecek? Yani savaş artmadığı takdirde ons gümüş tarafı yılın ikinci yarısında özellikle tekrardan 90 dolarları tekrar test etme ihtimali oldukça yüksek. Tabii tamamen kalıcı bir yükseliş hareketinden bahsedebilmek için de 70 doların üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor ki piyasalar buna ikna olsun teknik olarak. Tabi bu gelişmeler biraz teknik taraf, temel tarafta tamamen hikayemiz Fed olacaktır. Fed tarafından faiz indirimleri tekrardan güçlenirse eğer büyük bir rally görebiliriz. Ama güçlenmediği takdirde arada kalmış bir dar bantta ilerleyeceğimizi düşünüyoruz.
1: Gürkan Aydoğan çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dilerim.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 12'yi gösterir. 30 dakika programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Saat başında bir öne çıkan gündemleri ekranlarınıza getirelim dilerseniz. TÜİK Temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güveden desteğini açıkladı. Mevsim etkilerine arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4 arttı ve 112 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü %1,6 düşerek 111 değerini alırken inşaat sektörü %0,6 artarak 83,5 değerini aldı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Genelkurmay Başkanı'ndan Kaney'den azalan mühimmat gerekçe göstererek İran'a dair olası kapsamlı saldırılar konusunda endişelerini dile getirdikleri öne sürülürken, Başkan Donald Trump iddiaları yalanlayarak ülkesinin dünyada herkesten çok mühimmatının bulunduğunu savundu. ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Merkez Bankası'nın Temmuz ayı kararına ilişkin yayınladığı araştırma raporunda daha önce Eylül ve Ekim için öngördüğü yüzer bas puanlık faiz indirimlerini Ekim ve Aralık toplantılarına öteledi. Raporda jeopolitik kriz çözülene kadar fiili fonlama maliyetinin %40 seviyesinde kalacağı, bunun da kısa vadede operasyonel fonlama çerçevesinin normalleşebileceğini ötelediğini ifade etti. Irak Bakanlar Kurulu Basra petrol şirketine Suriye Petrol Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzalanması konusunda yetki verdi. Varılacak anlaşmayla Irak petrolünü Akdeniz üzerinden küresel pazarlara bağlayacak yeni boru hatları inşa edilecek. Bakanlar Kurulu ayrıca Akkas sahası ve çevresindeki alanların arama ve geliştirme faaliyetleri için ConocoPhillips, TI Capital ve Novaterra'dan oluşan konsorsiyumla görüşmelere başlanması için Petrol Bakanı'na yetki verdi. ABD ile İran arasında saldırılara ara verilirken İran tarafından müzakere yok mesajı geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü İsmail Bekai hali hazırda ABD ile müzakere olmadığını belirtti. Bekai, ABD'nin savaş ve barış konusunda zamanlamayı dayatan taraf olmayacağını da söyledi.

0: Evet, haftanın ilk işlem gününde gündem bir hayli içeride dışarıda yoğunken plastik sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere stüdyomuzda eşlik ediyor. Kendisi Sönmez Global Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Akyüz. Murat Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi Murat Bey, aslında çok yoğun bir gündemle karşı karşıya kaldık. Bir yanda 10 günü aşkın süredir devam eden bir jeopolitik tansiyon vardı. 2 gündür aslında biraz duyulmaya doğru giden söylemlerin de olduğunu gördük. Fakat aslında bilgi kirliliğinin çokça yayıldığı ve bu jeopolitik tansiyonu biraz daha harlayan bir ortama da adım attığımızda konuşmakta fayda var diyelim. Fakat öncelikle içerideki biraz verileri sizinle detaylandırmak isterim. Çünkü kapasite kullanım oranı açıklandı ve son 11 ayın en düşük seviyesine gelmiş bulunmakta. Bir tekstil iyi ayrıştı fakat 11 sektörün düştüğünü aylık ve yıllık bazda gördük. Bunlarda kimya ve plastik kauçuk da eklenmişti. Peki bu düşüşlerde hangi etkenler neden?

0: Denoğlu ve bunun devamını önümüzdeki aylarda öngörüyor musunuz?
1: Öncelikle ham madde diyoruz tabii. Ham maddenin asıl türevi petrokimyasallar olduğu için petrokimyasalların çok ciddi anlamda fiyat değişiklikleri, artı ya da eksi yönlü değişiklikleri piyasalara bir rahatsızlığa sebep oldu. Bu rahatsızlığın da vermiş olduğu stoklama maliyetinin de üzerine bir taraftan da enflasyon derken bütün bunları, bu etkenlerin bir araya gelmesinden dolayı maalesef biraz daha geriye doğru gitmeye başladı. Çünkü birkaç hafta içerisinde iki katına çıkan ham madde fiyatları gördük. Halen çok yüksek seviyelerde devam eden petrokimya fiyatlarını görüyoruz. Zaten izleyicilerimiz de bunu kendi kullandıkları araçlarda bile hissediyorlar. Ki bunun çok daha öteleri var. Ham madde bazında boya sektöründen tutun, ambalaj sektörüne, geriye dönüşüm sektörüne kadar birçok sektöre de birebir etkende olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreç içerisinde tabii ümidimiz geçmişteki gibi düzenli artışlar ama maalesef jeopolitik etkinin en fazla etkili olduğu bir süreçten geçtiğimiz için de bu etkiyi hep beraber bütün sektörlerde gördük diyebiliriz. Ki kimya sektörü de çoğu sektörün zaten tamamlayıcı sektörü, evet. Ham madde girdisi, yarı mamul girdisi. Bu yönüyle kimya sektörü kendisinden zaten ciddi şekilde o sinyali veriyordu. Diğer sektörlere arkasından da hemen yansıdı.
0: Şimdi tabii bunu çok kez konuştuk. Savaş Şubat sonundan bu yana başladı Murat Bey ve birçok sektöre ne kadar bir maliyet artışıyla karşı karşıya kaldınız dedik ve burada çok farklı hesaplamalar, denklemler ortaya çıktı. Plastik sektörü en çok etkilenen sektörlerden birer tanesi oldu ve %100'e varan bir ham madde maliyetiyle karşı karşıya kaldınız. Sizlerle de birçok sizin gibi değerli konuğumuza da bu masaya yatırdık. Peki bu süreçte cidden bu ana kadar ne kadar bir maliyet artışıyla şu an sektör karşı karşıya kaldı? Çünkü şunu bundan soruyorum. Geçtiğimiz haftalar NATO zirvesinin olduğu hafta bir durulma vardı. NATO zirvesinden sonra tekrardan harlanan bir savaşla karşı karşıya kaldık. Bir normalleşme sektörde başlamış mıydı yoksa başlamaya yüz tutmuş muydu? Ve bu normalleşmenin devamını daha sonraki süreçlerde bu yıl içerisinde öngörüyor musunuz? Savaş biterse eğer veya durursa.
1: Maalesef Trump'ın demeçleri sektörü tabii ki ilk başlarda çok hızlı yönlendirdi ama daha sonradan o güven yavaş yavaş azalmaya başladı. Durdu denilen yerde bakıyorsunuz 3 gün sonra tekrar eskisine dönüldü. Baktınız bir hafta öncesinde olan şeyler tam birebir aynen yaşanmaya devam etti. Derken piyasaya yansıması artık gecikmeli olmaya başlıyor. Şu anda tamam savaşı durdurduk denilse de bir inançsızlık var sektörlerde. Bu sefer diyorlar ki acaba birileri buradan para kazanıyor da tekrar mı bu şekilde harlanmaya başlayacak gibi. Bundan dolayı biraz daha hızlı şekilde aksiyon maalesef almıyor sektörler. Ama sektörlerde en çok rahatsız olduğumuz konulardan bir tanesi kimse stok yapmak istemiyor. Ham madde almak istemiyor. Bu şekilde tabii üretim ve ham madde konusunda çok yavaş davranan bir sektörde tamam belki tedarik zincirinde biraz daha uzun süreli gidiyor ama diyor ki ben tedarik zincirinde tamam belki biraz daha maliyete gireceğim. Fakat belki çok daha uygun fiyata alabilirim. Bu görüşlerden dolayı zaten maalesef bizim girdilerimiz çok hızlı şekilde arttığı için de ani şekilde belki düşebilir ümidiyle herkes biraz daha beklemeye aldı kendisini. Bunun üstüne üstlük tabii Türkiye'de de içinde yaşamış olduğumuz biraz daha bir ekonomik durgunluğun vermiş olduğu bir yavaşlama var. O da üstüne geldi tabii. Çift taraflı maalesef o negatifliği hissediyor bütün sektörlerimiz.
0: Şimdi üretim hacmi son 3 ayda aslında artmaya devam etti. Fakat gelecek 3 aya bakıldığında Merkez Bankası İktisadi Eğilim Yönelimi Anketi'nin Temmuz ayı sonuçlarında bir düşüş olacağı da öngörüler arasında yer aldı Murat Bey. Peki sizce bunun altında hangi etkenler yatıyor? Tabii ABD-İran arasındaki gerilim hattı da yatıyor. Fakat diğer yandansa üretim hacminin düşmesi, ihracatın artacağı beklentiyle bir telafi süreci yaşanabilir mi burada? Ve üretim tarafını arttırmak için nasıl bir ortam veya bir adım gerekli? Çünkü birçok teşvik ve destek sisteminde geldiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Demek ki bunlar galiba yetmiyor. Bu süreçten sonra bu tarafı canlandırmak ve ekonomiye katkı sağlamak amaçlı nasıl bir adım bekliyorsunuz? Ve şu an sahada üretim hacminin gerilediği, ihracatın arttığı bir tabloyu hissediyor musunuz?
1: Çok fazla hissedilmiyor. Bunun en büyük baskısını zaten döviz karşılığı TL'lere baktığım zaman maliyet açısından herkesin ihracatındaki maliyetlerinin çok arttığını görüyoruz. Yurt dışındaki rakiplerimiz özellikle Doğu Avrupa bölgesi. Diğer taraftan Uzak Doğu diyoruz ama Uzak Doğu'daki avantajımız nakliye maliyetlerinin yüksek olmasından

0: dolayı, çünkü petrokimyada da artış olduğundan dolayı nakliye maliyetlerinde bir artış oldu ve çevre bölgelerimizde rekabette biz biraz daha avantajlıyız. Ama buna rağmen yakın bölgelerimizde örneğin Polonya gibi, İtalya gibi çok yoğun olarak çalışmış olduğumuz, aynı zamanda işte Kuzey Afrika bölgelerinde yine Avrupa Birliği'nin anlaşma yapmış olduğu yerlerde biz bu rekabeti birebir hissediyoruz. Neden Kuzey Afrika diyoruz? Kuzey Afrika konusunda da İtalya'nın, Fransa'nın ve birçok yine Avrupalı ülkenin kendisine üretim üssü olarak seçmiş olduğu bölgeler var. Bu bölgelere ciddi anlamda da yatırım yapmışlar. O yüzden de günlük birliği anlaşmalarına çok benzer anlaşmalarla bir şekilde maliyetlerini de Türkiye ile rekabet edebilir hale getirmişler. Bu yönüyle Türkiye'nin gerçekten konumu tamam, özellikle coğrafik boyuttan gerçekten çok avantajlıyız. Ama yakın bölgelerde de Avrupa Birliği'nin bizim çok daha önümüzde maalesef destek vermiş olduğu bazı bölgelerden de bizlere rekabet devam ediyor. Döviz, özellikle dolar ve eurodaki istenilen, ihracatçının istemiş olduğu oranlar olmadığından dolayı da bu sefer yapmış olduğunuz bir ihracattan, eğer 100 bin dolarlık bir ihracat yapmışsanız bunun karşılığında TL karşılığına bakıyorsunuz. İşte enerji maliyetleriniz, kiranız, çalışanınız bir sene öncesine göre çok daha fazla maliyet içerisine girmiş. Bu sefer 100 bin dolar değil, 110 bin dolar karşılığı almak zorunda kalıyorsunuz. Bundan da tabii özellikle yurt dışındaki alıcılar rahatsız oluyorlar. Çünkü diyorlar ki bu artışın aynısını diğer rakipleriniz yapmıyorlar diğer ülkelerde. Nedensiz. Bu sefer de işte biz de daha kaliteliyiz, işte daha iyiyiz, daha çok teknolojik yatırımlar yaptık, Ar-Ge'miz çok daha iyi. Tabii ki bu hikayelerinde bir etkisi oluyor ama bir yerden sonra artık diyorlar ki tamam iyisin güzelsin ama teşekkürler, ben de bunu satamaz hale geldim diyerekten bu sefer sizi telafi etmeye yönelik olarak çeşitli aksiyonlar almaya başlıyorlar.
1: Peki borsamda bu sebeplerden dolayı hangi pazarları kaybettik bu yıl içerisinde konuştuğumuzda ve sizce hangi pazarları kaybetmeye çok yakın bir durumdayız?
0: Özellikle uzak destinasyonlarda çok daha iyi hale gelmeye başlıyorduk. Amerika Birleşik Devletleri pazarında gerçekten çok etken şekilde ihracatımız da artıyordu. Buralarda o etkiyi görüyoruz çok yoğun olarak. Çünkü Doğu yakasında belki Türkiye'ye biraz daha avantaj olmuş olsa da Batı yakasında Çin'e çok yakın. Sadece bir okyanus geçiyor, onun bütün konteynerler hemen indirilebiliyor. Bundan dolayı Türkiye'nin maliyetlerine göre çok daha yüksek. Türkiye'nin maliyetleri çok yüksek kalmaya başlıyor. Onun haricinde Avrupa Birliği'nde o sepette her zaman %50'nin üzerinde bir ihracat o sepette her zaman yer alıyoruz. Fakat yapmış olduğumuz ihracatlara baktığım zaman özellikle Avrupa Birliği'ndeki o durgunluk da maalesef bize de etki etmeye başladı doğrudan. Şunu söyleyebilirim, yani %50 oranındaki Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi çok güçlü pazarlarda o gücümüzü göremiyoruz şu anda. Ümidimiz de buna yine etki edecek şekilde yeterli ve daha uzun vadeli desteklerin artıyor olması. Bu destekler nelerdir? Şimdi enerji desteği konusunda gerçekten biz hala yeterince yol alamıyoruz. Çünkü tesislerimizden bir tanesi ki Cizre gibi çok önemli bir noktada. Özellikle terörün çoktan bitmiş olduğu bölgelerde biz yatırım yapma çabasındayız. Ama burada örneğin güneş enerjisiyle ilgili olan destekleri hemen alamıyoruz. İzinleri alamıyoruz. Bunlar bize ciddi anlamda biraz daha böyle negatif etki etmeye başlıyor. Yatırımlarımızı biraz daha yavaşlatıyor. Bunun haricinde ham maddeye yakınlık açısından da işte İskenderun bölgesinde ciddi yatırımlardan sürekli bahsedildi. Burada ciddi yatırımlar, stratejik yatırımların izinleri verildi. Ama yatırımların izinleri verilmesine rağmen bir türlü başlanamadı. Çünkü buradaki oranlar çok yüksek. Buradaki miktarlar, yatırım tutarları çok yüksek. Milyar dolarların üzerine çıkıyor. Bu konuda da yatırımcılar da bu konuda Türkiye'den olsun, yurt dışından olsun daha uzun vadeli desteklerin sürekliliğini bekliyorlar bizlerden. Bunları aldıktan sonra da bölgeye de çok ciddi anlamda da aslında bu kaynağı da aktarabilirler yatırım açısından. Bunları da bir taraftan bekliyor sanayici. Bölgesel olarak baktığımız zaman Artık sadece İstanbul bir üretim üssü değil, İzmir'de çok ciddi üretim üsleri var.

0: Bu bölgelerde yavaş yavaş artık Orta Anadolu'ya doğru geçmeye başladı. Doğu Anadolu'ya doğru geçiyor. Bu bir fırsat aslında. Ve bu fırsatı iyi değerlendirmek açısından çok daha uzun vadeli ve kalıcı çözümleri, kalıcı destekleri artık belirtmekte fayda var. Örneğin Kilis bölgesinde bizim ağırlıklı yatırımımız. Kilis'teki yatırımlarımızda bizim en önemli avantajlarımızdan bir tanesi örneğin güneş enerjisi. Güneş enerjisinin bir taraftan bize vermiş olduğu yakınlıkla beraber İskenderun'a çok daha yakın lokasyonlara ciddi lojistik avantajı olabilecek projeler devam ediyor. Bunların bir an önce hemen
1: peki şu an bir yatırım iştahı var mı sizce Murat Bey? Çünkü sanayi tarafında maliyetlerin de biraz arttığı rakamlarla karşı karşıya kaldık. Sözünüzü kesiyorum. Hemen burada araya girmek isterim. Tam aslında yeri gelmişken diye. Sanayi üretici fiyatları Haziran'da aylık %1,5, yıllık %28,78'lik bir artış kaydetti ve bu da üretim maliyetlerine yeniden bir hızlanmaya mı işaret etti diye soru işaretleri doğdu birçok sektörde. Peki sizce bu denli üretim maliyetlerinin biraz daha hızlanmaya başladığı artışlarda ortamı değerlendirirsek yatırım ortamında iştah artışı yaşanabilir mi? Var mıydı bugüne kadar böyle bir iştah artışı? Ve maliyetlerin artması bundan sonra iştahı neden etkileyecektir?
0: İştah artışı biraz durgunlaştı. Keşke olsa. Ama buradaki en büyük sebeplerden bir tanesi kalıcı fiyatlamaları kimse görmüyor. Özellikle ham madde bazında. Buradaki buradaki ortamı biraz daha en azından net fazla enflasyona etki etmeyecek derecede döviz bazında büyük artışlar olmadığı sürece biraz daha ortamın rahatlayacağını öngörüyoruz. Fakat bu öngörüyü belirlemek için de en az 6 ay üst üste gelen düzenli uygun fiyatların olması gerekiyor. Yani sizin kullanmış olduğunuz ham madde 1000 dolardan bir anda 2000 dolara çıkarsa 2000 dolardan İşte bir ay sonra işte 1700 dolara çıkıp ondan sonrasında tekrar 1900 dolara çıkmaya başlayınca bu sefer o 1000 dolarlara ne kadar yaklaşılabileceğini bilmediği için sektör o fiyatlardan nasıl satılabilirliğini de ciddi anlamda artık sorgulamaya başlıyorlar. Tabii satın almacılar da bu fiyatların gerçekçi olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. Acaba birkaç aylık bir fiyat mı yoksa bütün sene devam edecek olan bir fiyat mı? Bizim şu andaki en büyük avantajımız şu olabilir. Trump'ın bu açıklamalarından sonra eğer ham madde fiyatları geriye doğru gitse de bunun tabii ki bizlere yansıması en az 3-4 ayı bulacak. Ama 3-4 ay bile olsa eğer bu fiyatlar aşağı doğru o eğilimi gösterirse enflasyonda da bir aslında çözüm önerisi de olabilir. Çünkü ham madde olarak en fazla yurt dışına bağımlı olan %90 seviyelerinde bu oran maalesef petrokimya tesisi, kimya tesisleri ve plastik sektörü. Plastik sektörüne de ithalatımız, ham madde ithalatımızın çoğu tabii yine Güney Kore'den geliyor bir taraftan, Avrupa Birliği'nden geliyor, Arap ülkelerinden geliyor ama baktığım zaman maalesef Arap ülkelerindeki bu sıkıntılardan dolayı ham madde akışında da ciddi sıkıntılar var. Komşularımıza bu konuda yatırımlar çok fazla yok. İşte Irak hala kendisini toparlama sürecinde, Suriye'de ciddi anlamda hala bir toparlanma devam ediyor. İran zaten bu konuda gerçekten bloklanmış durumda. Baktığım zaman maalesef bizim de biraz şansımıza komşularımızdan dolayı sıkıntılar bize de çok fazla yansıyor.
1: Bize yansıyor diyorsunuz.
0: Bizde herhangi bir şekilde belki bu şekilde bir terör de olmasa, bu şekilde gerginlik de olmasa komşularımızla ticareti yapamıyoruz. Diğer ülkelerdeki ticaret oranlarına bakıyorsunuz. %40'ın da üzerinde bütün ticareti, dış ticareti hep komşu ülkelerle.
1: Peki Murat Bey, bu üretici fiyatlarındaki Haziran bazındaki artış nihai fiyatlara nedenli yansıyacak? Şu an ne kadarlık bir artışı nihai fiyatlara yansıtabildiniz?
0: Çok fazla yansıtılamıyor çünkü şu anda pazar durgunluğu var. Pazar durgunluğundan dolayı çoğu üretici bunu biraz da kendisi absorbe etmeye çalışıyor. O absorbenin sonucunda da tabii karlılıklar inanılmaz derecede düşük seviyelerde. Aynı zamanda biraz daha bunu acaba ihracata verebilir miyim çabası var. Fakat yurt dışı fuarlarının da biraz durgunluğu devam ediyor. Diğer taraftan online ticaretin tabii ciddi anlamda da engelleniyor olması çoğu bölgelerde ülkemizden de yapılan mikro ihracatları da belirli derecede sınırlı hale getirmeye başladı ki Avrupa Birliği bu konuda ciddi sınırlamalar getirmeye başladı.
1: İhracatta aslında kimya tarafı pozitif artan sektörlerden birer tanesi olmuştu ki Mayıs'ta 6 iş günü tatil olmasından kaynaklı baz etkisi de olsa bu süreçte bir toparlanma yaşamıştı. Peki sizce

0: 3 Ağustos'ta gelecek veriler Temmuz ayı ihracatında nasıl bir rakamla bizi karşı karşıya bırakır? Çünkü maliyet bazlı artışların yaşandığını birçok konulu ve sizinle daha önceki programlarımıza konuşmuştuk. Bu taraftaki artışın devamını öngörüyor musunuz?
1: En azından burada bir artış öngörüyoruz. Fakat bizim ümidimiz yine söylediğim gibi petrol fiyatlarındaki tabii gelişmeler bizi birebir etkilediği için çok uzun vadeli bir söz vermek gerçekten zor. O öngörümüzü en çok destekleyecek olan konu aslında bölgedeki biraz da barış çabaları. Bu çabaların sonucunda da bizleri biraz daha rahatlatacak gelişmeler olursa ihracattaki artışlar %1'in de üzerine çıkmaya başlar. Ama içinde olduğumuz sektörlerde baktığımız zaman işte beyaz eşyadan tutun otomotiv sektörüne kadar birçok sektörde o hareketliliği görmesek de en azından yarı mamul ve ham madde ihracatı olarak da kimya sektörünü çok fazla besleyen sektörlerden tabii bunlardan.
0: Klima tarafında biraz hareketlenme vardı. El Niño tabii ki yani sıcaklığın ölümlere kadar gittiği bu ciddiyetle beraber klima tarafında ihracatta bir hareketlilik var demiştik. En son 2.9 milyar dolarlık ihracatımız vardı kimya sektöründe. 3.2 milyar dolara kadar son rakamla bir yükseliş olmuştu. Peki Amerika tarafından da bir aslında ek gümrük vergisi haberi geldi. Geçtiğimiz cuma yürürlüğe girdi. Fakat hangi sektör detaylarla şu an çok da netleşmeyen bir ortamla karşı karşıya kaldık. Peki sizin sektörünüzü etkileyecek bir adım mı olacak? Çünkü 60 tane ülke var. Listelere bakıldığında %12,5'luk alanda en yüksek rakamda Türkiye bulunuyor. %10 ve 12,5 vardı. Evet. Biz ikinci dilimdeyiz. 12,5'luk dilimde. Peki bu dilimde olmamız bizim için nasıl bir ihracat performansı gösterecektir?
1: İhracat performansında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracatlarda ambalaj sektörü ciddi anlamda etkileniyor. Ambalaj sektörünü birebir etkiler. Bunun haricinde bitmiş ürünlere genelde bu vergileri eğer koyarlar ise o zaman biz biraz daha en azından rahat seviyede oluruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin korumacılığı gelecek 2 sene içerisinde de devam edecek. Ve kendisini biraz daha bu konuda politik koz olarak göstermeye çalışıyor. Özellikle Trump hükümetinin yaptığı çabalar. Ama bu çabaların da kalıcı olmadığını görüyoruz. Sürekli değişiyor. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Bundan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri'nde de şöyle bir problem oldu. Vergilerin artacağı, günlük vergilerin artacağı ihtimalini gördükten sonra satın almacılar çok ciddi anlamda stok yaptılar. Bu stokların halen Amerika Birleşik Devletleri'nde eritilmemesi Amerika'nın da bu süreçten sonrasında yaptığı ticarette de etkilemeye başladı. Hızlı bir ticaret ortamı yok. Biraz daha o yavaşlamadan dolayı devam ediyor. Aynı zamanda Amerika'dan hiç görmediği derecede petrol fiyatları arttığı için herkesin de tabii maliyetleri bu konuda etkilendi diyebiliriz.
0: Peki Murat Akyüz çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim, bir haftalar dileyelim.
1: Teşekkürler.
0: Değerli izleyenler 30 dakikayı noktalıyoruz. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwof.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwof.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bugün uzun uzun slalom yapacağız Bloomberg ET ekranlarında. Bir de Fon Saati ve 15.15'te Akıllı Para 14 yayınında da bendeniz sizlerle olacağım. Dolayısıyla aklınıza gelenler olursa bana da ulaşabilirsiniz program dahilindeki içeriklerle ilgili. Bu programda her hafta olduğu gibi kıymetli konuğumuz Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocam bizlerle beraber. Kendisiyle uzun süredir de yayın yapmıyorduk. Hocam hoş geldiniz.
2: Çağlar merhaba. Vallahi ben de özlemişim seni, ekranlardan görüyorum da.
1: Sadi hocam da tabii her zaman biz kameranın ardında iletişimdeyiz. Ama sizlerin huzurunda, değerli izleyicilerimiz huzurunda önemli bir konuyu konuşacağız yine. Hocam sizinle önceden iktisatçı olma üzerine tahmin ediyorum izleyenlerimizin arasında da rastlayan vardır. Sohbetleri seyirci huzurunda da gerçekleştiriyorduk. Geçtiğimiz hafta da malum tercih dönemi kanalımızın evet, oluşturduğu bir içerikte Robert Lucas'tan alıntıyla bizler hikaye anlatıcılarıyız. Ve bu noktada belki bir mühendis gibi, efendime söyleyeyim bir hekim gibi, avukat gibi olmasa da bir şekilde doğru politikalar üretmek noktasında aslında bir şeyler yapabiliriz diye ekonomi ve finans okumak isteyen gençleri dönük bir içerik paylaşmıştık. Dilim döndüğünce evet, bunu anlatmıştım. Bugün şimdi meslekler üzerine konuşacağız ama gelen bir veri de var. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranının %75'e yakın olduğunu görüyoruz. Özellikle en yüksek kayıtlı istihdam oranında tıpta olduğunu, ortalama kazancında pilotajda olduğunu görüyoruz. Bu iktisadi altyapı adına, Türkiye'nin konumu adına, dünyanın şu an içinde bulunduğu zaman dilimi adına neler söylüyor?
2: Şimdi dediğin gibi Çağlar, gerçekten bugün bizim önemli bir konumuz var. Çünkü Türkiye'de milyonlarca genç bugün hayatlarının belki de en önemli kararlarından birini vermeye çalışıyor. Ancak bu karar verirken tabii çok önemli bir konuya atlıyoruz. Çünkü üniversite sınavları işte yapıldı ve tercihler yapılıyor. Evet, çocuklar bölüm seçiyor veya üniversite seçiyor. Oysa seçtikleri şey sadece üniversite veya bölüm değil. Önümüzdeki 30 yıl yaşayacakları hayatı seçiyorlar aslında. Dolayısıyla bugün üniversiteye girecek bir genç yaklaşık 30-40 yıl bu hayatı veyahut da bu seçtiği bölümün sonuçlarını yaşayacak. Yani bu sadece bugünkü bir iş piyasası değil, geleceğin ekonomisi, geleceğin ekonomisini okumak durumundayız burada. Dolayısıyla senin söylediğin bu araştırma bize önemli bir ipucu veriyor. Doğru, evet, lisans mezunlarının %75'i yaklaşık, ön lisans mezunlarının da yaklaşık %65'i istihdam ediliyor. Gerisi maalesef istihdam olanağı pek yok. En çok da istihdam edilen mesleklere baktığımızda işte %95,5 oranında eğer doktor veya işte tıptan mezun olmuşsanız %95,5 oranında bir kere hemen bir yere kaydolabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde 4 ay gibi bir süre içinde bir yerde çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Bunun dışında mühendisliklerde örneğin oran yüksek, istihdam oranı %82'ler seviyesinde rakam. Bilişim, iletişim teknolojilerine baktığımızda o da ortalamanın biraz üzerinde %76 civarında bir rakam. Eğitim biraz işte %75'te tam ortalamayı buluyor. Eğitim dediğimiz işte alanda öğretmenlik yapan, öğretmenliğe yönelik hizmetler. Bir de tabii iş, yönetim, hukuk gibi dallar var ki bunlar da %74 oranında istihdam edilebiliyor. Senin söylediğin yine önemli, işte yüksek ücret dediğimiz zaman pilotaj olsun. Bu tür meslekler özellikle son teknolojileri kullanan gençler, uzay teknolojileriyle uğraşanlar, özellikle robotik teknolojileriyle uğraşanlar çok daha yüksek ücretler alabiliyorlar. Fakat dediğim gibi bu artık Çağlar Yani bugünün sorunu değil, 30-40 yıl belki yaşayacağımız bir hayata şu anda karar veriyoruz. Eskiden durum çok basitti. İyi üniversiteden işte mezun olduğun zaman, işte iyi diploman varsa iyi bir işle devam ediyordun hayatına. Yani formül buydu. İyi üniversite, iyi diploma, iyi işti. Oysa artık bugün işler değişti. Herkes işte işe girerken deneyimliyor. Diyor ki işte yabancı dil biliyor musun? İşte İngilizce biliyor musun veya yabancı dil biliyor musun? Hatta ikinci yabancı dil biliyor musun? Ya işte geldiğimiz bugün artık yabancı dil çok önemli değil. Hayır, bunu soruyor insan kaynakları. Yapay zeka kullanabiliyor musun? Problem çözebiliyor musun? Takım çalışması yapabiliyor musun? Proje var mı? Yani herhangi bir projede yer aldın mı? Staj yaptın mı? Gibi sorular soruyorlar. Yani diploma yalnızca kapıyı açıyor. Oysa içeri girmemizi sağlayan şey bizim becerilerimiz. Dolayısıyla bizim becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor bu durumda. Meslekler değişiyor. Sen daha çok içindesin Çağlar. Yani geleceğin mesleklerini sürekli konuşuyorsunuz. Bu konuda meslektaşız aynı zamanda, sen de biliyorsun. Dolayısıyla sen de akademisyensin. Öyle düşünelim, illaki bir yerde istihdam olması gerekmiyor. Ama sen de görüyorsun geleceğin mesleklerini. Dolayısıyla birçok meslek yavaş yavaş artık ortadan kalkıyor. Dolayısıyla kararlarımızı verirken bu çerçevede bakmamız çok doğru olur diye düşünüyorum.
1: Hocam, önemli bir camiamızın, antrenman tesislerinin girişinde yazar ki sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir diye. Çok şükür ailelerimiz, sizin gibi değerli hocalarımız bizleri böyle yetiştirmeye çalıştı. Her dönem belki de böyle oldu, bugün de böyle. Lakin liyakat diye bir konu yalnızca böyle politik iklim vesaire ülke bazlı da değil. Dünyada çok ciddi sorgulanmaya başlandı. Mesela sizlerin de çok iyi bildiği üzere herkesin çalışmak istediği o uluslararası finans kurumlarında başta kadın erkek eşitliği olmak üzere ya da maaş skalasındaki dengeler ya da bir takım, ne diyelim, orada olmaması gereken hataların böyle sürekli karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi bu sözle bağlantısı da şu: diyelim ki biz kendimizi karakter olarak da aileden ve toplumdan miras alarak çok iyi yetiştirdik. İyi bir üniversitede iyi bir eğitim aldık. Donanımlıyız. Günümüz dünyasında bu yapay zeka teknolojiye siz de referans verdiniz. Hak yerini biraz bulacak şekilde bir yere doğru mu gidiyoruz? Yoksa yapay zeka ve teknoloji devlerinin daha korkunç eşitsizlikler yaratabileceğine dair, belki de çok iyi üniversiteden, ne diyelim, durumu çok daha iyi bir aileden olmasa bile gelecek potansiyeli çok daha parlak kişileri baştan elediğine dair de eleştiriler var. Biz biraz bu konuda daha geniş bakmalı mıyız bu konuya?
2: Ya bence de çok geniş bakmalıyız. Biz şimdi tabii bugün yapay zekanın geldiği noktayı baktığımızda acaba işsiz mi kalacak insanlar diye düşünüyoruz, ama sadece rutin olan işler yapay zeka tarafından yapılacak. Dolayısıyla bunun dışında stratejik düşünme, işte iletişim yetenekleri, beceriler, bunlar çok daha önemli hale gelmeye başlayacak. Çünkü liyakatın olmadığı yerlerde, rutin işlerde herkes çalışabilir. Yani alırsınız, oturtursunuz, rutin işleri yaptırırsınız onlara. Şimdi onlar için aslında çok kötü bir alarm zili çalıyor. Ama bunun dışında yetenek gereken, gerçekten sizin işte becerilerinize bağlı, düşünme biçiminize bağlı işlerdeki işler artık oraya doğru evrilmeye başlıyor. Oraya doğru dönüşecek önümüzdeki 30-40 yılda. Hatta onu biraz açalım. Mesela biz geleceğin meslekleri dediğimizde birinci grup olarak dijital dünyayı alıyoruz hemen. İşte yapay zeka var bunun içinde. Yazılım var. Veri bilimi var. Onun dışında siber güvenlik mesela çok önemli bir konu. Çünkü bu kadar çok teknolojinin geliştiği yerde siber güvenliğin önemli olduğunu görüyoruz. Robotik teknolojiler, bulut sistemleri, bunlara yıllarca ihtiyaç olacak. Bir de insan odaklı meslekler var. Yani dijital bir de insan odaklı. Çünkü işte teknoloji büyüdükçe insan daha değerli hale geliyor. Bir de tabii ki yaşlanıyor nüfus. Türkiye'de de dünyada da Dolayısıyla psikoloji, psikolojik danışmanlık, işte dil ve konuşma terapisti, fizyoterapi, ergoterapi, hemşirelik, yaşlı bakım hizmetleri, bunlar çok önemli hale gelecek. Bir de üçüncü grup diyebileceğimiz gruplarsak meslekleri, geleceğin meslekleri olarak bir de yeşil ekonomi var bunun içinde. İklim değişmiyor sadece, yani çevre de değişiyor. Bu aynı zamanda ekonominin de konusu. Önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji, enerji mühendisliği, çevre teknolojileri, işte karbon yönetimi, sürdürülebilirlik uzmanları gibi birçok alanlarda önümüz açılacak. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ama şunu da net söyleyelim. Çünkü biliyorsun klasik aklımızda olan şeyler var. İşte işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, efendim iletişim gibi konular var. Yani buralarda tabii ki, yani bu bölümleri seçmeyin demeyeceğim. Tabii ki yani biz de iktisatçıyız ama artık şuraya gelelim. Yani talep doydu bu alanlarda. Talep de hukuk da dahil bunun içinde. Çok ciddi bir şekilde arz ortaya çıktı ve bu konuda talep doldu. Bu mesleklerin ücretlerinde çok ciddi düşüşler de yani genel ortalamaya göre yani en azından ortalamanın altında ücretlere dönmeye başladı veya asgari ücrete dönmeye başladı. Onun için şöyle bakacağız olaya. Bence şu konuyu zaten üniversitede de anlatmaya çalışıyorum. Öğrenci arkadaşlara bunu defalarca anlatmaya çalışıyorum ama kendi okul şudur budur. Ben üniversitenin tabii ki önemli olduğunu, bölümlerin önemli olduğunu kabul ediyorum. Ama sonuçta iş gelir mezuna dayanır. Yani kişinin kendisine dayanır. Dolayısıyla birçok alanda şu anda şey var, fazlalık var. Peki bunu nasıl kapatacağız? Yani bu bölümlerden mezun oluyoruz veya mezun olacağız. O zaman yapacağımız şey mutlaka ikinci bir uzmanlık edinmemiz gerekiyor. Örneğin işletme okuyorsak veya okuduysak mutlaka veri analizini koymamız lazım yanına. İşte iktisat okuyorsak mutlaka yapay zekayı yanına koymamız lazım. Hukuk okuyorsak siber güvenlik mesela bir tık uzmanlık olarak oraya doğru kayabilmemiz lazım. İşte psikoloji diyorsak veri analitiğiyle beraber belki düşünmemiz lazım. Yani artık tek diploma dönemi yavaş yavaş kapanıyor. Çift uzmanlık dönemi başlıyor. Dolayısıyla yapay zeka bütün işleri yapacak. İşte bütün işler elimizden alınacak. Böyle bir şey yok. Yapay zeka rutin işleri azaltacak. Çünkü bunları yapay zekayla rahat yapacağız. Ama insan isteyen yaratıcılık, iletişim, liderlik, empati, stratejik düşünme gibi alanlar çok daha önemli hale gelecek. Dolayısıyla biz yapay zeka ile yarışan değil, aslında yapay zekayı kullanan kişi olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu biraz hani abartılı geliyor bana, çok hızlı bir şekilde efendim ortadan kalkacak işte insan emeği gibi. Yok, zaten teknolojiler de insan emeği tarafından üretiliyor. Dolayısıyla tabii toplumun bu yaratılan katma değeri nasıl dağıtacağı, nasıl bölüşeceği, o politik bir konu. Doğal olarak buna toplumun genel yapısı, genel politik düzeyi, düşünce yapısı, dinamikleri karar verecektir. Yoksa yani belki de insanlar diyecek ki yani biz evet yapay zekayı, teknolojiyi kullanıyoruz ama 8 saat yerine 6 saat çalışalım, işte 4 saat çalışalım diyecek. Ve bu şekilde belki insanlığa hizmet biçiminde bunları ne yapmamız gerekiyor? Düşünmemiz gerekiyor. Bir de tabii uç noktalar var senin söylediğin gibi. Yani bazı insanların tamamen iş bulamaması ve onların tamamen toplumdan dışlanması gibi konular var ki bu tabii ki çok ciddi bir düşünmeyi, mücadeleyi gerektiriyor toplum içinde. Buna karşı çok ciddi bir mücadele geliştirmemiz, özellikle sivil toplum örgütlerinin de bu konuda çalışması gerekiyor gerçekten.
1: Evet Sadi Hocam, Tolstoy'un bir eserine sığdırmaya çalıştı. İnsan ne ile yaşara da yanıt vermeye çalıştı. Hocam aslında bu değişimler, dönüşümler dönemi içerisinde bulunmamız tabii ki belki önceden aklımıza çok gelmeyen bir takım pratikleri, ileride meslek haline dönüşecek şeyleri getiriyor. Ama mesela her araştırmada da siz tahminimce Zeynep'le bol bol konuşmuşsunuzdur.
2: Evet.
1: Evde bakım hizmetleri, çocuk bakım gibi meslekler ileride bu kadar fazla teknoloji vesaire hizasında gördüğümüz şeylerin yanında en üst sıralarda beliriyor. Ve bu sabahta gördüğüm bir sosyal medya paylaşımında bir hanımefendi, babamı hastaneye getirdik, eşim bebek arabasında, oğlumu götürüyordu, biri de tekerlekli sandalyede annesini itiyordu. Kızıma gösterdim, bugün iten biziz, yarın siz olacaksınız. Bana dönüp dedi ki, bunların elektrikli kendi gideni yok mu? Şimdi tebessüm ediyoruz ama hep de mesela büyüklerimiz de çocuk önerisinde bulunurken der ki, ya ileride sana kim bakacak, onu da mı düşünmüyorsun, hani elini çabuk tut vesaire diye. Belki teknoloji hayatımızda birçok şeyi kolaylaştırdı, dönüştürdü ama bir takım kadim şeyler de değişmiyor. Buna dönük de aslında mesleklere bakmanın faydası olacak mıdır?
2: Ya mutlaka. Bir kere çocuk bizim sigortamız değil. Yani sigorta olsun diye çocuğu yapmayacağız. Yani o ayrı bir konu. Başka bir zaman konuşalım ama tabii ki özellikle el emeğinin çok önemli olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Ya herkes her şeyi öğrenecek, evdeki bütün arızaları giderecek, her şeyi öğrenecek ya da çok yüksek bedeller ödemek zorunda kalacak. Bakın bugün şöyle bir mahalleye baktığınızda 10 bin tane üniversite mezunu bulabilirsiniz. Ama bir tane elektrikçi, bir tane işte muslukçu var veya bu işlerle uğraşan kişi var. Yani ve doğal olarak şu anda bile çok ciddi anlamda bunların gelirleri inanılmaz yüksek. Ve yani randevuyla gidiyorlar, istedikleri gibi zamanını kendisi belirleyebiliyor. Oysa bakın yüz binlerce, milyonlarca insan üniversite peşinde koşuyor. İşte üniversite okuyalım, işte aileler de tabii bunu zorluyor, çocukları ciddi anlamda zorluyorlar. Oysa daha böyle mesleki eğitimlere, meslek liseleri, tarzı meslek liseleri ve onun üstlerine doğru el becerilerini de kullanabilecekleri, işleri yani geniş işleri yapabileceği alanlara yönlendirseler belki çocuğun hayatı veya gençlerin hayatı önümüzdeki dönemde daha farklı olacak. Bugün işte Avrupa'da sıva yapan kadın görüyorsunuz. Amerika'da sıva yapan, inşaatta çalışan kadın görüyorsunuz. Ama biz burada tabii kendi şeyimiz gereği yani böyle bunlara tuhaf bakıyoruz. Aa öyle mi diyoruz. Oysa artık birçok şehirde, Avrupa'nın birçok şehrinde otobüs şoförleri tamamen kadınlardan oluşuyor neredeyse. Çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Dolayısıyla artık kadınların da her şeye katılabileceği, her işe katılabileceği bir ortamın mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Zaten bu ekonomik koşullar bizi de zorluyor aslında. Bir konu daha var, onu da atlamadan geçemeyeceğim.
1: Buyurun
2: çünkü
1: hocam,
2: en
1: buyurun.
2: Sorulan sorulardan bir tanesi Çağlar bu. Acaba yurt dışında okutalım mı? Bir sorusu. Hani yurt dışına mı gönderelim sorusu var. Tabii yani imkanınız varsa evet yani. Ama bu sadece diploma almak için değil. Çünkü yurt dışı bize ne verir? İşte yabancı dil tamam, farklı kültür, uluslararası bir çevre kazandırır, özgüven verir. Tabii ki küresel bir

0: bakış kazandırır. Ama sonuçta şöyle düşünelim. Bugün Türkiye'de çok iyi üniversitelerden mezun olup yabancı dil bilen, işte proje yapan, efendim staj yapan, yapay zekayı kullanan birçok genç yurt dışındaki birçok mezundan daha avantajlı da olabilir. Dolayısıyla önemli olan başarı pasaportta veyahut da yurt dışında okumada değil, kendini geliştirmekte. Tabii ailelere de tam burada çok önemli bir görev düşüyor. Çünkü işte komşunun çocuğu tıp yazdı, mühendislik yazdı. İşte bizimki de tıp yazsın. İşte doktorlar bak işte istihdamı yüksek. Yapamayacaksa ne olacak? Yani sen de yaz. Böyle etrafa bakarak mahalle baskısıyla karar verme yerine meslek seçiminde özellikle kişiliğine uygun bir gerçekten mesleğin veyahut da eğitimin alınması, öğrenimin yapılması gerekiyor ki sevmediğiniz bir işi 40 yıl yapmak zorunda kalacaksınız sonra. Dolayısıyla bugün gerçekten geleceğimizi seçiyoruz. Belki 40 yıl sonrasını seçiyoruz. Ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Herhalde önümüzdeki 30 yılın en büyük diploması, çünkü geleceği gerçekten göremiyoruz, çok iyi okuyamıyoruz. Sürekli öğrenebilme becerisinin geliştirilmesidir. Yani sürekli kendimizi geliştireceğiz, öğrenmeyi öğrenmiş olarak mezun olacağız. Nasıl öğreneceğimizi, nasıl araştıracağımızı, neyi nereden bulacağımızı öğrenmiş olarak mezun olalım ki sürekli kendimizi eğitelim. Hayat boyu bu eğitim, öğretim bitmemesi gerekiyor. Çünkü çok hızlı değişiyor. Yaşam çok hızlı değişiyor. O nedenle üniversite eğitimi dediğimiz zaman özellikle sadece meslek, lütfen düşünmeyin. Sadece mesleki olarak bakmayın olaya. Analitik düşünme, stratejik düşünme gibi konuları da mutlaka bu sepete ekleyin. Entelektüel bir birey yetiştirmeye çalışalım. Zaten geleceğimiz de bunlara bağlı.
1: Evet, binlerce yıl öncesinden Delphi Tapınağı'nın girişinde yazdığı gibi kendini bil diyerek Sadi Hocam'a ben de katkıda bulunayım. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamız bizlerle birlikteydi bu haftada. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Noktayı burada koyalım. 9 dakika sonra Fon Saat'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fon Saati'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Aile ekonomisinden Fon Saati'ne geçtik. Yine kıymetli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Malumunuz senenin ortasını geride bıraktık demeye başlayalı bir ay geçti. Şunun şurasında umarız ki sağlıkla 4 gün sonra Temmuz ayında geride bırakacağız. Yani 3. çeyreğin ve yılın 2. yarısının ilk ayını da geride bırakıyoruz. Ve hem geleceği hem de geçmişi fon çerçevesinde kıymetli konuğumuz HTL Fiba Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Salih İleri ile konuşacağız. Salih Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi herkesin aklında tahmin ediyorum ki bu hafta sonundan pazartesiye erişimiz biraz daha olası bir yine ateşkes, işlerin biraz daha en azından piyasaların isteyeceği kıvama gelmesi noktasında evrildi. Ama geçen hafta yine bu koltuğa oturduğumda bu kez yahu biz bu savaş garabetinden kurtulamıyoruz. İnsani yönü tabii ki çok önemli, orası bir yana, ama piyasalarda bunun belirsizliğinden çıkamıyor diye başlamıştık. Dilerseniz öncelikle bir bu seneyi özellikle gönüllü BES ve yatırım fonları ekseninde değerlendirelim. Çünkü 2023 Haziran'ın üzerinden de 3 sene geçti. Tamam, para piyasası fonları bir dönem park etme adına iyiydi ama dışarıda özellikle hisse senedi başta olmak üzere temalar, içeride bir dönem değerli metaller ya da Borsa İstanbul'la ilgili temaları konuşsak da o para piyasası fonlarının ya da park ettiğimiz yerlerdeki unsurların etkisi çok geçmiyor. Ne diyorsunuz?
2: Kesinlikle öyle. Şimdi biraz yılın başlangıcından belki konuyu ele almak daha doğru olabilir. Geçen yılın sonuna geldiğimizde sizin de yakından takip ettiğiniz üzere kıymetli metallerde altında çok ciddi bir getiri sağlanmıştı 2025'te. 2026 yılı içinse özellikle ülkemizde dezenflasyon sürecinin devam edeceği, bunun da şirketlere ve borsaya olumlu yansıyacağı öngörülmekteydi. Aynı zamanda Amerika'da da Fed'in takip ettiğiniz üzere faiz indirimleri gibi unsurlar söz konusuydu. Dolayısıyla aslında kıymetli metallerin getirisini devam ettireceği, kısmen de olsa devam ettireceği ve borsa tarafında da fırsatların ortaya çıkabileceği öngörülüyordu. Biz de bu şekilde sektör olarak konumlandırdık ve şey yaptık. Ama tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi jeopolitik gelişmeler buradaki maalesef bu beklentileri çok doğrulamadı. Biraz aksine bir durum oluştu. Burada baktığımızda tabii kompozisyona geçen yılın sonunda özellikle katılımcılar kıymetli madenler altın tarafında çok ciddi bir tercih yapıyorlardı. Yani %50'ye varmıştı tüm bireysel emeklilik fonları içerisindeki dağılım. Bununla birlikte yılın ilk yarısına geldiğimizde hem getirilerin düşmesi hem jeopolitik gelişmeler doğrultusunda hem tercihleri katılımcıların değişti. Hem de diğer enstrümanlardaki getiriyle birlikte bu yaklaşık 40'lar seviyesine indi. Getirilere baktığımızda da işte bu kıymetli madenlerin malum etkisiyle bu sene getiri elde edemedi. Hatta reel anlamda negatife döndüğünü de söyleyebiliriz. Borsa İstanbul tarafında ilk dönemki pozitif algı hala devam ediyor. Dolayısıyla hisse fonlarda hala reel getiri olduğunu görüyoruz. Burada ama özellikle vurgulamak istediğim konu değişken fonlar tarafı. Yani bu dönemde bu belirsizliklerin olduğu, volatilitenin çok yüksek olduğu dönemde değişken fonların öne çıktığını, tematik özellikle teknoloji fonlarının öne çıktığını görüyoruz. Buralarda katılımcılar açısından önemli fırsatlar oldu. Hem enflasyonun üzerinde, enflasyon ilk 6 aya baktığımızda %17'nin üzerinde bir enflasyon gelmesine karşın buralarda 40'lı 50 seviyelerde getiri elde eden fonlar olduğunu da gördük. Dolayısıyla hani katılımcıların piyasayı takip ederek doğru bir kompozisyonla fonlarına değişikliklerini uyguladıkları zaman bu getirileri de optimize ettiklerini gözlemledik. Dolayısıyla ilk yılın ilk yarısı için genel bu şekilde bir değerlendirme yapmak mümkün. İkinci yarısı için neler olabilir diye baktığımızda yani malumunuz işte cumadan pazartesiye konu çok değişebiliyor. Yine piyasalar yakından petrol

0: fiyatını, işte İran-Amerika arasındaki gerilimi çok yakından takip edecek. Buna bağlı olarak dezenflasyon sürecinin yine devam edeceğini öngörüyoruz. Yıl sonuna doğru muhtemelen Merkez Bankası'nın da faiz indirimi yapması gündemde. Bununla birlikte tabii ki de yine borsanın fırsatlar sunma olasılığı üzerinde yine duruyoruz. Kıymetli madenler her zaman hala Çin Merkez Bankası'nın alımlara devam etmesi ve Amerika'daki faiz artırımı olmasına karşın yüksek borçlulukta yine kıymetli madenlerde bir fırsat ortaya çıkabileceği konusunda da görüşümüzü koruyoruz. Ama yine bu tarz volatil bir ortam devam edecek. Dolayısıyla değişken fonlar orada bir fırsat sunabilir. Değişken fonlarında kendi içerisinde farklı kategorileri var. İşte atak, dinamik, agresif, temkinli gibi. Dolayısıyla burada katılımcılar kendi risk profillerine uygun, şirketlerinin yönlendirdiği, bilgilendirdiği konulara göre bu tercihlerini bu fonlara dağıtarak, kendi risk algılarını da dikkate alarak burada optimum faydayı sağlayabilirler ikinci dönem içinde. Görüş bu şekilde görüşümüz.
1: Sahip Bey, sizin gibi özellikle bireysel emeklilik tarafından konuklarımız geldiğinde ben BES tarafına kendim de sektöre 6,5-7 yılımı verdiğim için biraz daha defaatle yaklaşmak istiyorum. Şimdi ister istemez sistemin içerisinde uzun süre yer alsa da yeni sisteme dahil olsa da bir takım terminolojik kavramları yatırımcılar daha detaylı dinlemek istiyor. Şu değişken fon konusunu biraz açalım. Çünkü mesela Gönüllü BES tarafından Azade OKS tarafında da bu ismi görüyoruz. Hatta orada atak, dinamik vesaire gibi terminolojik bir takım kavramlar da görüyoruz. Bilhassa mesela piyasaların şu an içinde bulunduğu belirsizlik dönemleri ya da kısmen riskli varlıkların biraz daha iştahının yüksek olduğu, performanslarının pozitif olduğu ya da her şeyin baskı altında olduğu dönemlerde bu tarz fonlar biraz daha tampon görevi görebilir mi? Buradaki o kullandığımız dinamik vesaire gibi isimlerden ne anlamalıyız? Sizden dinlesin seyircilerimiz.
0: Tabii kesinlikle. Ya bu konuyu vurgulamak gerçekten çok önemli. Nedeni de aslında siz de ifade ettiniz. Değişken dönemlerde çok hani piyasanın yönünü net bir şekilde göremediğimiz her an yeni gelişmeler yaşanan ortamlarda değişken fonlar öne çıkıyor ve önemli bir şey haline geliyor, enstrüman haline geliyor. Burada esası şuna dayanıyor aslında. Portföy yönetim şirketlerine yapısı gereği piyasadaki hareketlere uyumlanma, onları anında adapte edebilme olanağı sunan fon türleri aslında. Yani örneğin işte kıymetli madenler tarafında bir imkan gördüğünde veya borsa tarafında bir imkan gördüğünde oraya daha fazla portföyünün önemli bir kısmını oraya yatırma şansı olabiliyor. Veya işte faizlerin düşüş trendinde dipslere yatırım yapma olanağı sunabiliyor veya işte sanayi hisselerinde bir fırsat görüldüğünde oraya daha fazla yatırım yapma veya biraz daha temkinli duruş gerektiğinde de para piyasası gibi unsurlara veya daha kısa vadeli sabit getirili enstrümanlara yatırım yapma olanağı sağlayabiliyor. Bunun içerisinde de işte aslında en düşük risk profilinden en yüksek risk profiline kadar bir yelpazede sunulabiliyor bunlar. İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi temkinliden atak, agresife kadar çok farklı çeşitleri olabiliyor. Bu açıdan hani biz de bu konuya çok inanıyoruz. Hatta bunu şeyle de çeşitlendiriyoruz. Farklı portföy yönetim şirketlerinin stratejik algılarıyla yatırımcılarımıza, katılımcılarımıza bu olanağı 13 tane portföy yönetim şirketiyle yaptığımız işbirliğiyle sunuyoruz. Dolayısıyla katılımcılar orada kendi içlerinde de bir alokasyon yapabilirler. Yani işte X portföy yönetim şirketinin fonuyla işte Y portföy yönetim şirketinin fonunu aynı anda tutarak hem risklere karşı kendilerini koruyabilir hem de fırsatlardan daha fazla yararlanma imkanı sağlayabilirler.
1: Biraz da sistem üzerine konuşalım. Şimdi bunu çok daha eskiye götürebiliriz ama 2013'ü bir başlangıç silsilesinin ilk halesi olarak düşünsek devlet katkısının hayatımıza girmesiyle. Devlet katkısının tutarı değişti, sistemin içerisinde valörden tutalım, fon çeşitliliğine vesaire kadar eleştirecek belki milyon tane şey buluruz. Ama eğri oturup doğru konuşalım şimdi, sadece Türkiye toplumunda değil. Bu kadar tüketim odaklı bir dünyanın içerisinde birikime gitmeyen tutarlar genellikle tüketime gidiyor. Dolayısıyla emeklilik sistemleri, sosyal güvenlik sistemi bunlarla ilgili eleştirilerin tamamına katılmakla beraber aslında devlet katkısının olduğu burada bence güzide bir biriktirme ihtimali var. Şimdi mesela biraz önce altından bahsettiniz. 2013'ten itibaren mesela altının çok ciddi bir hegemonyası vardı. Yanlış anımsamıyorsam eğer bir tek o 2022'deki Borsa İstanbul rallisi sonrasında bir miktar hisse bir geliştirici olarak birinciliğe oturdu. Sonrasında tekrar eski şeyle devam ediyor. Şununla ilgili son dönemde bir değişim var mı? Türkiye'de özellikle gönüllü BES yatırımcısı, BES biriktiren kişiler fon değişikliğine doğru yaklaşıp fon değişikliği yapıyor mu?
0: Orada maalesef buna çok pozitif bir yanıt vermek mümkün değil.
1: Özellikle soruyorum.
0: Evet, doğru yapmıyorlar. Yani şöyle yapılmıyor. Bu aslında sektörün en önemli odak noktalarından bir tanesi. Neden derseniz eğer doğru zamanda doğru fon tercihi yapmazsanız bu algı sanki BES'te yeterli getiri elde ediliyormuş şeklinde.
1: Sözünüzü balla kesiyorum. Öyle de bir çeşitli sosyal medya platformlarına da bakılabilir. Ön yargı da var. BES kazandırmıyor. Evet. Ama mesela diğer varlık sınıflarını biriktiren, kendi portföyünde tutanlar kaybettirdiğinde mesela şöyle bir cümle duymuyoruz genel olarak. Ya hisse kazandırmıyor, altın kazandırmıyor, vadeli mevduat kazandırmıyor diye bir şey yok. Ama BES kazandırmıyor diye bir şey var.
0: İşte tam da bu nedenle şimdi Emekli Gözetim Merkezi'nin açıkladığı verilerle yanıt vermek daha doğru olur. Yılbaşından bugüne en az bir tane fon dağılımı değişikliği yapmış katılımcıların sözleşmelerin toplam sözleşmelere oranı %11. Yani %90 değişim yapmıyor. Bunu daha uzun vadede bakarsak sistem kurulduğundan beri %29. Yani %70 sisteme girdiği andan itibaren hiç değişiklik yapmamış. Yani bu şekilde zaten doğru zamanda doğru fonu bulabilme şansınız yok. Yani bu bozuk saat gibi hani günde iki kere ancak şey yapabilir yani doğruyu gösterebilir size. Dolayısıyla burada sektör olarak biz bunu kendimize bir ödev olarak görüyoruz. Bunun için müşterilerimize, katılımcılarımıza bilgilendirmeler yapıyoruz. SMS'ler gönderiyoruz. İşte mobil uygulamalarımızda pop-up'lar çıkartıyoruz. E-mail'ler atıyoruz. Çağrı merkezimizle arıyoruz. Dijital altyapıyı geliştiriyoruz. Burada hani kolaylık olsun işte ne bileyim telefonla açmak zorunda kalmasınlar. Çok daha kolay işte AI tabanlı chatbotlarla bu işlemleri yapıyoruz, bilgilendirmelerle bunu mümkün olduğunca doğru yere geçirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bütün şirketler sektör genelinde mutlaka bilgilendirmeler yapıyor. İşte robotik altyapılarla bunu yapmaya çalışıyorlar. Bir de SDDK'nın çıkarttığı bir düzenlemeyle isterseniz işte benim yeterli zamanım yok, bunlarla uğraşamıyorum, zaman ayıramıyorum da derseniz bunu portföy yönetim şirketlerine devretme şansınız da var. Bu yıllık 12 fon dağılım değişikliği hakkınızı. Dolayısıyla aslında hani buraya çok odaklanmak, yatırımcıların da buraya çok fazla kanalize olması gerekiyor ki hani bu sistemden yeterince yararlanılabilsin. Sizin de ifade ettiğiniz gibi %20 devlet katkısı çok önemli bir unsur. Yani
1: ya zaman mesela içerisinde şey de olay oldu, yine sözünüzü kesiyorum. %20'nin üzerinde devlet katkısı olduğunda o kadar bir heyecan yaratmadı. Düşürüldüğünde daha büyük bir tepki oldu. Ben hani düşürülsün demiyorum bu arada, arttırılsın da demiyordum. Devlet katkısı öyle ya da böyle var belli süreler gözetilerek. Sanki BES'le ilgili olumsuz bir takım şeyler, olumlu olan şeylere oranla çok daha büyük böyle bir sıkıntı yaratıyor gibi.
0: Ya belki de reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi artmaya devam ediyor. Çünkü biz de ilk başta endişe ettik. %20'ye düştü. Acaba çok ciddi bir yara alır mı sektör, buradan çok olumsuz etkilenir mi? Ama bugüne bak, yani 2026'nın başlangıcından itibaren bugüne kadar geçen süreye baktığımızda BES büyümesini devam ettiriyor. Hem katılımcı anlamında hem de fon büyüklüğü anlamında. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu olumsuz şeyler bazen de çok fazla konuşulduğu zaman belki de sektörü daha çok ön plana çıkartıyor. %20 daha fazla algılanıyor belki yani oradaki şey. Çünkü hiçbir enstrümanda aslında size artı %20 veren, garanti %20 veren bir uygulama yok.
1: Biraz da istiyorsanız yine 12 değişiklik hakkıyla beraber son yıllarda diyelim hayatımıza giren bir de 18 yaş altı BES konusu var. Bu noktada özellikle zaten birçok durumu iyi ya da gelir durumu biraz daha görece iyi olan ailenin zaten gönüllü BES olsun, işte OKS'si varsa OKS'si olsun, bunu genelde çocukları için, kendi çocukları olmasa bile geleceğe dönük özellikle yeğenlerine, torunlarına vesaire yapanlara da rastladık. Biriktirdiğine tanık oluyorduk ama bunun adı da koyulmuş oldu şimdi kendisine ait bir sözleşme diye. Nasıl seyrediyor hayatımıza girdiğinden bu yana? Özellikle bu kadar belirsizliğin, getiri arayışının olduğu dönemlerde mesela 18 yaş altı BES yatırımcısı panik yaptı mı?
0: Orası da gayet iyi bir gelişim içerisinde 2021'de başlamıştı. Şu anda 2 milyon sözleşme, 1.7 milyon katılımcıya ulaştı. Bu sevindirici bir gelişme aslında sektör açısından. Toplam katılımcı oranı da, toplam katılımcıya oranı da 18 yaş altının %15'i geçmiş durumda. Yani böyle baktığımızda gelecek açısından çok umut verici. Burada tabii endişeler de vardı. Yani işte çok uzun bir süre sistemde kalınması gerekebilecek gibi yapılan düzenlemelerle işte kısmi çıkışlar gibi mevzuatsal aslında esneklikler getirilince buradaki tabii engeller de bir önemli ölçüde aşılmış oldu. Getiri anlamında baktığınızda orası tabii 100 milyarın üzerine çıktı toplamda. Diğer portföyden çok önemli bir farkı yok. Burada da biz hani kendi adımıza oralarda geleceğe dönük bu yatırımları en iyi değerlendirebilmek açısından önerilerimizi 18 yaş altı için daha farklı konumlandırıyoruz. Çünkü orada risk eşiği daha yüksek olabilir. Yani daha uzun vadeli bir perspektifte ele almak gerekiyor. Bu dönemde tabii diğer yatırımcı ve katılımcılar gibi bir endişe söz konusu olsa da uzun vadeye baktığınızda böyle çok majör, olumsuz bir etki gözlemlemedik biz.
1: Peki o zaman hem 18 yaş altındaki BES sözleşmeleri için, özellikle yine gönüllü BES soruyorum, hem hali hazırda gönüllü BES'te olanlar en azından mesela yılın kalanını geçirmek adına Ağustos önemli bir geçiş olabilir diye, özellikle hafta sonu gördüğümüz haber akışları sonrasında risk varlıkları için içerideki dışarıda tema adına bir takım vurgular görmeye başladık raporlarda. Nasıl bir model portföy oluşturmalılar? Bilhassa hem Türkiye hem dünya gündeminde jeopolitik konular belli ki baskısını çok öyle İran savaşı tamamen masadan kalksa bile yitirmeyecek. Bu dönemlerde özellikle uzun vadeli birikim esaslı olarak nasıl yaklaşılmalı portföylere?
0: Şimdi tabii burada öncelikle risk profili çok önemli. Biz temelde 4 grup, 18 yaş altı ile birlikte 4 gruba ayırıyoruz. Düşük, orta, yüksek risk profili. Burada tabii bu risk profilini emekliye kalan süreye göre de değerlendirebilirsiniz. Ama siz eğer daha profesyonelseniz, piyasaları daha yakından takip edebiliyorsanız, eğer emekliliğinize az bir süre kalmış olsa da veya emekli olup sistemde kalmaya devam ediyor olsanız da riskli tarafta yer alabilirsiniz. Dolayısıyla bu perspektifte bakınca riskli taraf için yine biz aslında en önemli kısmı atak değişken fonlar olarak öngörüyoruz. Ama yanına işte biraz teknoloji fonlarından, biraz kıymetli madenlerden, bir miktar para piyasası ve temkinli fonlardan koyarak önerimizi bu şekilde şekillendirdik. Orta risk grubu için bunu biraz daha atak değişken fonu azaltarak, temkinli tarafı arttırarak, para piyasası fonunu bir miktar daha arttırarak şekillendiriyoruz. Diğer tarafta temkinli, muhafazakar kısımda ise biraz daha para piyasası fonları daha ağırlıklı oluyor. Orada daha temkinli bir yaklaşım var. İşte genç ve hani emekliye uzun süre kalanlar için biz riskli tarafı tercih ediyoruz ki işte hissede artacağını öngörüyoruz. Yani ikinci dönemde dezenflasyon süreci devam edecek ve borsada yine bir miktar fırsat yakalanabilecek. Dolayısıyla oraya bir anlamda şeyde hissede eklenebileceğini düşünüyoruz.
1: Sahip Bey, son 2-2,5 dakikamız hali hazırda özellikle üniversite tercih dönemi olduğu için ben konuklarımıza, değerli genç arkadaşlarımız da gelecekle ilgili planlar yapıyorsa duysunlar diye sizin gibi profesyonelleri buna dönük olarak da sorular soruyorum. Siz uzun süredir sektördesiniz. Mesela ekonomi ve finansla ilgili bir bölüm okuyup bireysel emeklilik alanında, fon yönetimi alanında kariyer yapmak bir yol olabilir mi? Sizin tecrübeleriniz şimdi... Belki sizin de evladınız ya da yakınlarınız vardır. Önerir misiniz?
0: Tamam, ben de onu söyleyecektim. Benim de kızım şu anda tercih yapmak hayırlı durumunda olsun. Çok i̇nşallah teşekkür ederim. İnşallah bütün gençlerimizin inşallah gönüllerine göre olur. Şimdi burada sigortacılık ve bireysel emeklilik gerçekten çok potansiyeli yüksek bir sektör. Burada birkaç uluslararası rasyo da var. Örneğin işte gayri safi milli hasılaya oranlar, kişi başına düşen prim ve işte bireysel emeklilik tutarları gibi. Buraya baktığınızda Türkiye aslında kendisine benzer ülkelerin biraz gerisinde bir çıt. Ve burada gerçekten
1: 20
0: çok...
1: 20 sene önce ben üniversite tercihi yaparken de böyleydi.
0: O potansiyeli yakalayacağız. Ama hani tabii bu giderek gelişiyor yani. Yabancılar Türkiye'ye çok ciddi yatırım yapıyorlar. Biz de şu anda Alman ortaklı bir şirket haline geldik 3 sene önce. Bir taraftan da sürekli teşvik edilen bir sistem bireysel emeklilik. Sigortacılık da öyle. Bunun nedeni de hani bizim tasarruf açıklarımız ve demografik yapımızdaki değişiklikler ileride çünkü emeklilik dönemlerinin tamamlayıcısı olarak öngörülüyor. Bu nedenle çok öne çıkacak bir şey. kurulduğundan beri bireysel emeklilik hep destekleniyor. İşte daha önceden vergi avantajları vardı, devlet katkısı geldi ve ileride de tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşmesi bekleniyor. Zaten onunla birlikte sektör çok ciddi bir büyüme sağlayacak. Yani şu anda gelen
1: eleman istihdam edecek yani
0: kesinlikle
1: özellikle.
0: Ve kariyer fırsatları da doğacak. Yani o yüzden güvenle seçebilirler bu evet. Bu alanı.
1: Şimdiden HTFİBA Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Salih Bey, Salih İleri bu konuyla ilgili kafasına en azından bu alan sadece bireysel emeklilik diye de düşünmesin zaten. Aktüeryal bilimlerden tutun birçok fonla alakalı, finansla alakalı kısma kadar mesajını vermiş oldu. Bu mesajınızla da noktayı koyalım. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık vermiş olduğunuz kıymetli notlar için. Programın içerisinde birçok şeyden konuştuk ama yılın tamamı ne yazık ki yine Trump merkezli hengame ile geçti. Ve buna dönük olarak da ikinci Trump dönemine dönük trade'ler iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor sorusunun cevabı Temmuz'un sonunda pek iyiye gitmediği noktasında oldu. Bu detayla noktayı koyacağız Temmuz'un son saatine. Önümüzdeki ay görüşmek üzereyle diye ufak bir latifeyle noktayı koyalım. Gün içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte amatör ve profesyonel yatırımcılar, yeni yönetimin agresif ekonomi politikalarından faydalanacak hisse senetlerine adeta hücum etmişti. Başlangıçta oldukça parlak bir seyir izleyen ve piyasaları kasıp kavuran bu strateji, gelinen noktada tamamen dağılma sürecine girdi. Ned Davis Research tarafından hazırlanan ve konut yapımı, savunma harcamalarıyla imalatın ülkeye geri çekilmesi gibi politikalardan faydalanması beklenen fonlardan oluşan Trump Ticaret Endeksi, yılın başında S&P 500 endeksini geride bırakmasının ardından Mayıs ayından bu yana yaklaşık %16 oranında geriledi. Gösterge kapsamındaki çok sayıda borsa yatırım fonu yıllık bazda eksiye geçerken, stratejideki bu sert kırılmanın ana nedeni olarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki askeri çatışmalar gösterildi. Ned Davis Research uzmanları, Trump temalı yatırımlardaki gerilemenin temelinde İran savaşıyla birlikte tırmanan enerji fiyatları, yükselen enflasyon beklentileri, artan faiz oranları ve Amerikan dolarının aşırı değer kazanmasının yattığını vurguladı. Uzmanlar, yatırımcıların sürekli yeni bir tedarik veya enflasyon şokuyla karşı karşıya kaldığını ve bu durumun Trump'ın Amerikan imalatını ve ağır sanayisini ihya etme vaatlerine bel bağlayan piyasa aktörlerinde büyük düş kırıklığı yarattığını ifade ediyor. Piyasadaki fon akışları da yatırımcıların bu stratejiden kademeli olarak kaçtığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Enerji, sanayi ve finans sektörlerine yüksek ağırlık veren True Social Good Bliss Amerika fonu, savaşın başlangıcından bu yana her ay düzenli nakit çıkışı yaşadı ve S&P 500 endeksinin %8 yükseldiği bu dönemde %4'ün üzerinde değer kaybetti. Benzer şekilde Trump medya hisseleri de yılbaşından bu yana %35 gerilemiş durumda. Buna karşın içeriğinde yoğun enerji hisseleri barındıran Point Bridge, America First gibi az sayıda fon, petrol fiyatlarındaki yükselişten destek alarak endekse tutunmayı başardı. Piyasa analistleri Trump'ın döngüsel sanayi hamlelerine yatırım yapanların kaybettiğini, yapay zeka temasını tercih edenlerin ise bu süreçten karlı çıktığını belirtiyor.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Varlık Yönetim'den herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Bu hafta Varlık Yönetim'inde medya sektörünü konuşacağız. Aslında Türkiye'de bir ilk olacak ve bir televizyon kanalı Borsa İstanbul'a kote edilecek. Önümüzdeki günlerde TV8'in halka arzından bahsediyorum elbette ve bununla ilgili de bugün konuğum Acun Medya Grup CEO'su Ebru Atasal Tahrancı bizlerle olacak. Hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aslında tabii Acun Medya'yı hani birçoğumuz zaten tanıyoruz, biliyoruz, evet. Aşinayız. Dünyanın hemen hemen her yerinde prodüksiyonlar yapıyor ve gerçekten de Türkiye'nin en büyük medya gruplarından biri. Bilinirliğinin yanı sıra elbette bir de TV8'deki içerikler, hani pek çoğumuzun bildiği, tanıdığı, yakından takip ettiği içerikler, ama hem bu halka arz tabii dikkat çekici olacak, hem de bundan sonrası hani planlamalar açısından hem Türkiye'yi hem dünyayı düşündüğümüzde izlenme alışkanlıkları ilgili nasıl bir stratejiniz olacak ya da Türkiye'deki içeriklerle ilgili neler yapılacak, bunları çok merak ediyoruz. O yüzden öncelikle çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Evet, şimdi öncelikle tabii halka arzla ilgili hani neden böyle bir ihtiyaç duyuldu ve halka arzın sebebi ne? Biraz bunu dinlemek istiyoruz.
2: TV8'i 2013 yılında kurduk. Tabii Türkiye'nin gözü önünde büyüdü, izleyici alışkanlıkları oluştu. Son 10 yıldır hem gelir olarak hem reyting olarak Türkiye'nin her zaman ilk 3 kanalından biri olarak hayatına devam ediyor. Özellikle son 5-6 yıldır da finansal olarak da çok stabil bir performansa erişti. Dolayısıyla hazırlandık, çok çalıştık, hazır hissettik kendimizi. Bundan sonraki 10 yılını yapacağız. Biraz sonra konuşacağız. Televizyon da çok değişiyor. İzleme alışkanlıkları da çok değişiyor. TV8'in geleceğin 10 yılını yapmak üzere halka arzı doğru bir araç olarak seçtik. Yatırımcılarımız sayesinde umuyoruz ki çok bu stabil başarı daha büyük, daha kurumsal bir değere dönüşecek.
1: Şimdi aslında pek çok şirket için bu halka arz tarafı elbette bir finansman kaynağı, ama bir yandan da özellikle birçok şirket için de kurumsallaşma, evet, tarafında çok aslında, evet, ciddi katma değer sağlayan bir taraf. Dolayısıyla biraz bu TV8'in kurumsallaşma sürecini merak ediyorum ben. Yani çünkü çok girift bir yapı, Acun Medya var, yukarıda, evet, bir holding yapısı var. Nasıl ayrıştırdınız? Hani
2: şimdi
1: nasıl bir yapı
2: çok
1: olacak?
2: Bu kurumsallaşma tarafını çok önemsiyoruz. Hı hı. Çok da çalıştık bunun için. Biz şirket olarak, aslında grup olarak kurumsallaşma sürecimize 2018'de çok büyük bir hız kattık. 2018'de bütün şirketlerimizde, başta TV8 olmak üzere, bir kurumsal kaynak planlama yazılımına geçtik. Oracle ERP kullanıyoruz. Ve Türkiye'nin baştan aşağı, uçtan uca uygulayan ilk şirketlerinden biriyiz. Bize yıllar atlattı. Nasıl yıllar atlattı? Bir örnek vereceğim. Biz televizyon programını iyi yapıyoruz ama diğer alanlarda biz en iyisi olduğumuzu düşünmüyoruz. Dolayısıyla ilk analizler yapılırken, bilirler uygulayanlar, analiz yapılır, tasarım yapılır, işi nasıl yaptığınız incelenir falan ve size uydurulmaya çalışır. Biz öyle yapmadık. Biz dünyadaki en iyi best practice'leri kullanmak istiyoruz dedik. Dolayısıyla aslında çok güzel bir elbise bulduk. Kendimiz spor yapıp fitleşip içine girdik gibi düşünün. Yani dünyadaki en iyi uygulamaları örnek alıp analiz tasarım aşamalarını tamamen atlayıp direkt en iyi süreçleri kendimize implemente ettik. Dolayısıyla bu bize çok büyük bir yol kattı kurumsallaşma alanında. Bugün de uçtan uca her şeyimiz entegre bir şekilde bir ERP, kurumsal kaynak planlama yazılımı ve teknoloji üzerinde yürüyor. Çok izlenebilir, çok şeffaf bir yönetim şeklini benimsedik. Aslında o cesaretle de halka açılmaya hazırız dedik.
1: Evet, burada dijitalleşme süreci önemli tabii. Yani,
2: çok önemli.
1: Değil mi? İçerikler çünkü, anlamında da.
2: Evet, yani bugün Türkiye hala çok büyük bir televizyon ülkesi. Hı-hı. Gerçekten dünyada televizyon izlenme süreleri olarak ilk onda söyleyebilirim. Ve ortalama dünyada televizyon izleme süresi 2 saat 19 dakika. Türkiye'de bu 3 saat 34 dakika. Bu çok büyük bir fark. %50 fazla olması. Ortalama her hanede 6 saat televizyon seyrediliyor. Dolayısıyla Türkiye'de televizyon, lineer televizyon hala çok güçlü. Dünyada ufak ufak düşüyor. Dijitale kayıyor. İşte aslında dünyada bu bizden biraz daha önde gidiyor dijitalleşme. Biz de TV8'i buraya hazırlıyoruz. Çoklu ortamda izlemeler, zaman kaydırma izlemeler, hepsinden biraz sonra bahsedeceğiz. Hı hı. Çok çok önemli. Çok yani aslında içeriği sunan bir şemsiye diye düşünelim TV8'i, bir televizyon kanalı gibi değil. Dolayısıyla bu içeriği izleyicisine çok farklı ortamlarda, çok farklı zamanlarda ulaştırmak görevi her yayıncının. TV8'in gelecek 10 yılını yaparken de bunları çok önemsiyoruz.
1: Çünkü geleneksel medyayı düşündüğümüz zaman, yani şu anda mesela ben bile hani işin içinde biri olarak takip etmekte çok zorlanıyorum. Çünkü dijital mecralarda çok fazla içerik var. Rekabet çok, o içeriklere ulaşmak giderek zorlaşıyor. Orada yani nasıl bir içerik üretimi, dijitalleşme tarafına daha çok yatırım gibi mi, bir teknoloji yatırımı mı, neler yapılacak mesela?
2: Aslında şöyle düşünün, bu bir dönüşüm. Yani buna ne teknoloji diyebiliriz, ne bu bir izleyici alışkanlığının, izleyiciyle birlikte bir medya içerik sağlayıcısının dönüşümü olarak bakıyorum. Hani çok izlemenin aslında şekil değiştirmesi, düşmesi değil, azalması değil, şekil değiştirmesi. Biz nasıl hazırlanıyoruz buna? Bütün platformlar bizim. Yani TV8 bugün izleyicilerine sadece uydu veya işte kablo veya lineer televizyon aracılığıyla değil, hem sosyal medya, hem YouTube, hem kendi dijital platformları aracılığıyla ulaşan bir aslında kanal değil, medya içerik sağlayıcısı ve yöneticisi haline gelecek. Bugün örnek vereyim size. Dünyada 8.2 milyar insan var sanıyorum. Bunun YouTube izliyor, düşünün. Her ay 2.8 milyar kullanıcısı.
1: Hala gidecek yani, çok da yer var değil mi?
2: Yani şunu demek istiyorum. O da bir platform sonuçta. YouTube da bir platform. Mühim olan içeriğin sunulması. Bugün çeşitli içerik formları var. İşte kısa form dediğimiz şey. MasterChef'ten örnek vereyim. Herkes izlediği için en kolay o olur. MasterChef'in küçük klipleri sosyal medyada yayılıyor. İşte biraz uzun 5 dakikalık görüntüleri YouTube'da yayınlanıyor dijitalde. Sonunda uzun yayın televizyonda yayınlanıyor. Ve hani dünyada da çok örnekleri var bunun. Televizyonların bir de platformları hep oluyor. Veya bir platformla işbirliği yapıyor. Yayından önce mesela bazı ülkelerde platformda izliyor üyeler. Sonra televizyon yayını oluyor. Bazen de televizyon yayının hemen arkasından platforma koyuluyor. Dolayısıyla bu çoklu ekran dediğimiz şey çok önem kazanıyor. Türkiye'de de bu konuda güzel gelişmeler oluyor. Bugün lineer rating dediğimiz şey lineer rating ama TEAK'ın yaptığı çalışmalarla izleme çoklu araca doğru geçiyor.
1: Bu çok önemli aslında. Reklam verenler açısından, çünkü hani baktığımız zaman değil mi, masanın öbür tarafında oturunca aynı zamanda hani düşünüyorum, onu ayırt etmek çok zor. İzlenme oranlarını tam olarak net bilemiyoruz. Bu tamamen sektörün dönüşümüne ön ayak olacak diye düşünüyorum. Tam olarak ne zaman planlanıyor bu?
2: Yani bu sanıyorum 2027'de ölçülmeye başlanacak. 2028'de reklam etkisi de görülecek. Hani Amerika'da böyle geliyor reytingler. Bugün izliyorsunuz. Same day, viewed as live diye bir şey var. O günkü bütün izlenmeler o reytinge toplanıyor. Sonra 7 gün sonraki izlenmeler VOD'den hepsi ekleniyor. Dolayısıyla Türkiye'de buna yaklaşıyor. Bu konuda çok önde giden ülkelerden biri. Yani bütün kanallar bir şekilde bütün izlemelerini bir içerik sağlayıcısı olarak toplayıp reklam gelirini dönüştürebilecek bu altyapılarla.
1: Evet, çünkü orada tabii çok şeffaf değil aslında hani şu anlamda. Hani biz diyoruz ki işte bu kadar bir prime time'da özellikle büyük kanalların izlenmesi var ama belki oradaki içeriklerin bazıları
2: sonra tüketimi,
1: değil mi?
2: Sonra tabii ki. Sonra defalarca tüketiliyor.
1: Ve milyonlarca tıklama izleniyor. Ve izlenme de görebiliyor. Onları daha net belirlemek ona göre en azından hani bütçe yapanlar açısından
2: reklam verenler açısından da çok daha efektif olacak.
1: Bir yandan da Acun Medya'nın şimdi aslında bir ihracatçı olduğunu da unutmayalım. Yani onlarca ülkede, hem Avrupa'da hem Amerika'da ve birçok ülkede aslında prodüksiyonlar üretiyor. Neler yapıyorsunuz mesela şu anda? Hangi ülkeler daha odak noktanızda? Yani dünyanın her yerinde varsınız hemen hemen ama.
2: Ya 15 ülkede yayın yapıyoruz. Çok Avrupa ülkesi var bunun içinde. Yani çok belli başlı Almanya, Romanya, Yunanistan, Macaristan gibi, Çekya gibi bir sürü ülkede yayın yapıyoruz. Amerika'da yayın yapıyoruz. Meksika'da yayın yapıyoruz. Dolayısıyla çok ülkedeyiz. Ama aşağı yukarı aynı şeyi yapıyoruz. Yani çok da farklı bir şey yapmıyoruz. Oralarda da Survivor yapıyoruz. Hı-hı. Kendi formatımız var Exatlon diye. Onu çok yapıyoruz. Çok başarılı gidiyor. O ses yapıyoruz. Yani aslında bu belli başlı formatları Türkiye'de yaptığımız, pek çok ülkede de aynı şekilde yapıyoruz.
1: Peki dünya ne izliyor? Yani biraz tabii pandemi döneminde aslında evlere kapandığımızda hani işte diziler, dizi sektörü çok tabii
2: çok.
1: Özellikle. Hele ama Türkiye eğlenceden için. Tabii vazgeçemiyoruz. Çünkü yani hani dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle aslında çok fazla gelir dağılımı bozuldukça evde olan kitle yani daha evet. çok evde kalıp daha çok hani kendini işte televizyon ya da medya aracılığıyla kendine bir...
2: İzlenme aşırı arttı tabii ki yani.
1: Ne kadarlık bir artıştan bahsediyoruz mesela? Bunun
2: yani işte ben size şöyle
1: rakam
2: söyleyeyim.
1: Olarak aklınızda?
2: Çok böyle aklımda yaklaşık aha. rakamlarla söyleyeceğim. Türk dünya reklam pazarı gerçekten 450-500 milyar dolarlarda. Hı hı. Düşünün ki bunun sanıyorum şu anda 250-300'ü dijital. Dijitalde çok daha büyük artış bekleniyor yani. Dijitalin 350 milyonlara, milyarlara falan ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla dijitalle birlikte her sene %10-20 büyümelerle 2030'larda bir araştırmada yeni okudum. %70'lere gelmesi bekleniyor dijital medya büyüklüğünün. Dolayısıyla izlenme alışkanlıkları bir yerlere kayıyor, büyüyor ama genel olarak. Daha çok izleme oluyor. İnsanlar daha çok vakit geçirmeye başlıyor televizyon ve içerik tüketimiyle. Seçenekler çok çoğaldı.
1: Tabii.
2: Yani eskiden bir televizyon karşısına geçip ne varsa onu izlerken bugün her şeye her yerden ulaşabiliyorsunuz. Bu biraz hızlandırdı tüketimi. Yani bu scroll olayı bugün gençlerin çocukların tabletlerde böyle içerikleri çok hızlı tükettiği bir dünyada. Bütün dünya hızlandı.
1: Her İçerik şey 50 saniyeye sığdırılıyor.
2: Evet hızlandı. Dolayısıyla genel dünyada da biraz içerik üretimi hızlandı ama çoğaldı. Yani özgürleşti. Hani bugün şöyle söyleyeyim, bir kanala ihtiyacınız yok bir yayın yapmak için. Bugün YouTube'da bir kanal açıp çok rahat yapabilirsiniz. Dolayısıyla içerik renkliliği çok arttı. Ama televizyon diye baktığımızda dünyada ünlü formatlar hep belli başlı formatlar. Her yerde aynı başarıda bizim yaptığımız MasterChef, Survivor, O Ses gibi... format üreticilerinin yarattığı bizim de formatlarımız var tabii. Hı hı. Bunlar her yerde izleniyor. Trendler hep aslında aynı yere gidiyor. Evet. Dijital izleme dışında.
1: Hı hı. O yüzden tabii dijital yatırım yapmak çok önemli dediğiniz çok. Gibi. Çünkü önümüzdeki dönemde mesela reklam pastası olarak düşündüğümüzde geleneksel medyanın payı sizce ne kadar azalabilir?
2: Geleneksel medya azalıyor diye bakmıyorum ben ona. Hı hı. Dijital medya büyüyor aslında. Hani hı hı. Biraz mesela Türkiye'de izlenme düştü diye düşünüyor herkes. 104 dakika ortalama 2 sene arasında artmış. Dolayısıyla dijital yeni bir pazarlama aracı olarak yeni bir bütçe getiriyor. Hı hı. Biraz da
1: reklam maliyetlerinin en azından markalar için biraz daha böyle iyimser tarafa geçtiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü dijital marketing tarafında yani dijital hı-hı. pazarlama tarafında aslında ufak bütçelerle çok fazla kitlelere hitap edebiliyorlar.
2: Aslında hedefler farklı. Hı. Yani bir kere ana ekranda televizyonda dikkat katsayısı çok fazla.
1: Tabii.
2: Aynı anda büyük kullanıcılara ulaşma katsayısı çok fazla. Dolayısıyla büyük markalar, büyük lansmanlar için çok önemli bir araç. Dijitalde de çok uzun zamanda çok fazla kişiye ulaşabiliyor. Hı hı. Reklam maliyetleri de reklam veren için düşecek. Yani bugün yine en efektif televizyon yaklaşık 7 eurolarda kişi başına ulaşım maliyeti. Dijitalde bu sanıyorum 30'lar falan. Ama yine o 2030 araştırmaları bir kişiye ulaşım maliyetinin çok düşeceğini gösteriyor. Hı
1: hı. Peki dünya ne izliyor? Yani az önce biraz bahsettik ama daha
2: ben
1: çok
2: sporun çok yükseldiğini spor. Görüyorum hı hı. gerçekten. Eğlence her zaman canlı yayınlar. Eventler yani biraz daha dijital izleme daha böyle hazır içerikler.

0: tüketmeye televizyon veya canlı yayınlar daha özel eventleri, işte mesela bir Survivor finali, O Ses canlı yayını gibi eventler çok artıyor, değerleniyor. Spor çok büyüyor tabii ki. Sporun gelişimi inanılmaz, izlenme artışı.
1: Artık hemen hemen her dalda belki.
0: Her dalda, evet. Yani gerçekten ufak dallar bile çok büyük izlenme elde ediyor bir sürü ülkede. Dolayısıyla canlı yayınlar, bence spor olayları, büyük eventler daha televizyonu hakimiyeti altına geçecek. Öbür tarafta da bireysel içerik üreticilerin ürettikleri dijital içeriklerde çok geniş kitlelere ulaşıyor.
1: Bir de platform televizyonculuğu mu diyeyim ben ona? Yani platformlar da çok fazla sayı olarak arttı. Sizin de olduğu için hani
0: bizim
1: o taraf
0: de eksenimiz var.
1: Eksende nasıl mesela durum?
0: Çok arttı ama işte platform büyütmek de çok zor bir iş. Dolayısıyla belli başlı platformlar artık birleşmeler de meydana geliyor. Duyuyorsunuz dünyada işte o onu alıyor, bu bunu alıyor. Bir konsolidasyona doğru gidiyor bence dünya. Böyle konsolidasyonların da her zaman faydası var diye düşünüyorum. Çünkü güç, yani bugün en büyük filmler eskiden tek bir stüdyo tarafından yapılırdı. 5-6 büyük stüdyo dünya devi filmleri yapmaya, daha iyisini yapmak için birleşiyor. Bütün dünya böyle bence, konsolidasyonlarla, büyümelerle, işbirlikleriyle. Yani ben hep onu söylüyorum, platformları rakip olarak görmüyorum. Tam tersi, işbirliklerinin artması olarak görüyorum. Yani bazen bazı ülkelerde yayınlar oluyor. İşte önce büyük bir platformda oluyor, sonra televizyonda oluyor veya televizyonun platformu oluyor. Buralarda artık içerik çoklu ortamda, çok serbest zamanlarda tüketilmeye ve artarak tüketilmeye devam ediyor.
1: Yani tüketici açısından zor çünkü.
0: Tüketici
1: Değil mi?
0: açısından tabii
1: Ya
0: çok büyük.
1: platform seçmek de çok
0: Çok
1: zor.
0: zor.
1: Yani çok fazla platform var. Bir tane belki beğendiğim bir içerik bir platformda, öbürü
0: Evet,
1: başka bir
0: tüketici için sınırsız
1: platformda.
0: seçenek. O sınırsız
1: Evet.
0: seçenek tabii çok zor bir şey yönetmesi. Hani ne izleyeceğim bugün konusu ayrı bir konu. Ama gerçekten seçeneklerin çok sınırsızlaştığı, dediğim gibi YouTube'un da çok büyüdüğü bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu izleme alışkanlıkları artık çok, yani biraz da tabii yapay zekadan bahsetmeden
1: Tabii, lütfen.
0: geçemeyiz burayı. Çünkü izleyici de yapay zekayı çok kullanıyor. Dolayısıyla yapay zeka yardımıyla izlemek istediği şeyin nerede, nasıl, ne zaman sunulduğuna da onlar da çok kolay ulaşabiliyor. Yayıncılar da çok kolay yapay zeka aracılığıyla farklı platformlara yayınları çok hızlı yayabiliyor. Hayat hızlanıyor aslında. Her şey de çeşitleniyor.
1: Biraz da bu dezavantaj olabilir bu arada tüketici adına. Çünkü hani şimdi size hep benzer içerikler sunulduğu için diğer taraflarda ne olduğuna çok vakıf olamıyorsunuz. Yani hani benim mesela işte algoritmam genelde işte
0: Tabii.
1: ekonomi, finans, hani oradan
0: Evet.
1: hiç kopamıyorum.
0: Ama işte ilgi
1: En
0: alanınıza
1: azından
0: göre
1: merak,
0: sizi,
1: evet.
0: şimdi de böyle ilgi alanınıza göre sizi yönlendiriyor. Sadece ilgilendiğiniz içerikler çıkıyor ortaya. O içerik kalabalığında aslında sunuyor size istediğiniz şeyi bir
1: Evet.
0: anlamda.
1: Bu dijitalleşme yatırımları tarafında peki sizin yapay zeka ile ilgili farklı planlar, projeler olacak mı?
0: Biz yapay zeka gerçekten çok çalışıyoruz. Yani ilk günden beri çok çalışıyoruz. İşin verimliliği için çok kullanıyoruz. Zaten işte Oracle ERP kullanmanın bir getirdiği bir şey var. Dünyada insanlar bunun için çalışıyor. Aa, bu sabah bu agent çıkmış. Artık bu işi bu agent yapıyor ya kadar. Bize böyle sunuluyor o imkanlar. Dolayısıyla kurumsal süreçlerde, kurumsal verimlilik anlamında armut piş ağzıma duş oluyor bile, biraz bizim için. O açıdan çok hızlı ilerliyoruz. Kendi tarafımızda montajda, işte televizyonculukta da çok kullandık. Yani biz bugün 15 ülkede yayın yapıyoruz. Türk ekiplerimiz, düşünün ki Çek ya da Çekçe bir yayının montajını yapabiliyor. Çünkü tercüme dediğiniz şey, altyazı dediğiniz şey, otomatik AI'le her şey yapılıyor. Çok hızlı, know-how'ın hangi dilde, hangi ülkede olduğundan bağımsız o know-how'ı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.
1: Yurt dışında bu anlamda sizin zaten ekip değil, aslında bütün ekip değil mi Türkiye üzerinden?
0: Oralardan da ekiplerimiz var. Yani bizim şöyle bir genelde setup'ımız oluyor. Türkiye'de know-how'ımız gelişti. Çok tecrübeli bir ekibimiz var. Bu ekip mutlaka bir yurt dışı projesinde de çalışıyor. O ülkenin kültürünü, yapısını anlamak ve oraya uyarlamak için de o ülkeden ekiplerimiz oluyor. Aslında Dominik'te bir hub'ımız var. Dünyanın en büyük açık hava stüdyosu. Bir Dominik'te ekip mutlaka oluyor o çekimlerde. Dolayısıyla çok international bir ekip, böyle Türklerden oluşan, ağırlıklı yönetimi Türkler tarafından yapılan. Ama her telden, her dilden ekiplerimiz.

0: Beraber çalışıyor bir programı yapmak için.
1: Şimdi bir holding yapısı altında dediniz TV8 için. Tabii ben Acun Medya'yı da merak ediyorum. Yani başka bir daha sonra halka arz Acun Medya tarafında ya da Eksen tarafında ya da belki holding bazında daha sonrası için böyle bir strateji, bir planlama var mı?
0: Şu an bütün önceliğimiz, bütün konsantrasyonumuz TV8 açıkçası. Eksen tabii ki olabilir ileride ama biz de tecrübeleneceğiz halka arz süreçlerinde. Dolayısıyla ileride Eksen'i düşünebiliriz. Acun Medya bir içerik üreticisi, yapım şirketi olarak tabii dünyada büyüyor. Yeni ülkeler ekleniyor her gün. Onu kısmet ne olur bilemiyorum. 3-5 sene sonra belki dünyada bir piyasaları takip edip halka arz düşünebiliriz. Ama şu an hepimizin konsantre olduğu öncelikli konumuz TV8'in halka arzı.
1: Sonuçta eğlence sektörü ne olursa olsun, özellikle de belki de kriz zamanlarında. Çünkü yani şimdi biz tabii çok dillendirmiyoruz ama dünyada gerçekten tabii. Çok ciddi de bir, hani üstü kapalı, çok konuşulmayan bir buhran da yaşanıyor.
0: Aslında televizyonda bu çok konuşuluyor, biliyor musunuz? Yani hani Amerika mesela televizyon medya sektörünün en büyük olduğu ülke. Bizden kat kat yüksek bütçelerle yıllardır her gecesi milyon dolarlara varan maliyetlerle projeler yaparlar. Almanya öyle. Yani buranın 5 katı büyüklükte ve bütün her gece programları da öyle. Oralarda bile daha maliyet hassasiyeti oluştu. Eskiden böyle değildi. Yani en büyük ülkelerde bile daha nasıl daha ucuza mal edebiliriz? Aynı kaliteyi nasıl daha efektif üretebiliriz çalışmaları? Gerçekten çok büyük yön değişikliğine sebep oldu televizyon sektöründe bütün dünyada.
1: Evet, yani ister istemez pandemi sonrası zaten o bol para döneminin, değil mi? Evet. Çok hani geçici olduğu da bir yerde anlaşılmış oldu. Dileriz en kısa zamanda tabii hem bizim adımıza hem dünya adına da işler iyileşir diyelim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Yolunuz
0: ediyorum.
1: Açık olsun. Çok TV8 adına inşallah.
0: İnşallah.
1: Gönlünüzce bir halk arz
0: çok
1: olur.
0: Çok sağ olun. Umuyoruz.
1: Biraz çünkü halk arzlar sıklaştı en azından. Hani evet. Daha hızlı bir şekilde muhtemelen gidecektir. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim ben de.
1: Evet, bugün Acun Medya Grup CEO'su Ebru Atasav Tahrancı'yı ağırladık. Varlık yönetiminde burada noktalıyoruz. Gelecek hafta beraberiz. Hoşça kalın.
2: Kamu spotu.
3: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
4: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak, televizyon hazır.
4: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
4: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman bak televizyon hazır, buyur hadi.
4: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
5: Bloomberg GT Radyo.

0: Piyasa hattını sunar.
1: Piyasa hattına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Borsa İstanbul'da haftaya aslında pozitif diye ifade edebileceğimiz bir görünüm ve momentumla başlamıştık gün başlangıcında. Siz değerli izleyicilerimizin şu anda rejimizin ve yönetmenimiz İlhan Ezgin'in ekrana verdiği üzere takip ettiğine paralel 14.000 üzerinde tekrar 14.100'lere yaklaşmamızı takiben kabaca bir 100 puan gerisindeyiz. %0,20'lerle ifade edebileceğimiz aşağı yöndeki yüzdesel değişimle. Buna benzer görünümler var. En büyük baskıyı sanayide görüyoruz. %0,60'lar civarında aşağı yönlü değişimiyle. Lakin ulaştırmada %3,5'lara varan, bankacılıkta da %1,10'ları aşan yukarı yönde değişim var. 100 endeksinde şu an itibariyle 97 milyar TL'lik de bir hacim olduğunun ve dolar TL'de de haftaya 47.35'in üzerinde, CDS'de 240'ın biraz altında başladığımızı söyleyeyim. Ons altında tam 4100 dolardayız şu an. Gümüş 59 doların üzerinde %2'lere varan yukarı yöndeki değişimiyle gün ortası ve hafta başlangıcında pozitif tarafta kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı sonlandırırken özellikle ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönü konuşur durumdaydık ki 10 yıllıklar bu nokta da %4,70'lere gelmişti. Şu an itibariyle %4,64'ün gerisine gelen bir ABD 10 yıllığı görüyorum. Spot dolar endeksi de halen 101 seviyesinin üzerinde kalmaya, lakin günlük bazda şu an düşüşte bir konumda karşımıza durmaya devam ediyor diyerek çok kısa bir bilgiler bütünü sunayım siz değerli izleyicilerimize. Gidelim hemen İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Harun Raşit Demircan'a. Ondan daha detaylı notlar alacağız. Harun hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Hoş bulduk Çağlar Bey. İyi yayınlar öncelikle. Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım. Burada özellikle aslında yatay bir fiyatlama bugün söz konusu. Ancak fiyat hareketine baktığımızda Aselsan ve Tüpraş tarafında bir negatif fiyatlama söz konusu. Diğer hisselerde biraz daha pozitif tarafta bir fiyatlama görüyoruz. Banka tarafında yine %1-%2'ye varan primler söz konusu. Tabii burada fiyatlama etkileyen temel unsur yine ABD-İran tarafındaki gelişmeler. Burada çok öngörülebilir bir fiyatlama olduğunu söyleyemeyiz. Petrol fiyatlarına baktığımızda Temmuz ayı risk priminin yükseldiği bir fiyatlama söz konusuydu. Ancak iki gündür, son iki işlem gününde düşen bir petrol fiyatı görüyoruz. Burada barış ihtimalleri biraz daha artmış durumda, ancak tekrardan tersine dönme durumu söz konusu olabilir. Bundan kaynaklı net bir öngörü hala sunamıyoruz. ABD-İran tarafında tabii şu anda biraz daha olumlu haberler geliyor, ancak ne olacağını bu hafta biraz daha net görmüş olacağız. Bundan kaynaklı şu anda ana gündemimiz yine ABD-İran tarafı. Diğer yandan yine Fed'in faiz kararını takip edeceğiz küresel tarafta. Tabii Fed tarafında şahin bir bakış açısı bekliyoruz. Bundan ötürü güçlü dolar temasının devam ettiği bir fiyatlama söz konusu. Diğer taraftan yine Borsa İstanbul için baktığımızda önümüzdeki hafta en kritik veri enflasyon verisi diyebiliriz. Bundan kaynaklı enflasyon akımına göre şekillenen bir Borsa İstanbul göreceğiz. Ancak finansalların da etki ettiği bir fiyatlama görebiliriz. Özellikle bu hafta banka bilançolarını almaya başlayacağız. Akbank bilançosuyla başlayacağız. Burada banka tarafında da marjlarda bir daralma görebiliriz. Bundan kaynaklı fiyatlarda aşağı yönlü bir baskı görme ihtimalimiz yüksek. Burada temkinli olmakta fayda var. Endeksin seviye bakımından da baktığımızda 13.900 seviyesi takip ettiğimiz bir destek noktasıydı. Buradan gelebilecek tepki alımlarına biraz daha ihtiyacımız var. Ancak şu anki görüntünün biraz daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bundan ötürü temkinli oluyoruz. Ancak dediğimiz gibi ABD-İran tarafında şu anda olumlu gelişmeler var. Önümüzdeki hafta enflasyon akımıyla beraber biraz daha beklentilere göre şekillenen, özellikle önümüzdeki dönemdeki Eylül ayına gelecek faiz kararında bir gevşeme beklentisi oluşursa biraz da alımları hız kazandığı bir fiyatlama görebiliriz diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Harun Raşit Demircan'a sunmuş olduğu kıymetli notlar için. Ve stüdyomuzdaki kıymetli konuğumuza dönelim. İveri Danışmanlık Kurucusu, Ekonomist ve Stratejist Banu Kıvcı Tokalı'ya. Banu Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
1: Şimdi herkesin aklında birçok soru var. Biraz önce Harun'un çizdiği çerçeveden ilerleyecek olsak aslında hafiften giriş yaptık bilanço dönemine, ama dünyada da Türkiye'de de hem parasal koşulların hem de makro iktisadi koşulların biraz daha savaş gölgesinde kalması, yukarıdan aşağıya doğru bir piramit olarak düşünecek olsak belki de bilançoları biraz önemsiz kılıyor. Çünkü önde başka şeyler var. Biz de Merkez Bankası kararını takip ettik. Dışarıda da enflasyonun bir şekilde korkunç hale gelebileceğine dair endişeler sürüyor. Bu gözle hem içeride hem dışarıda bilanço dönemleri, savaş eğer ortadan kalkarsa biraz daha iyimser olabilir mi? Ağustos'a giriş yapıyoruz. İlk ayı, ikinci yarının pek hoş geçmedi. En azından bu ayda telafi etme şansı var mı piyasaların?
0: Şimdi dışarısı ve içerisi biraz daha dinamikler farklılaştı. Yani bir süredir

0: takip ediyoruz. Dışarıda evet bir hani jeopolitik risk var, savaşın getirdiği bir baskı var. İşte petrol fiyatları, onun merkez bankalarının politikaları üzerindeki ve enflasyon üzerindeki baskısı. Ama bir şekilde de küresel piyasaların güçlü kaldığını görüyoruz. Orada da ben bu haftaki mesela strateji notumda böyle madde madde bir geçmeye çalıştım, özetlemeye çalıştım. Şimdi öncelikle artık jeopolitik risklere biraz daha piyasa dinamikleri farklı bakıyor. Yani biz geçmişi hatırlarsak bir savaş riski olduğu zaman piyasa dinamiği hemen onun en kötüsünü fiyatlardı. Sonra süreci takip ederdi. İşte iyimser mutlaka bir çözüm bulunurdu. Çünkü işte ondan sonra da tekrar bir toparlanma trendine girerdi. Şimdi ise bu jeopolitik ve jeoekonomik riskleri aslında piyasa dinamikleri bu yeni düzenin bir parçası olarak görüyor. Dolayısıyla önce bir süreci gözlemleyeyim. Bu gözlemleme sırasında da aslında bir taraftan da çözüm umutlarını da devam ettiriyor. O da tamamen işte hani Trump'ın dünyaya getirdiği bir siyasi yaklaşım dolayısıyla işte taco trade diyoruz biz, mutlaka bir çözüm bulacak. Ha eğer sıcak savaş tansiyonu daha da artıyorsa o zaman ona yönelik daha kötümser bir senaryoya geçme şeklinde. Dolayısıyla hani o şok etkisi eskiden olduğu gibi küresel piyasalarda işlemiyor. Bir de tabii bu jeopolitik riskler sadece riskler olarak görülmüyor, jeopolitik gelişmeler ya da tansiyon artışları. Bir taraftan da aslında bir avantaj sağlar penceresini de piyasa katılımcıları fiyatlamalarına koymaya başladılar. Yani neyi kastediyoruz? Mesela Hürmüz Boğazı krizi diyoruz. Evet, boğaz kapandı. Ticaret durdu, petrol fiyatlarında üzerinde baskı yarattı ama aynı zamanda aslında işte ekonomik ve siyasi sistemler alternatiflerini de yaratmaya başladılar. Alternatif ratolardan bahsediyoruz, işte yeni petrol kartelleri ve aslında şu anda yüksek petrol fiyatı birkaç yıl sonra belki işte 50-60 dolar seviyelerinde saplanıp kalacak. Böyle bir ortam da bize sunuyor. Bir de aynı anda tabii bu petrol krizi yeni enerjiye dönüşümü de hızlandırdı. O yüzden de biz aslında işte 150-200 dolarları görmedik. Çünkü eskiden olduğu kadar bir
1: bağımlılık yok.
0: Evet, yani eski enerjiye karşı bir bağımlılık yok. Bu jeopolitik esneklik diyelim, yani küresel piyasalara çok önemli bir destek sağladı ama tek başına tabii yeterli değil. Yani onun yanı sıra şimdi büyüme tarafında biz hep enerji krizi boyunca küresel stagflasyonu sorguladık ve onun korkusunu yaşadık. Ama şimdi son çıkan rakamlara baktığımız zaman, mesela geçen cuma günü küresel olarak PMI'lar geldi. Hem imalat tarafında hem de hizmetler tarafında gayet yüksek. Yani bu stagflasyon senaryosunun biraz ötesinde. İşte bugün Almanya'ya bakıyoruz, IFO endeksine bakıyoruz. O da beklentilerin üzerinde. Önceki aylara göre bir yükseliş var. Yani aslında küresel büyüme hala bir gücünü koruyor. Bu çok önemli bir destek unsuru. Bunun biz şeyi de görüyoruz. İşte bilançolarla sen başladın. Bilançolar tarafındaki yansımasını da görüyoruz. İşte ikinci çeyrekte şirketlerin kar marjları zirve seviyelerde. Ha evet, belki bundan sonra daha yükseğini görmeyeceğiz. Ama o yavaşlama momentumu hangi hızda olacak henüz onu bilmiyoruz. Yani daha ılımlı bir yavaşlama temposu göreceksek, bu da aslında borsaların kabul edebileceği, o ivmesini korumasını için yeterli destek unsuru olarak bakılıyor. Şimdi diğer taraftan da işte teknoloji diyoruz, yapay zeka yatırımları, bunların finansmanı, sorgulanması çok büyük bir risk. Ama hali hazırda şirket bilançolarına baktığımız zaman hala o yatırımların karşılığını sağlayabilecek bir nakit akışı, bir finansallara yansıma tablosunu görüyoruz. Belki bir yıl sonra görmeyeceğiz ama o bir yıl gelene kadar şu anda piyasa dinamikleri daha ziyade o işte teknolojik yatırımların getireceği verimlilik artışına şans vermeyi tercih ediyor. Yani hem piyasa dinamikleri hem de aslında Fed otoritesi, yani Warsh'ın da herhangi bir öngörüde bulunmaktan kaçınıyor ama her zaman söylediği işte teknoloji verimlilik artışı mutlaka enflasyonu gelecek dönemde indirecek diyor. Buradan da hani Fed tarafına gelirsek, son bu küresel piyasaları destekleyici olarak evet işte biraz enerji krizinde sıcak tansiyon artsın, enflasyonda biraz olumsuz gelişmeler gerçekleşsin, hemen faiz arttırım, piyasa katılımcılarının faiz arttırım beklentilerinin öne çıktığını görüyoruz. Ama biraz öbür tarafta küçük böyle iyileşmeler olduğunda da hemen o iki faiz arttırımının hemen sıfıra doğru da hızlı bir şekilde yaklaşma eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Bunun da ana nedeninin ben biraz daha işte yeni Fed yönetimi olduğunu düşünüyorum. Yani Walsh'un öngörüde bulunmaktan kaçınmasına rağmen o kadar güvenli bir şekilde enflasyonun düşeceğine dair öngörüsünü paylaşıyor ki o zaman piyasa katılımcıları da diyor ki yani aslında faiz artırımına da çok yakın bir merkez bankası başkanı karşımızda yok. Bu dinamikte şimdiye kadar hani küresel piyasaları destekliyor. O yüzden yani hem şirket bilançolarının güçlü gelmesi hem bu temel varsayımlar dışarıyı başka bir noktaya. Evet yani teknoloji tarafında çok yüksek değerlemeler var. Orada bir kar realizasyonu görüyoruz ama onlar da böyle sert inişten ziyade biraz daha yumuşak iniş tarafta kalmasına ve piyasanın geneline yönelik bir işte ciddi bir satışa dönüşmemesini sağlıyor. Şimdi içeriye dönecek olursak hani oradaki bilançolar tarafına, şimdi bizde içeride tabii hani bir süredir bir farklılaşma var. Bunun da en önemli sebebi bana göre yani bir kez bir beklediğimiz bir faiz indirim süreci vardı. Bir parasal desteğin gündeme gelmesi vardı. Onu görmüyoruz. Bu da işte bankalar başta olmak üzere zaten borsa tarafını aşağı çeken çok önemli bir unsur oldu. Şimdi son şeylere baktığımız zaman yani Haziran'da enflasyon güzeldi. Yani hem manşette hem katılıklarda bizi biraz heyecanlandı. En azından beni heyecanlandırmıştı. Fakat Temmuz'a ait hem ayın başındaki o baskı unsurları, onun üzerine ilave hem mevsimsel hem gıda tarafında benim gördüğüm bazı baskı unsurları bir miktar daha hani enflasyon tarafında, dezenflasyon sürecinin devamı ile ilgili daha bir temkinli tarafa çekti. Beni çekti. Biraz da hani piyasa katılımcılarını da çektiğini görüyoruz. Bu tabii hani bizim dışarıya eşlik edemememizin en önemli sebebi oluyor. Bunun yanı sıra bir taraftan da işte hani endeksin daha şeffaf, daha sağlıklı bir yapıya dönmesiyle, geri dönmesiyle ilgili regülasyonlar var. Faiz indirimi ötelenmeseydi belki bunların etkisini biraz daha az görürdük ama tabii o da ötelenince bu sefer onun kümülatif etkisi de daha fazla oluyor. İşte bizim içeride de tahvil faizlerinde yükseliş var. Şimdi mesela 2 yıllık faizlere bakıyoruz. %42 seviyesinin üzerinde. Şimdi böyle bir ortam olunca ötelenen faiz indirimi bir de şimdi enerji bu hafta güzel başladık enerji krizinde ama güzel başladık diyoruz. Petrol fiyatlarına dönüp baktığımız zaman da 90 dolara hala yakın Brent.
1: 89 dolar
0: evet. Yani bu da bizim için yeterli değil. Hala çok büyük bir yük. Evet en son Merkez Bankası'nın bu yıl için ortalama öngörüsü 89 dolar. Şu anda o senaryonun içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama 30'ların altına hızlı getirecek bir katkı mı değil. Bunu gören piyasa da maalesef işte hani biraz dışarıya katılamıyor. Kendi içindeki işte 300 dolar üzerinde çok kalmaya çalıştı. Başaramadı. Öyle olunca da işte hani yukarı çıkamayan piyasa da aşağıya maalesef bir salınım gösteriyor. Şimdi de o süreci yaşıyoruz. Bence ta ki yani hem bu endeksin görünümüyle ilgili daha sağlıklı bir görünüme oluşana kadar hem enflasyon ve para politikası denkleminden daha pozitif sinyaller alana kadar biraz böyle sıkışmış görünüm devam edecek gibi. Bilançolara da dönersek hani ne kadar bu denklemi bozar diye ya da işte düzeltir diye eğer bakarsak şimdi orada da bilançolarda biraz daha böyle sektör spesifik iyi beklentiler var. İşte savunma var, petrokimya var, demir çelik var. Ama işte bankalar mesela çok iyi beklemiyoruz. İşte en son kar rakamları, aylık kar rakamlarına baktık. İkinci çeyrek çok iyi değil. Üçüncü çeyrekte de bir miktar o hani yavaş görünümün, zayıf görünümün devam etmesini bekliyoruz. Otomotiv satışlarına bakıyoruz. Dayanıklı tüketim, beyaz eşya onlar çok parlak değil. Bir taraftan da devam edecek sıkı para politikası ve onun da işte sektörel yansımaları olacak. O yüzden hani ben ikinci çeyrek bilançosu da borsaya desteğinin açıkçası sınırlı kalmasını bekliyorum.
1: İki dakikamız var. Orada Heisenberg'in bilime ve insanlığa armağanı, bu kuarkların hızını ve konumunu aynı anda tespit edemiyoruz ya. Hı hı. Yatırımcının şöyle bir korkusu var. Tamam, ben para piyasası ya da daha güvenli liman diye gördüğüm bir yere park ettim çoğunlukla. Böyle bu durumda olmayan da var. Hı hı. Ya riskli varlıklardaki ralliyi kaçırırsam ister içeride ister dışarıda. Hı hı. 27 Temmuz itibariyle bu ürkekliği ya da endişeyi taşıyan yatırımcı ne yapmalı?
0: Yani riskli...
1: Evet yani kaçırırım diye korkuyor. Biliyor onun bir yerde işte. İster ara seçimler yaklaşsın, işte ister savaş bitsin. Ne zaman riskli varlıklara geçeceğini, ağırlığını kaydıracağını bilmiyor.
0: Yani eğer sadece iç dinamikler, hani iç yatırım enstrümanları olarak bakıyorsak tabii şu anda... Yani sabit getirinin sunduğu kadar hiç risk almadan bir net getiri var ki o yüzden hani ona karşı borsaya şu andan pozisyon alabilirsin, bak kaçırma riskim var demek zor. Borsa denklemini ben biraz daha işte Merkez Bankası'nın aksiyonu ve enflasyon denkleminde açılabileceğini düşündüğüm için ve ona da biraz daha zaman olduğu için hani ben en erken işte 3. çeyrek sonu falan gibi düşünülebilir diye düşünüyorum. Evet, belli pozisyonlar mutlaka öncesinde alınır ama şu anda biz biraz daha risklerin öne çıktığı bir ortamda işte hani riskli varlık olarak gördüğümüz hani borsada ya seçici, belli işte bu söylediğimiz aslında ikinci çeyrek özelinde de değil. Aslında yılbaşından beri hani bu söylediğimiz sektörler evet biraz daha öne çıkıyor. Ama enflasyon ve o para politikası denklemi düzeldiğinde de ilk etapta bankaları düşünmeliyiz. Yani şimdi mesela bugün bankalar niye çıkıyor? Aslında bankalarla ilgili çok büyük bir görünüm değişikliği yok. Ama banka sanayi rasyosu geçen hafta 0.80'li seviyelere
1: indi. Bu kadar da olmaz
0: evet.
1: diyor piyasa.
0: Evet, yani orada bir şeyi görüyor. Yani işte o aşağı yönlü risk alanı daraldı. O zaman benim hani çok fazla o hani riskli varlık diyorsunuz ama aslında banka hissesi çok riskli varlık sınıfına girmemiş oluyor. O zaman burada daha rahat pozisyon alabilirim diye düşünüyor. Ama tabii şey de çok önemli. Yani yatırımcının vade bakışı da önemli. Evet. Eğer vade tarafında çok büyük kısıt yoksa evet şu anda da gidip banka hissesini eğer hani riskli varlığa tamamen sabit getiriyle kalmayayım, riskli varlığa da döneyim diyorsanız evet. o zaman banka hissesi alabilirsiniz. Çünkü çok değerinin altında.
1: Hazır bankaları almışken sizinle yüz yüze yanılmıyorsam 2017'lerde tanışmıştık. Zaten 16'lardan bir salgına kadar o banka sanayi rasyosu
0: evet.
1: üzerine bolca yazılıp çizilecek bir şeydi. Bakalım bu yılın ikinci yarısı nasıl olacak. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayaklarınıza ve detaylı yanıtlarınıza. Efendim bir araya gidelim. Ufak bir nefes alın. Ardından devam edeceğiz.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
8: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg GT Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Kıymetli bir konuğumuz var yine. Hemen Enerji Genel Müdürü Zafer İyideli. Zafer Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet. Hali hazırda zaten halka arz gündemimiz hareketlendi Türkiye'de. Bununla ilgili olarak da öncelikle hayırlı olsun diyelim.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: İlk etapta halka arz düşüncesi nasıl oluştu, süreç nasıl gelişti ve beklentileriniz neler? Bununla başlayalım.
2: Halka arz bizde bir finans getirisinde olmaktan ziyade bir kurumsallaşma, şeffaflık, sorgulanabilirlik hedefiyle çıktı. Güçlü ortaklarımız var. Bu kurumsal ortaklıkların içinde daha şeffaf, daha kurumsal bir yapıya ulaşmak adına halka arzı SPK'ya başvurumuzu yaptık. Halka arzımız da kabul edildi. Bugün basın toplantımızı yaptık. 29-30-31 Temmuz'da talep toplayacağız. 7 Ağustos'ta da gong törenimiz olacak inşallah.
1: Dilerseniz biraz malum halka arz ediliyor ama şirketlerin tabii ne yaptığıyla ilgili yatırımcıların sizin gibi ilk etapta merci olarak ilk elden duymak istedikleri vardır. Şirketin faaliyet alanı özellikle Türkiye ölçeğinde, dünya ölçeğinde, sektörel bazda ne gibi detaylara sahip?
2: BVN Enerji yenilenebilir enerji santralleri olan sadece yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten bir firma. Arkasında 50 yıllık tecrübesi olan bir sanayi devi Beyçelik Holding, Türk Beyçelik Holding ve uluslararası yeni bir enerji tecrübesi olan dünyada 10.5 gigawatt proje geliştirmiş Elevan Enerji. Elevan Enerji de Oris Corporation, Japonlara ait bir firma. Böyle arkasında iki dev olan, yeni bir enerji sektöründe faaliyet gösteren, toplamda 208.9 megawatt kurulu gücümüz var. Santrallerimiz Kayseri Yahyalı, Aydın Çine ve İzmir Selçuk'ta rüzgar santrallerimiz var. Bir santralimizde hibrit güneş eş kaynak güneş santrallerimiz var 71.4 megawatt. Yeni bir sektörde faaliyet gösteren bir firmayız.
1: Özellikle şimdi yenilenebilir enerji deyip geçiyoruz Zafer Bey ama biz de Bloomberg ET çatısı altında bu konuyla fazlaca mesai yaşamak durumunda kalıyoruz. Evet. Sizin mesela yenilenebilir enerji içerisinde özellikle konum belirttiniz ama odaklandığınız içeride dışarıda bir takım usul ya da dünyadaki segmentler açısından bir kısım var mı? Yoksa bu tarafı genişletmek anlamında halka arz sonrası yenilikler görebilir miyiz?
2: Halka arz sonrasında yeniliklerimiz, mevcut santrallerimizde kapasite artışlarımız var. 53.35 megawatt kapasite artışımız var 3 santralimizde. Bunları ilk etapta 2027-28'de devreye alma hedefiyle ilerleyeceğiz. Artık yenilenebilir enerji bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Enerji bağımsızlığı tüm ülkelerin hedefi. Ekonominin gücü.

0: gücü buradan gelecek. Ve yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları Türkiye'de hızla artacak. Şu an güneş ve rüzgarda yaklaşık 40 bin megawattlardayız ama 2035 hedefi 120 bin megawattlara çıkmak. Burada alınacak çok güzel bir yol var. Biz de önce mevcut kapasite artışlarımızı, sonra inorganik büyümeyle yeni projeleri, Enerji Bakanlığımızın yaptığı yeni YEKA projelerine katılacağız veya inorganik yeni lisanslar elde etmeye çalışacağız. Çok hızlı büyüyerek bu gelişimi, bu büyük adımın biz de bir parçası olarak tam merkezinde bulmak istiyoruz.
1: Efor anlamında şirketin faaliyetlerinin aslında biraz önce kapasite artışına dikkat çekmiştiniz. Halka arzdan gelecek kaynak tahsisiyle de aslında mevcudun bir nevi tahkim edilmesine dönük olduğunu söylemiştiniz. Bu noktada evet. Türkiye haricinde operasyonel olarak önümüzdeki süreçte düşünceleriniz var mı? Ya da yenilenebilir enerjinin Türkiye ile birlikteliği ki bu sene özellikle iklim zirvesi açısından da Türkiye adına önemli. Dışarıdan bir şekilde ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Özellikle uluslararası yatırımcı bize nasıl bakıyor?
0: İklim zirvesi COP31 bu sene Kasım ayında Türkiye'de yapılacak ve gerçekten COP31 bir iklim zirvesi gibi değerlendirmeyip aslında yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açacak bir zirve olarak bakıyorum ben. Çünkü birçok finans, yatırım kuruluşları da Türkiye'de olacak. Artık dünyanın gerçeği sıfır karbon hedefi. Biz de bu karbon hedefiyle özellikle halk arzımızda da gelirimizi, fon gelirlerimizi öyle kurguladık. %55'ini yeni yatırımlara, kapasite artışlarımıza ve inorganik büyümeye harcayacağız. %35'ini finansal yapımızı güçlendireceğiz. %5'liğe de işletme yapımızı güçlendirme hedefiyle halka arz gelirimizin büyük çoğunluğunu yeni yatırımlarla büyümeye harcayacağımızı izahnamemizde de belirttik. Çok hızlı bu süreçte yurt içi yurt dışı yatırımlarla devam edeceğiz.
1: Yatırımcı ilgisi nasıl bekliyorsunuz peki? Hem rakamsal hem de işin içerisinde daha çok yenilenebilir enerji gibi dünyanın şu an trendde olan bir alanı olduğu için yatırımcı tarafındaki ilgiyi nasıl görüyorsunuz?
0: Halk arza yatırımcılarımız, biz %25.24'ümüzü halk arz ediyoruz. Yaklaşık 3.8 milyar TL'lik bir halk arz yapacağız. Bu yapıyı da %50'si bireysel yatırımcılara, %40'ı kurumsal yatırımcılara, %10'u da nitelikli bireysel yatırımcılara arz edeceğiz. Yenilenebilir enerji sektörü yatırımcılar için ilginç ve geleceğin sektörü olduğu ortada ve yatırımcıların ilgisi gayet iyi olacağını düşünüyorum.
1: Peki özellikle zamanlama açısından bu dönemde halka arzın sizin kafanızda yarattığı bir takım projeksiyonlar, beklentiler var mı?
0: Halka arzımız biz bir yıldır bu sürecin içindeyiz ve şu dönem gerçekten SPK'da süreciyle beraber bu dönemlere geldik ama bizim tam yatırımlarımızın arifesinde olması bize bir avantaj sağlayacak. Çünkü elimizde lisansa devş ettirdiğimiz kapasitelerimiz var. İzin süreçlerinde sona yaklaştığımız. Doğru zamanda yaptığımızı düşünüyorum. Yatırımlarımıza hız kazandıracak, inorganik büyümede yolumuzu daha hızlı almamızı sağlayacak.
1: Biraz da istiyorsanız sektörün geleceğinden söz edelim. Şimdi biraz önce sizin de altını çizdiğiniz üzere iklim zirvesine Türkiye'nin ev sahipliği yapması kuşkusuz. Bu noktada hem coğrafi olarak hem stratejik olarak Türkiye'yi bölgede de dünyada da biraz daha ön plana çıkarıyor. Türkiye'de şu an potansiyeline geldiğini düşünür müsünüz yenilenebilir enerjinin ya da potansiyeli erişmesi için önümüzde bir takım atılması gereken somut adımlar olur mu? İklim zirvesi bunun için bir dinamizm sağlayabilir mi?
0: İklim zirvesi bu iş için bir dinamizm sağlayacak çünkü finans kuruluşları, biz enerji sektöründe en büyük avantajımız uzun vadeli finansa ulaşabiliyoruz. Finans kuruluşlarının bu zirvede hepsi yer alacaklar. Projelerimizi tanıtabileceğiz. Sektörde bakacak olursak biz bir yarımadayız aslında. Rüzgarı, güneşi bol olan bir ülkeyiz. O konuda çok şanslıyız. Ve yenilenebilir enerjide şu an güneş rüzgarda özelinde bakarsak 42 bin megawatt kurulu gücümüz var. Enerji Bakanlığımızın 2035 hedefi 120 bin megawatt. Şu an kurulu gücümüz 125 bin megawattlarda. Elektrik üretim kurulu gücümüz. Bunun %62'sini yenilenebilir enerji sağlıyor. Ama üretim açısından baktığımızda %40'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiyoruz. Bunu çok hızlı yukarılara çekme hedefiyle ve sıfır karbon hedefiyle yenilenebilir enerji sektöründe ivmelenme sağlanacaktır ve çok hızlı bu yatırımları ekonomik bağımsızlığımız, dışa bağımlılığımızı azaltmak için, ülkemiz için yapmalıyız. Biz de bu adımlara bir destek vermek ve adımların içinde olmak, hızla büyümek hedefindeyiz.
1: Yenilenebilir enerjinin kaynağı ile ilgili bir yelpaze sundunuz aslında ama Türkiye'nin en güçlü kasını yenilenebilir enerjide, güneş, rüzgar vesaire, hangi tarafta olduğunu düşünüyorsunuz? Bunun daha dengeli mi dağılması gerekir, yoksa Türkiye hepsinde bir şekilde potansiyele sahip, hepsinde bir şekilde mevcuttaki çıtayı yükseltmek mi daha önemli?
0: Şu anki yenilenebilir enerji dağılımına baktığımızda toplam üretim kaynaklarının %62'sini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Bunun da %32 gibi bir oranını hidrolik, %12 gibi bir oranını güney, rüzgar ve %26 gibi bir oranını güneş oluşturuyor. Biz Hollanda gibi ülkelerde, Avrupa'daki ülkelerde yanlış hatırlamıyorsam 15 bin kilometre karede bir türbin varken bizde 120 bin kilometre karede bir türbin var. Ve bizim potansiyelimiz çok yüksek. Alanlarımız var. Bizim en kötü güneşlenme alanımız Türkiye'nin, Avrupa'nın en iyi güneşlenme alanından daha iyi. Çünkü bizim güneyimize veya İç Anadolu'ya indiğinizde güneşlenme saatleri çok yükseliyor. 1800-2000 saatleri görürken Avrupa'da 1200 saatlerde kalıyorlar. Ona rağmen yatırımları hızla devam ediyorlar. Rüzgarda ona keza bir yarım adayız ve rüzgarımız çok kaliteli. Ve şu anki olduğumuz yer 40 bin megawatt diye düşünürsek önümüzdeki 8-10 yılda bunu 120 bin megawatta ulaştırmak zaten Enerji Bakanlığımızın hedefi. Geçmişine baktığımızda bizde 2004'lerde 2005'lerde yeni bir enerji yeni yasanın çıkmasıyla hızlandı. 98'lerde başladı ama 2005'te bir ivme kazandı ve 10 yılda 11 yılda geldiğimiz yer toplamda güneş ve rüzgara bakarsak 42 bin megawatt. Biz önümüzdeki 8 yılda üzerine 80 bin megawatt koyma hedefiyle yürüyoruz. Ve bakanlığımızın desteğiyle COP31 gibi zirvelerin ülkemizde yapılarak finans ve çevre firmalarıyla toplantılarımızla bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz.
1: Son bir sorum var. Bugün sunduğum her programda konuklarımıza sordum. Malum tercih dönemi üniversite. Ve bugün önceki programlarda da bugün yenilenebilir enerjinin sizle beraber denk gelmesi gibi hep aslında günümüzde teknolojinin geldiği nokta ve içinde bulunduğumuz koşullar dahilinde konuklara rastladım. Bu konuda ister mühendislik olsun ister farklı bir takım disiplinlerden kariyer hedefi düşünen gençlere burada önümüzdeki süreçte istihdam ve gelecek mesleklerine dair bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Çok doğru seçim olur bence. Biz bu sektörün ilk başladığı, biraz önce bahsettiğim 2005'lere gittiğimizde tüm ekipmanları ithal ediyorduk. İş gücünü dahi bir bakım, bir arızamız olduğunda yurt dışından türbin tedarikçisinin birinin gelmesini bekliyorduk. Ama bugün iş gücümüz öyle kuvvetli ki biz yurt dışına servise, bakıma elemanlar gönderebiliyoruz veya analizlerimizi, fizibilitelerimizi yapabiliyoruz. Yenilenebilir enerji sektörü geleceğin sektörü. Olmazsa olmaz, tercih değil artık zaruriyet. Ekonomik bağımsızlığımızda, dışa bağımlılığımızda yapmamız gereken bir adım. Ve gençlerimizin bu adımda olması, ben kızım da üniversite sınavına girecek, hayırlı gelecek olsun sene, ona da tavsiye ediyorum. Bu hareketin içinde olmaları bize güç katacaktır.
1: Bu tavsiyenizle noktayı koyalım ağzınıza.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağlık.
0: Böyle bir platformda bu imkanı sağladığınız için.
1: Estağfurullah, sizlerle güzel. Hemen gidelim Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçikasoğlu'na. Evet, Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçikasoğlu telefon bağlantısıyla bizlerde. Ceren, neler var notlarında?
2: Çağlar, merhabalar. Evet, Avrupa borsana baktığımız zaman haftaya güçlü bir yükseliş yaptı endeksler. Bugün Avrupa endekslerinde %1,5'u aşan oranda primler var. Orta Doğu'daki gerilimin hafiflediğine yönelik işaretlerle petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş risk iştahını arttırdı. Aynı zamanda bilançolar güçlü gelmeye devam ediyor Avrupa'da. Bu da hisse bazlı hareketler öne çıkartmakta. Mesela Vodafone Group hizmet gelirlerindeki büyümenin beklentileri aşmasının ardından hisselerinde yaşanan yükseliş %5'e ulaştı İngiltere borsasında. Diğer tarafta teknoloji tarafı öne çıkmaya devam ediyor. SAP hisselerinde yaşanan %5'lik yükselişten destek buldu teknoloji sektörü. Diğer yanda TUI ve Deutsche Lufthansa gibi şirket hisselerinde yaşanan yükseliş seyahat hisselerine bugün yukarı taşıyor. Diğer yanda enerji tarafına baktığımız zaman tabii geçtiğimiz hafta boyunca enerji hisseleri petrol fiyatlarında yaşanan yükselişten destek bulmuştu. Fakat bugün enerji hisseleri Total Energies ve Shell gibi sektörün büyük şirketlerinde yaşanan kayıpların etkisiyle düşüşlere öncülük ediyor. Tabii petrol fiyatlarına baktığımız zaman Brent petrol vadeli işlemleri ABD'nin İran'a yönelik yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü saldırılara ikinci gece üst üste ara vermesi ve İran'ın herhangi bir misilleme saldırısından kaçındığı yönünde sinyal vermesinin ardından %10'a yakın düşüşle varil başına $88 seviyesine geriledi. BNP Paribas bir not paylaştı. Bundan sonra kalıcı bir anlaşmaya varılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor analistler. Çünkü buna gerekçe olarak vurulabilecek anlamlı hedeflerin büyük ölçüde kalmamış olması ve hava savunma kapasitesinin zayıflaması nedeniyle uygulanabilecek tek seçeneğin müzakereler olduğuna dikkat çektiler. Fakat tabii Avrupa Merkez Bankası cephesinden gelen açıklamalar var. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Kazimir, Orta Doğu'daki çatışmada yaşanabilecek küçük bir iyileşmenin dahi daha sıkı para politikası ihtiyacını değiştirmeyeceğini ifade etti. Bu açıklamayla beraber bir miktar risk iştahı azaldı piyasalarda. Fakat Kazimir'in tabi açıklamaları aslında geçtiğimiz hafta Bloomberg'den gelen haberi doğruluyor. Çünkü Eylül ayında kaynaklar bir faiz artışının en az gerekli olduğuna dikkat çekmişlerdi. Diğer yanda verilere baktığımız zaman Almanya'dan iş dünyası görünümü verisini takip ettik biz. Beklentilerden iyi gerçekleştiğini görmekteyiz. Burada iyimserlik devam ediyor. Özellikle Alman hükümetinin reform paketi iş dünyası görünümü 3. ay üst üste iyileşmesine neden oldu. Yüksek enerji fiyatları ve aynı zamanda jeopolitik belirsizliklere rağmen ekonominin dirençli kaldığını gösteriyor. Fakat biz bu hafta Almanya'dan ve Euro bölgesinin genelinden ikinci çeyrek büyüme verilerini alacağız. Burada aslında genel beklenti Almanya ekonomisinin %0.1 ile çok sınırlı bir büyüme göstereceği yönünde. Fakat Bloomberg ekonomistleri %0.1'lik bir daralma öngörüyorlar ekonomide. Evet. İFO'nun beklentiler endeksine baktığımız zaman 84,3 seviyesinden 86,7 seviyesine yükseldiğini takip ettik. Mevcut koşulları ölçen göstergede ise beklenmedik bir düşüş meydana geldi Çağlar.
3: Noktayı koyalım. 15.15'te akıllı parada görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
4: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: İş dünyasından herkese merhabalar efendim. Ece Mahat ben. Bu hafta boyunca iş dünyasında sizlere ben eşlik edeceğim. Haftaya pozitif bir haber akışıyla başladık. Saldırılara ara verilmiş durumda ABD-İran cephesinde ve Hürmüz trafiğinin yeniden eski haline gelmesi yönünde adımlar atılıyor. Tabii bunun ne kadar süre kalıcı olup olmayacağı bir tartışma konusu ama fiyatlamalar üzerinde etkisini görerek biz haftaya başladık. Peki sanayici bu durumda ne yapıyor diye Türkiye Makine Federasyonu İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuşacağız. Adnan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar canım.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi sizinle çokça sanayicinin problemlerini konuşuyoruz. Ama şöyle kısaca aslında fotoğrafı çekerek başlayalım. Bugün bir miktar daha pozitif bir haber akışı var dedik. Jeopolitik konjonktüre bağlı olarak. Ama şöyle bir son 6 ayı değerlendirirsek sanayici için nasıl geçti ilk yarı yıl?
1: Şimdi ilk yarıyı zaten şuna bakabiliriz. Geçtiğimiz yılın rakamlarına baktığımız zaman oradan çok büyük bir değişiklik yok açıkçası. O da nereden bakabiliriz? İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500 ve ikinci büyük 500 sanayi kuruluşlarının bilançolarına bakarsak sanayicinin karları ciddi şekilde düşmüş vaziyette. Aynı zamanda da düşen karların da %90'ı şu anda faize gidiyor. Sanayicinin yaptığı işe, ölçeğine, işletme sermayesine, borçlarına, ihracatına filan pek çok şeye bakarak farklı farklı sanayi dalları ve sanayi şirketleri ağızdan çoğa doğru olmak üzere bundan farklı şekillerde etkileniyor. Eğer ciddi bir kredi borcu varsa şu anda kredi faizleri çok yüksek yerlerde. Bu senede Batı cephesinde çok fazla değişen bir şey olduğunu söyleyemeyiz. İşte konu biraz daha genişledi. Sanayiden bahsederken, sanayinin sorunlarına bahsederken 4-5 yıl evvel bahsettiğimiz şeylerden şimdi belki 4-5 katı daha fazla sorundan bahsediyoruz. Uluslararası konjonktür, dünyanın teknolojik gelişmeleri, dünyadaki diğer ülkelerin, bizimle rekabetçi olan ülkelerin rekabetteki durumları, bizim rekabetçiliğimizin gerilemesi, Çin'in dünya pazarlarında ki hamlelerinin giderek artarak devam etmesi, uluslararası rekabetin de şartlarını değiştirdi diyebiliriz. Yani bugün geldiğimiz nokta sadece konjonktürel olarak bakmak doğru olmaz. Yani bugünün sorunları olarak bakmak doğru olmaz. Değişen dünyanın değişen rekabet şartları olarak bakmamız gerekiyor. Yani biz 30 yıl evvelki, 25-30 yıl evvelki, 40 yıl evvelki bakış açılarımızla ekonomiye, para politikalarına, üretime, üreticiliğe, girişimciliğe bu işlere çözüm bulmamız çok zor olur yani.
0: Peki Adnan Bey, bugün üzerinde biraz daha böyle pazar pazar ayrıştırarak bakalım mı? Avrupa Birliği tarafında çünkü çokça konuşulan sorunlar var. Bir o tarafa değinmek istiyorum sizinle birlikte. Özellikle Türk firmalarının AB kamu ihalelerinden dışlanması konusu da konuşuluyor. Dolayısıyla burada atılan adımlar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buranın önüne açılacak adımlar atıldığı söyleniyor ama bununla birlikte aslında ne oldu sanayiciye etkisi ve bundan sonrasında sürecin nasıl gelişmesi bekliyorsunuz diye sorayım.
1: Şöyle söyleyeyim. Aslında Avrupa'nın da az evvel dünyadaki bu değişimlerden bahsederken bundan olumsuz etkilenen yerlerden biri de Avrupa. Avrupa'daki yavaşlama konjonktürel bir olay değil. Uzak Doğu'yla rekabet edememe, üretimde rekabet edememe hali, ciddi bir borçluluk hali, bütçeden şimdi savunma sanayine de pay ayırmak durumundalar. Avrupa bu mevcut duruma karşı bir takım önlemler almak istiyor. Bu önlemleri

0: içerisinde de işte bu Avrupa malı kavramı var ve bu bizim için son derece önemli ve dikkat etmemiz gereken bir husus. Tabii burada şu da var. Avrupa burada önce bu Avrupa malı kavramında kamu ihalelerini devletin olan alımlarını öne alıyor ama şunu biliyoruz ki bu zaman içerisinde daha farklı bir şeye doğru dönüşecek. Yani özel sektörde ya da Avrupa'ya giren diğer malları da kapsar hale gelecek. Çünkü başka türlü Uzak Doğu ile rekabet etme şansı çok kalmadı. İşte bizim buradaki durumumuz, eğer biz bunun dışında kalırsak, bu Avrupa malı kavramı dışında kalırsak, bizim aramızdaki gümrük kirliliği anlaşması da giderek anlamını ve özelliğini kaybedebilir. Bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Tabii Avrupa ile olan pazarlıklarda da şu önemli. Onların da bizdeki kamu ihalelerine, büyük kamu ihalelerine girme konusunda kendi sıkıntılarını sürekli Türkiye'ye ifade ediyorlardı. Tabii bu anlaşma belki de biz Avrupa malı kavramının içine gireceğiz ama Avrupalılar da Türkiye'deki kamu ihalelerine daha rahat girebilme imkanını onlara tanıma durumunda kalabiliriz. Ama Avrupa'daki mesele de konjonktürel değil. Dikkatimizi çekmesi gereken şey, bizim ihracatımızın %50'den fazlasının Avrupa'ya yapıyor olmamız. Dolayısıyla da Avrupa'nın güçlü olması, tüketiminin güçlü olması, bizle olan ticaretinin güçlü olması bizim için çok önemli. Ama sadece Avrupa malı kavramı değil, biliyorsunuz Hindistan'la da serbest ticaret
1: Evet.
0: anlaşması imzaladı. Bu serbest ticaret anlaşması da bizim için riskli bir yer. Ama bu işte çok teknik konuşmalar, stratejiler mi geliştirmek gerekiyor? Tabii bu ekranın, bu sürenin yeri değil. Bunlara karşı alınması gereken pek çok önlem var. Bizde kamunun düzenleyici rolü, yani serbest pazar ekonomisinde kamunun düzenleyici rolünü çok daha ciddiye almamız gerekiyor. Yani hepimiz kendimizde önemli değişiklikler gerçekleştirip, bakış açımızı değiştirip, sonra da tüm kurumlarımızın, özel sektörün, kamunun, eğitim kurumlarının, üniversitelerin, çalışanların hep beraber işbirliği ve organizasyon becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu klasik bir kriz olarak görmek bunu yanlış olur. Bir değişmemiz gereken bir yeri, hatta dünya değişmesi gereken bir yerde biz bu değişikliği kendi öz eleştirimizi yaparak, zayıf yönlerimizi samimiyetle konuşarak ve sonra da geniş bir işbirliği içerisinde yeni ekonomik politikalar geliştirmek zorundayız. Günümüz bir değişkeni uygulamak değil, sürekli değişken olan bir dünyanın içerisinde yaşamak durumundayız. Sanayimiz de buna dahil, turizmimiz de buna dahil, kamu da buna dahil, hepimiz, üniversitelerimiz de buna dahil, hepimiz buna dahil olmalıyız. Yani daha, mesela daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Neden bu girişimci modeli Türkiye'den çok fazla çıktı? Girişimcimiz çok fazla. Bakın, bir ara Türkiye'de daha fazla girişimci diye biliyorsunuz pek çok kampanyalar yapıldı TOP tarafından da. Ama dünyada nüfusuna göre en yüksek girişimci oranı yüksek olan ikinci ülke Türkiye. Yani girişimci sayısında değil problem, girişimci niteliği şeklinde. Ama bu girişimci niteliği de hangi ekosistemde kalitesi yukarı çıkar? Bir kere kayıt dışının yüksek olduğu bir yerde nitelikli girişimci ortaya çıkaramazsınız. Yani %40'lara yakın kayıt dışında olduğu bir yerde, yani kurallara uymayanların kazandığı, uyanların kaybettiği bir yerde gerçek bir nitelikli bir girişimci, bir yaratıcı sınıf ortaya koymanız mümkün değil. Oysa bizim bu sınıfı ortaya çıkarmamız gerekiyor. O zaman kuralları netleştirmemiz gerekiyor. İşte eğitim sistemimiz üzerinde durmamız gerekiyor. İşte mesela bu yüksek enflasyonist ortamda da keza aynı şekilde yine o nitelikli girişimciyi oluşturamayız. Rekabet gücümüz sürekli olarak, çok doğru olarak iş gücü maliyetleri üzerine değerlendiremeyiz. Artık o dönemleri geçtiğimizi düşünüyorum. Başka bir şey herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Mesela hükümet gayri safi milli hasılaya göre dünyada bizim gayri safi milli hasılamıza göre en yüksek Ar-Ge ve inovasyon teşviğini veren devletlerden, ülkelerden biriyiz. Ama sonuçlarıyla bir yüzleşmemiz gerekiyor. Yani neden bu kadar teşvik olmasına rağmen buradan nitelikli, çok nitelikli Türk ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak nitelikli projelerin çıkmadığını samimiyetle ele almamız gerekiyor. Bir avantajımız var mesela, yine dünyada borçluluğu en az olan ülkelerden biriyiz. Yani bunu nasıl kullanabilirsiniz? Ülkeye kaynak sağlayabilirsiniz ama bu kaynakların maliyeti uygun olmak durumunda. Sizin ülkenizde risk primi yüksek uygulanıyorsa, yüksek maliyetlerle kaynak buraya aktarıyorsanız, bu sefer onun da işe dönüşmesi mümkün olmuyor. Kaynakların doğru kullanımı, efektif olmak, verimli olmak sadece sanayiciyle ilgili değil, tüm kurum ve kuruluşlarında, yani sivil toplum örgütlerinden kamuya, üniversitelerden sanayicisine, her yerde daha efektif olmak durumundayız. Burayla ilgili de sorunumuz var. Ama hep kendimizi makulde ve doğru yerde görüp, kendi dışımızdaki her şeyi yanlış yerde görürsek, bir araya gelip doğru çözümler üretemeyiz. Bugün içinde bulunduğumuz durum, ben altını çizerek söylüyorum, mevcut dünyada mevcut hikayenin sonuna geldi ve başka bir hikayeye doğru herkes gitmeye çalışıyor. Burada özgün hikayeler yaratılması gerekiyor. Türkiye'nin de aslında teşvik mekanizmalarının da ciddi şekilde kökten değişmesi gerekiyor. Ama önce çözmemiz gereken problem, şu anda şirketler azalan karlarına rağmen mücadeleyi sürdürüyorlar. Ama karlarının %90'ını faize veren bir sanayinin daha uzun süre etkin olması, var Türk ekonomisine katkıda bulunması çok mümkün olmayabilir. Ayrıca bu daha uzun vadede sıkıntılı sonuçlar da doğurabilir. Çünkü sanayici belki bütün karını da faize verse üretimini sürdürebilir bir kısmı, ama yeni yatırım gelmez. Yeni yatırımların, Türkiye'ye doğrudan yatırımların gelmesi çok önemli. Avrupa'nın içinde bulunduğu durgunluğu da biz nasıl fırsata, ya yani bunu bir iş birliği içerisinde fırsata dönüştürmemiz gerekiyor. O zaman onların oyun kurallarını da doğru analiz etmemiz gerekiyor. Orada çok ciddi bir kayıt dışı olan bir ülkede Avrupalıların da işbirliği içerisinde olması çok zor. Yani şu anda bizim için rekabet gücünü giderek kaybeden Avrupa ile nasıl bir işbirliği içerisinde olmamız gerektiği bizim için önemli. Ama sonuç, şunu da ekleyeyim: Türkiye'nin ciddi bir sanayi stratejisine ihtiyacı var. Bu sanayi stratejisini her alanda olduğu gibi strateji gerekli tabii. Ama kültürel dönüşüm ve sanayi stratejisine ihtiyacımız var. Bunu da Türkiye'nin sanayi temsil eden STK'larının ciddi bir çalışmayla bunu ortaya koymaları gerekiyor. Değişen dünyayı algılamaları gerekiyor. Ve siyaseti de bu yönde hem etkilemeleri hem de buradaki sorunları daha doğru ve nasıl bir değişim önerdiğini de ortaya koyarak faaliyet içerisinde olması gerekiyor. Yoksa sanayici olmayanların sanayi politikaları oluşturmaları zaten çok sağlıklı bir politika olmaz açıkçası.
1: Ben de size aslında Avrupa Birliği tarafında bir gümrük birliğindeki bir güncelleme bütün sorunlarımızı aslında geride bırakır mı o pazar özelinde diye soracaktım ama siz zaten eğitim sisteminden rekabet gücüne, kayıt dışıyla mücadeleye kadar birçok alanda aslında sanayiye dair stratejiler geliştirilmesinin de gerekliğine vurgu çektiniz. Şimdi şu söylediğiniz çok önemliydi. Aslında Ar-Ge ve inovasyon tarafında en çok destek veren ülkelerden bir tanesi dediniz. Öte yandan buradan yeni inovasyonlar çıkmaması durumunu biraz biz sanayicinin şu anda önceliği olmamasıyla mı ilişkilendirmeliyiz? Bundan sonrasında faizlerin bir miktar daha aşağı geldiği bir konjonktürde, belki borçluluk oranlarının bir miktar daha aşağı geldiği bir konjonktürde biz burada bu atılımları rahatça yapabilecek miyiz?
0: Ya şöyle, bu sadece tabii sanayinin sorunu olarak da söylemiyorum bu şeyi. Yani bilişimde de aynı şekilde Türk ekonomisini etkileyecek kadar büyüklükte şirketler oluşturamıyoruz. Bu aynı zamanda Avrupa'nın da sorunu. Ama bunun sorunun kökeninde Peter Drucker'ın güzel bir sözü var. Diyor ki kültür diyor stratejiyi kahvaltıda yer. Şimdi bu ciddi bir kültür.

0: çocukluktan itibaren gelişip gelişmediği, merak duygusunun çocukluktan itibaren gelişip gelişmediği. Şimdi burada refah toplumlarının, Avrupa özellikle refah toplumlarının bu tarz gelişimler yüksek refahtan dolayı geri dururken, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de temel değerler üzerine bir eğitim sistemi, yani çocukluktan itibaren sorgulama, merak etme, analitik düşünce, empati yapma üzerine bir, yani sonra kişinin, bireyin kendini inşa etmesi üzerine bir sistem kurgulamadığımız için 20-25 yaşına geldiği zaman insanlar o düşünme mekanizmasına, o geniş düşünme mekanizmasına ya da kendi kafasındaki bir fikri yıkabilme becerisine, değişim becerisine yeterince sahip olamıyorlar. Bu bir kültürle ilgili, evet, bir durum daha çok. Dolayısıyla da bu geniş bir ekosistem. Yani biz hep ekonomiyi dar bir alanda alıp işte diye sadece faiz konuşarak, sadece borsa konuşarak ya da işte üretim verimi, hayır, çok geniş bir ekosistem bu. Çocukluğunuzdan itibaren yetiştiğiniz mahalleden tut eğitim sistemine varıncaya kadar, sizin ülkenizdeki kural dışılıkların minimize edilmesi, liyakat, yani bütün bunlarla çerçevelenmiş bir ekosistem. Ama burada öncelikleri nasıl oluşturmak lazım? Bizim sanayiciler olarak ya da iş dünyası olarak öncelikle bunları çok ciddi şekilde çalışmamız gerekiyor. Bakın biz de palyatif şeylerle oturuyoruz, kalkıyoruz, diyoruz ki işte faiz yüksek, şey yüksek filan. Bunun için senede 300-500 milyon dolarlık iş dünyasına kaynak sağlanması gerekmiyor bunları söylemek için. Sokaktaki adam da bunları rahatlıkla söyleyebilir. Mesele bunlar için çözüm üretmek ve bu çözümü üretirken de entelektüel becerisi yüksek olması lazım. Mesela siyasetin neye ihtiyacı olduğunu, ya ortaya koyduğunuz önerilerin siyasetçinin de çıkarlarına, toplumun çıkarlarına, herkesin çıkarına olacak öneriler, çalışanların çıkarına öneriler olması lazım. Dünyadaki bu değişimi çok iyi kavranması gerekiyor. Yani iyi, sadece iyi sanayici olmanız sizin de iyi sanayi politikaları üretebileceğiniz anlamına da gelmez. Burası başka bir entelektüel alan. O zaman burada o entelektüel alandan faydalanmak gerekiyor. Türkiye'nin dünyada ciddi ekonomistleri var. Onları bu işin içerisine katmak. Dünyada diğer ülkelerin yaşadıkları tecrübelerden faydalanmak. Bu bir ekosistem Ece Hanım. Yani bu ekosistemi kurmadığınız zaman, bunu ahenkle, yani bir makinenin dişlilerinin böyle, evet, organize ve birbirine uyumlu çalışacağı bir ekosistemi kurmadıkça, Ahmet'in külahı Mehmet'e, Mehmet'in külahı Ahmet'e şeklinde durumu manuel idare etmek durumunda kalırız. Peki. Herkes iyi niyetli ama iyi niyet yeterli değil. Biz burada farklı bir aklı ortaya koyarsak, Türkiye gerçekten şanslı bir coğrafyada.
1: Peki.
0: Bunu hep birlikte değerlendirebiliriz. Ben
1: Adnan Bey, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Ve programımızı bir haberimizle noktalayacağız efendim. Volkswagen Finans Direktörü, otomobil üreticisinin yıl içi gelir beklentilerinin düşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İzleyerek noktalayalım. Saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 60 dakikada görüşmek üzere.
2: Rakamları inceliyordum. Özellikle de tahminlerin biraz altında kalan faaliyet marjlarınıza bakıyordum. Kar içinde durum aynı ama yine de tüm yıl öngörünüzü korumaya devam ediyorsunuz. Marj açısından gelirlerinizin düştüğünü görmenize rağmen bunu yapıyorsunuz. Mevcut koşullar ve bu görünüm altında o marjlara nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?
3: Evet, günaydın Oliver. Seni tekrar görmek güzel. Bakın ikinci çeyrekte, ilk çeyrekten gelen eğilim aynen devam etti. Evet, çeşitli alanlarda ilerleme kaydediyoruz. Müşterilerimize yeni araçlar sunduk. Özellikle de heyecan verici yeni bir elektrikli şehir otomobili ailesi. Maliyet ve verimlilik konusunda da ilerleme kaydediyoruz. Ve bu durum nakit akışımıza da yansıyor. Ama haklısınız, sektördeki durum marjımız üzerinde baskı oluşturuyor. Ve uzun vadede düzeltmelerden sonra %3,8 veya %4 kesinlikle yeterli değil. 2026 yılından bahsedecek olursak, öngörümüzü koruduk. Çünkü ikinci çeyrekte özellikle Audi'deki ürün ivmesiyle bazı olumlu rüzgarlar yakaladık. Audi yıl

0: İkinci yarısında çok heyecan verici yeni modeller bekliyor ve ayrıca 2 yıl önce uygulamaya koyduğumuz sürekli maliyet çalışmalarından da bazı olumlu etkiler bekliyoruz ve bu faktörlere dayanarak görünümümüzü koruyoruz.
1: Evet Arno, son birkaç yıldır maliyetler hakkında çok uzun zamandır konuşuyoruz ve kazanç raporunuzda sizden alıntılanan kısımda şu an planlanan girişimlerin yeterli olmadığını söylüyorsunuz. Volkswagen'de üzerinde çokça tartışılan büyük girişimlerden biri işten çıkarma meselesi, diğeri ise potansiyel fabrika kapatmaları. Maliyet hedeflerine ulaşabilecek misiniz? İşten çıkarmalar yapmadan, fabrikaları kapatmadan maliyet konusunda gerekeni yapabilecek misiniz?
0: Oliver, içinde bulunduğumuz durum hakkında biraz detay vermeme izin ver. Ortada dolaşan çok fazla rakam var. Bakın, ilk bir yeniden yapılandırma paketine karar verdik diyebilirim. 2024 sonlarında Almanya'da yaklaşık 50 bin kişilik bir istihdam azaltımı, yaklaşık 1 milyonluk kapasite düşüşü ve ücret tarafında bir katkı içeren bir paket. Ancak o zamandan beri durum tamamen değişti. Gümrük vergileri getirildi ve bu bize 4 ila 5 milyar euroya mal oluyor. Çin'de çok daha yoğun bir rekabet görüyoruz ve Çinli rakipler sadece otomobil değil, aynı zamanda Avrupa'ya ciddi bir rekabet baskısı da ihraç ediyorlar. Bu durumda çabalarımızı artırmamız ve daha temel bir yeniden yapılandırma yapmamız gerekiyor. Ve dönüşüm programında konuştuğumuz şey de bu. Maliyet tarafında ve müşteri tarafında bazı unsurlarımız var ve bu paket geleceğe güçle ve güvenle ilerlememizi sağlamalı.
1: Ancak işten çıkarma meselesine biraz daha değinmek istiyorum. Şu anda sendikalarla çok hassas ve karmaşık görüşmelerin yapıldığını biliyorum. Ancak Volkswagen'in yapması gereken daha ciddi bir konuşma noktasına mı geliyoruz? Şirketin geleceğinin varlığının bu kesintileri gerçekleştirebilmeye bağlı olduğu gibi bir durum mu söz konusu? Sendikalara verilen mesaj bu mu?
0: Bak Oliver, harika ürünlerimiz var ama az önce de belirttiğim gibi maliyetler çok yüksek ve bu maliyetlerin çeşitli unsurları var. Her şeyden önce rekabete kıyasla hala yaklaşık %30 civarında bir genel gider maliyet farkımız var. Ve 2030'a kadar bu genel gider maliyetini kapatmak, bu farkı 2030'a kadar kapatmak, genel giderleri 10 ila 11 milyar euro düşürmek anlamına gelir. Bu bir unsur. Diğer bir unsur ise fabrikalarımızın verimliliği ve rekabet gücüdür. Fabrikalardaki verimliliği artırmalıyız ancak hala kapasite fazlamız var ve düşük kapasiteli fabrikalarla rekabet etmek çok zor. Yani bu programın ikinci unsuru, geleceğe başarıyla ilerlemek için bu konuları ele almamız gerektiği konusunda şirkette genel bir anlayış var.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin.

0: Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
1: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
2: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Gün içerisinde birkaç yayında da bahsettiğim üzere Borsa İstanbul'da açılışta görmüş olduğumuz 14 bin puan üzeri 100 endeksinde seviyeden geriye çekilir vaziyette. 3 endekste özellikle düşüşü takip ediyoruz. 13.900'ün de altına geldik şu anda. 112 milyar TL'lik bir hacimle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde. Sınai ve 30'da da açıkçası düşüşler gün başlangıcında görülen seviyelerden uzaklaşır mahiyette karşımızdaki giriş şartını koruyor. Ulaştırma %3'e yakın şu anda yukarı yönde değişim gösterir vaziyette. Bankacılıkta da %0,30'larla ifade edebileceğimiz cılız bir yukarı yön söz konusu. Dolar TL'de önceki yayınlarda bahsettiğime paralel 47.35'in üzerinde seyir devam ediyor. Euro TL'de 53.95'in üzerindeyiz. Euro dolarda 1.14'ün gerisinde başlıyoruz. Temmuz'un bu son haftasına CDS'imiz 240'ın hemen gerisinde. Bununla beraber altının 4.100 dolarda gün içerisinde görmüş olduğumuz seviyede tutunamadığını görüyoruz ama %1'e yakın yukarı yönde değişim gösteriyor. Gümüş de 59 doların üzerinde tutamadı. O da 58,80 dolarlarda lakin %1'in üzerinde yükseliş gösterir durumda. Bitcoin'de 65 bin doların hemen üzerindeyiz. Görünüm pozitif. ABD 10 yılları %4,64'ün gerisine gelmişti. Biraz üzerinde şu an ama 4,70'lerden uzaklaştı. Diğer 5 yıllık ve 2 yıllığı da ekranda görüyorsunuz. Hal böyleyken bizde özellikle Borsa İstanbul'da dışarıda durum nasıl diye merak edenler varsa özellikle Asya oldukça pozitifti. Bugün Almanya'da DAX'ın da %1,5'un üzerinde yükseldiğini görüyoruz. Merak eden için ekranda şu an ABD vadelerinin de pozitif olduğunu görüyoruz. Almanya'da bir hükümet krizi olabilir mi acaba diye hafta sonu mesaisi vardı. Görünen o ki başka bir takım meseleler de tabii ki DAX'ın görünümünde etkili ama bir miktar daha bunun ötelenmesi ya da olmaması görünümü bir miktar daha şu anda görmüş olduğumuz pozitifliğe itmiş gibi diyelim ve gidelim hemen her pazartesi olduğu gibi opsiyon kısmına Ateşen Aybars'a. Ateşen abi geçtiğimiz hafta stüdyoda ağırlamıştık. Bugün genellikle zaten uzaktan Ateşen abi bizlere değerli bilgilerini aktarıyor. Biraz daha statikoya dönüş yaptı. Ateşen abi hoş geldin. Kulağımız gözümüz sende.
1: Teşekkürler Çağlar. Yine bu hafta Intel'e bakacağız. Yine Nvidia sık yapıyoruz ama her zaman bir şey var Nvidia'da. Bir de SpaceX hiç yapmadık şimdiye değin. Ona bakacağım. Üç ayrı tasarım. Hemen birinciyle başlayalım. Intel.
0: Ekranda.
1: Şimdi bu Intel'in bir kere Intel deyince akla efsane lider Andy Grove geliyor biliyorsun. Andy Grove disiplinli, sonuç odaklı, egaliteryen yani eşitlikçi bir liderdi. 1987-98 arası Intel'i muhteşem yönetti. Ama bazı hindsight yahut ileriye dönüş konusunda, ileriyi görme konusunda biraz zayıftı galiba. O yüzden de Nvidia, GP vesaire ortaya çıkınca geri kaldılar. Hatta bir ara neredeyse batma noktasına gelmişlerdi. Ancak tabii çip endüstri stratejik bir endüstri. ABD devlet yardımları, Trump'ın devreye girmesiyle falan, ulusal güvenlik, teknoloji güvenliği vesaire toparlamaya başladı. Intel Haziran ayı sonunda 142 doların üzerine çıkarak rekor seviyesine ulaşmıştı. Ama son 3 haftada tekrar vermeye başladılar. %30 civarında geriledi. Hissenin 116 ile 90 seviyesi arasında direnç destek seviyelerinde hareket etmesini bekliyorum. 4 günlük bir işlem yapıyorum. Çok kısa vadeli ve muhtemelen bu arada kalır diye düşünüyorum. Hem yükselmesi halinde hem de bir miktar düşmesi halinde kazanç getirecek bir tasarım. Put, ratio, back spread. Hemen onu risk profiline bakalım.
0: Ekranda tasarım.
1: Şimdi Intel hissesi 93 dolar civarında işlem görüyor. Market maker'ların beklentileri 10 dolar civarında vade içinde. Şimdi 31 Temmuz vadesinde yani kısa vadeli bir süreç için haftalık opsiyonlara gidiyorum. 94 dolar kullanım fiyatlı bir adet put opsiyonunu satın alıyorum. Uzun. Ama aynı zamanda 92 kullanım fiyatlı bu defa 2 adet put opsiyonunu satıyorum. Yani bir opsiyon açık pozisyon fazla. Bu işte ratio spread dediğimiz bu. Risk profiline bakılırsa maksimum kazancı 92 civarında, biraz aşağıya gelirse 535 dolar civarında, 94'e kadar yükseliyor. 94'ün üzerine giderse kazanç azalıyor ama hep kazançlı. Dolayısıyla her iki yönde de kazanç sağlayan bir tasarım. Sadece başa baş noktası 86-65 civarında. Bunun altında zarar başlıyor. Tabii net bir kısa, net olarak kısa bir put opsiyonu fazla olduğundan atanma riski var. Yani hisseleri satın alma zorunluluğu var. Opsiyon sattığımız için bir fazlası. Tabii hisse bu kısa vade içinde, 4 günlük bir vade içinde batar, yok olursa bu esayin edilen, atanan hisse senedi, yani hisse senedi taşıyoruz. Her yere gidebilir, yani batabilir. Ama tabii 4 günde Intel'in batması söz konusu değil herhalde. Ama sıfıra gider bir şey olursa da maksimum riskimiz 8660 dolar. Yani başa başın altındaki değer olur. Bir sonraki Nvidia.
0: Ekranda şu an Nvidia.
1: Nvidia yapay zeka çip alanında önde gelen bir şirket, biliyorsun, ama rekabet giderek artıyor. Özellikle son zamanlarda hafıza, CPU dedikleri memory çipler, hafıza çipleri ciddi olarak bir üretim problemiyle karşı karşıya. Intel de zaten bu nedenle bir hayli toparladı. Bunun yanı sıra Nvidia çiplerine bağımlılığını azaltmak isteyen hyperscaler denilen işte Meta, Google, Amazon gibi büyük şirketler kendi çiplerini geliştirmek istiyor. Tabii bu da Nvidia yatırımcıları için bir endişe kaynağı oluşturuyor denebilir. Teknik olarak bu hisse 207 dolar civarında işlem görüyor şu an. Daha önce 236 dolar seviyelerinden bir hayli düştü. 200 doların altına kadar ciddi bir gerileme yaşadı. Ama 200 günlük hareketli ortalama destek oldu. Ve buradan bir toparlanma sürecine girmiş gibi görülüyor. Bu hissenin hem sert bir şekilde yükselmesi hem de düşmesi halinde kazanç sağlayan bir tasarım hazırladım. Long Iron Condor. Burada bir hareket gerekliliği var. Yani hissenin hareket etmesi lazım. Durduğu yer işimize yaramıyor. Hemen şeye bakalım.
0: Tasarım ekranda Ateşen abi.
1: Şimdi yine 31 Temmuz vadeli bir strateji yapıyoruz. Burada artık yön belirlemek yerine bir hareket istiyoruz. Hareket nereye olursa olsun, aşağı ya da yukarı, bizi hiç ilgilendirmiyor. Yeter ki hareket etsin. Hisse 207 dolar civarında işlem görüyor demiştim. Bunun için iki tane spread alıyorum. Biri 200-205 kullanım fiyatlı debit call spread. Diğeri de put spread. Diğeri de 215-220 kullanım fiyatlı bir debit spread yine. Bu iki spread'i ödeyerek alıyoruz ve o grafikte gördüğümüz iki tarafta kazançlı ama arada bir yerde, başa baş noktaların arasında bize ödediğimiz prim kadar zarar yazıyor. Başa baş noktaları 202 dolarla yukarıda 217 dolar arasında değişiyor. Bu aralıkta kalırsa zarar var ama herhangi bir yönde aşağıya da yukarı gitmesi halinde kazanç sağlar. Risk profilinde maksimum kazanç her iki yönde 248 dolar, az gibi, ama maksimum zarar da hiçbir şey yapmasa, olduğu yerde dursa, başa baş noktası arasında kalması halinde 250 dolarlık bir maksimum zarar yazıyor. Bu genellikle kısa Iron Condor yapılır ama orada hareket beklenir. Burada da tam aksine hareket olmasını, yani her iki yönde de sert bir şekilde hareket etmesi bu tasarımın lehine olacak diyelim ve SpaceX'e geçelim.
0: SpaceX grafiği ekranda şu anda.
1: Çağlar, biliyorsun yani çok kısa süre önce halka arz edildi. O gün bugündür Space önce bir yükseldi biliyorsun, sonra tam anlamıyla bir çöküş gibi. Yani 150-200 dolara kadar çıktı. Şimdi 110 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ciddi bir gerileme. Tabii Tesla büyük bir şirket. Sadece uzay işleri değil, birçok faaliyet alanı var. Ciddi bir firma. Ve yani şeyi de büyük patron CEO'su Elon Musk. Musk'ın da iyi, vizyoner bir lider olduğunu düşünmek lazım. Şimdi halka açılırken 135 civarı açıldı. 200'e falan gidince herkes ya kaçırdık, çok iyi fırsattı falan diyorlardı. Ama o fırsatın daha iyisi şimdi geldi. Bunun için de bir opsiyon tasarımı yaptım. Cash Secured Put yahut nakit teminatlı put opsiyonu. Tasarım hemen ekranda. Ona da bakalım son olarak.
0: Tasarım ekranda.
1: SpaceX şu an 115 dolar civarında işlem görüyor. 21 Ağustos vadeli 100 dolar kullanım fiyatlı put opsiyonu satıyorum. Hepsi bu. Short put. Bunun maliyeti, yani primi 720 dolar. Aynı zamanda maksimum kazanç oluyor eğer 100 doların üzerinde kaldığı sürece. Başa baş noktası 92.80. Eğer hisse 100 doların üstünde kalırsa maksimum kazanç 720 dedim. Ama 100 doların altına sarkarsa burada hisseyi alma zorunluluğu, yükümlülüğü var. Short opsiyon olduğu için. Ama 100 dolardan hisseyi bize satın alma zorunluluğu getirse bile topladığımız kredi 7.20, 7 dolar 20 sent düşersek maliyeti gerçekte aldığımız hissenin, bir lot hissenin maliyeti 92.80 dolar oluyor ki bu fırsatı kaçırdım diyenler için ideal bir giriş seviyesi olur diye düşünüyorum. Yani hisseyi güncel fiyatından çok daha düşük fiyata satın almış oluruz. Eğer piyasa yükselirse evet hisse senedini almıyoruz ama prim cepte kalıyor. Yok eğer düşerse de böylesine ucuz tarafından bu hisseyi sahiplenmiş oluyoruz. Tabii hisseyi aldığımız zaman artık risk hisse senedinin riski. SpaceX işte 21 Ağustos vade kullandık. 21 Ağustos'a kadar yani sıfırlarsa, iflas ederse falan maksimum riskimiz 9.280 dolar. Ama bunun böyle bir şeyin olasılığı elbette çok düşük. Dolayısıyla çok piyasa değerinden çok daha ucuza SpaceX hisselerini almak çok basit bir cash secured put opsiyon tasarımıyla yapılabilir. Çağlar diyelim ve haftayı kapayalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Temmuz ayına da en azından bu pazartesi Ateşen abi sunmuş olduğumuz bu stratejilerle noktayı koyacağız. Bakalım Ağustos'ta bizi neler bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz Ateşen Aybars'a. Bir gidip nefes alalım şimdi. Ardından İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özurak bizlerle stüdyoda olacak. Kaçırmayın.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmında araya gitmeden önce de söylediğim gibi stüdyomuzda İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba Çağlar.
1: Benim dördüncü yayınım oldu artık bugün. Piyasaları ziyadesiyle konuştuk. Hazır Caner Hoca var. Üniversitede hali hazırda görevi de var. Malum da tercih dönemi elimizden geldiğince Bloomberg çatısı altında da bu konulara değinmeye çalışıyoruz. Şunu sorarak başlayalım. İktisat, ekonomi, finans hali hazırda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nı takip ettik. Bu hafta da Amerikan Merkez Bankası Fed'i konuşuyoruz bol bol. Merkez bankaları piyasadan mı ibarettir?
2: Ya tabii ki de değildir. Yani piyasa bir kere neden ibarettir? Hani ona bakmak lazım. Biz genel itibariyle piyasayı konuştuğumuz zaman borsayı konuşuyoruz ama borsayla beraber de Merkez Bankası'nı konuşurken de bir faiz indiriminden bahsediyoruz. Bunun da enflasyon için olduğunu hani anlatmaya veya öngörmeye çalışıyoruz ama arka tarafında bütün bir ekonomik dizayn nasıl yapılıyor, makroekonomik tasarım nasıl yapılıyor vesaire bunları çok fazla konuşmuyoruz. Okul kanadından bakarken biz o dönemlerde üniversitedeyken hatta hocalarımıza sorardık işletme iktisatın farkı ne diye. Çünkü işletme daha popüler bir bölümdü benim.
1: Puanı daha yüksek.
2: Puanı daha yüksekti.
1: Belirli okullarda özellikle.
2: Bu arada çok popüler bir konu bu. Benim kendi arkadaşlarım, lise arkadaşlarım arasında bir WhatsApp grubu kurma gafletinde bulunduk bir ay önce. Tamamen bir lise ortamı ve lise muhabbetleri dönüyor orada. O dönemlerimizi çok iade ediyoruz işte üniversite dönemlerini. Şöyle bir şey demişti hoca. İktisat kar nasıl elde edilir bunu bilir iktisatçı ama yaptırmaz. Hani çünkü bir optimal bir durum gerekiyor ya hani işte sosyal refah vesaire. İşletmeci bu karın nasıl elde edilmesi gerektiğini bilir ve tamamen fayda maksimizasyonu üzerine gider. Aslında yaklaşım olarak arada böyle bir fark var. Şimdi biz bu nüansları çok fazla konuşmadığımız için ya da işte borsa konuşurken, ekonomi konuşurken, borsa işte ekonomist title ile çıkıp borsa anlatmak, borsa anlatırken işte birdenbire altına gitmek falan. Hani bu varlıklar arasında geçişler, portföy yönetimiyle alakalı konuları anlatırken aslında bunun bir portföy dağılımı veya bir portföy yönetimi değil. Biraz konuların birbirinin içine karışması artık biraz hani sapla samanın karıştığı diyaloglar olduğu için aslında bu karmaşalar da oluşuyor. Tabii meslek seçimlerinde de biraz burada soru işaretleri oluşuyor. Yani hani işletme iktisat başka bir nosyonu var. İktisatın başka bir nosyonu var. Artık bunlar bankacılık, finans, ekonomi finans diye ayrılıyor. Bunların alt dalları var.
1: Benim bölüm mesela uluslararası finanstı. Ki ben 20 yıl önce üniversiteye girdim.
2: Evet hani benim de sonrasında işte doktora vesaire hani şu anda Yeditepe Üniversitesi'ndeki uluslararası işte, finansın altından kopan bir doktora faaliyet programı oldu. Şimdi bütün bunları konuşurken bu ayrımları yapmadığımız zaman herkes de her şeyi konuşup herkes de her şeyi yorumladığı zaman ortaya çıkan ürünler de anlaşılmayan veya yerini bulmayan ürünler olmaya başlıyor. Yani bu işin siyasetinin, politikasının yapılacağı, makroekonomik çerçevesinin oluşturulacağı bölüm ve araçlar farklı. Bu işin bu tasarımının içerisindeki bilgiyi emeği veya işte kaynağı taşıyacak olan finansal piyasaların durumu farklı ve bunların praktisyenleri de farklı. Buraları ayrımlarını yapmadan, bu ayrımları yapmadan konuştuğumuz zaman aslında hepsi aynı öbeğin içinde gidiyor. Yani bu 20 sene önce başlayan bir şey ve hatta işte bütün bankaların o dönem yeni işte bankacılık ve BDDK'nın kurulduğu bankaların biraz daha toparlandığı dönemlerde hatta ne kadar matematik bilen kişi varsa mühendisler vesaire işletme iktisat bölümü mezunu olmayanlar da işte şimdiki hazinelerin vesairelerin içinde büyüdüler ve oranın başına geldiler.
1: Erdem yani, Bey bildiğim kadarıyla Erdem Başçı mesela kimya mühendisliği mezunu ardından finans yüksek lisansı yaptıktan sonra alana girmiş biri ve Merkez Bankası başkanlığı yaptı.
2: Şimdi enteresan olan tarafı şu yapay zeka dönemine geliyoruz ve hep konuşuyoruz ya hani yapay zeka işimizi mi elden alacak nasıl bir yere gelecek falan. Şimdi bu matematik bilme matematik işlemcileri güçlü olan öğrencilerin girip de içinde yer bulduğu finansal piyasalar bugün itibariyle şöyle bir yere geldik. Bu finansal piyasaların aslında yapay zeka algoritmalar işte high frequency traderlerin altında işlem bulduğu büyük ölçüde volümü büyük olanın veya işte algoritması hızlı olanın veya hani takip edilenin piyasayı yönlendirdiği bir hani dünya var şu anda. Bir taraftan da yakın zamanda bir ay falan oldu galiba matematikçilerin yapay zekayı kullanarak hani yapay zeka işte yüzyıllık problemleri çözdü falan gibi lanse edildi bu haber de. Onun biraz içine baktığınız zaman şeyleri görüyorsunuz. Aslında arka tarafta bir insan yönlendirmesi var. Ama şunu yapıyor yapay zeka bu problemleri çözerken. Şimdi işte yapay zeka matematiği ortadan kaldıracak mı? Matematiği de ortadan kaldırırsa. Evet, hani insan nerede konumlanacak burada? Şöyle bir durumu var ama yapay zeka. Yapay zeka hiçbir şey kendi güdülenerek yapmıyor. Yani niye bir matematik problemini çözsün ki? Sen çöz dediğin zaman onu çözüyor. Dolayısıyla burada da konu şu. Nereye yönlendireceksin ve neleri çözmeye başlayacaksın? Ama yine şimdi işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler vesaire diye ayıralım veya ayrılması gerekiyor. Anlamak için ayrılması gerekiyor ama kullanmak için de birleşmesi gerekiyor. Şimdi yapay zekanın bu problemleri çözebilmesinin temel şeylerinden birisi kompartmanlar halinde düşünmemesi. Her bir disiplini ilgili yerinden çekip bunları birleştirip bunları birleştirerek çözümler bulabilmeye başlaması. Bunu yapabildiği için zaten işte mesela hesap makinesiyle 5 desimalli sayıları çarpamıyorsun ya akıldan. Yani çarpabilenler vardır da biz normal hayatımızda bunu yani
3: parmakta
2: yapmıyoruz.
3: Parmakta sayacak kadar.
2: Bunu yapmıyoruz artık. Şimdi yapay zekanın getirdiği kabiliyette bu insanlara. Bölüm seçerken de, konuları anlarken de yapay zekanın bizi bu aşamada elde etmemize sağlayacağı faydaları düşünürken de hani bu çerçevede bakmakta fayda var.
3: Bu arada Erdem Bey elektrik elektronik mühendisliği mezunuymuş. Düzeltelim, kimya mühendisliği Erdem Bahçı mezunu diye benim aklıma yanlış kalmış. Peki hocam, şimdi herkesin aklında gelmiş olduğu aile ya da koşullara göre ki mesela dünyadaki ekonomik ve siyasi altyapının günümüzdekine çok da benzer olmadığı tarihsel süreçlerde çok seçme şansı da yoktu. Yani tırnak içerisinde alt yapı itibariyle üst sınıfa kesinlikle geçilemeyen dönemde parya

0: olarak doğan pari olarak çoluğu çocuğu da öyle ölüyordu. Mesela geçtiğimiz günlerde kanal için olan bir videoda ben de aynı şeyi bahsettim. Bir şeyin eğitimini alıp ona göre mesleğe atılabilmek aslında insanlık tarihi açısından son derece yeni. Ama iyi şeyler üzerinden konuşacak olursak da böyle tercih yapanlar maddi bir takım şeyleri mi öncülemeli? Yoksa bir yere kadar o götürür, hangi bölümü okursa okusun, hayatında bir şekilde anlamda ifade etmeni mi yaptığı iş insanı?
1: Ya anlam mutlaka ifade etmeli ama tabii ki de maddiyat bir tarafta önemli. Yani sosyal koşullara baktığımız zaman işte üniversiteye gireceksin, mezun olacaksın, evleneceksin. Çocuğun olduğu noktadan sonra bambaşka bir şey konuşuyorsun. Çocuk olduğu aşamadan sonra kimse işimden tatmin miyim diye düşünmüyor muhtemelen. Hani hepimiz
0: önceliği değişiyor çünkü.
1: Hepimiz o dönemlerden geçtik. Ama bir de şu var, ne kadar öngörebilirsin? Mesela ben üniversite döneminde tercih yaparken güzel sanatlar, resim vesaire tarzı şeyleri hani tercih etmedim. Tercih etmeye biraz çekinirdik. Hani gelir kaygısından dolayı. Ama şu anda oyun sektörüne baktığın zaman, dijital tasarıma baktığın zaman, tabletlerin getirdiği kabiliyetlere baktığın zaman bambaşka bir ekosistem var orada. Ve aslında hani biz ülkemizde bunu daha sert hissediyoruz ama hani yurt dışında da yavaş yavaş hissedilen yani beyaz yaka dediğimiz sosyal kesimin ve beyaz yaka dediğimiz kademenin aslında iş hayatının içinde 20 sene öncesine kadar satın alma gücünün o kadar yukarıda olmadığı bir şey yaşıyoruz. Zaten hani temel tatava da buradan çıkıyor. Buradaki bu nitelikli iş gücüyle niteliksiz iş gücü arasındaki endeksin giderek niteliksiz iş gücünün tarafına doğru yakınsaması. Ya bu gelişmekte olan bir ülke olarak ve bizim ekonomik tercihlerimiz olarak yani ülke ekonomik makroekonomik dizaynımızın tercihinin de bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bir nevi bir sermaye ödünleşmesi yaşıyoruz burada. Yani işte sanayinin sonrasında çıkan işte bu liberal demokratik dönemin tırnak içinde zenginlerinin oluşturduğu bu beyaz yaka sonrasında gelen işte eğitimli kesim X kuşağı, Y kuşağı. Şimdi bunların tam olarak nereden depatacağını bilmiyoruz. Bundan sonra gelecek olan kuşağın da maddi anlamda nerede rahat hissedeceğini kendisini de bilmiyoruz. Bir sürü aslında 20 sene önce olmayan iş var. Mesela işte influencerlık tarzı işler. Hani bir gelir getiriyor mu? Getiriyor. 20 sene önce böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Ya bir 20 sene sonra ne olacağını öngörememe hızımız da giderek artıyor. Çünkü exponential gelişiyor her şey.
0: 2 gün sonrayı bile, 20 gün sonrayı bile görmemiz çok zorlaşmış olabilir yani.
1: Bir de dünya düzeni de şu anda biraz bunun üzerine de kurulu. İşte Amerika, İran, Trump'ın tekrar tarife getirmesi. Sürekli bir majör bir belirsizlik elde edilip buradan da şöyle bir şeye gidiliyor. Aslında herkesin tahammül edebileceği kadar mutsuz olduğu bir denge. Yani bir refah artışından ziyade herkesin tahammül edebileceği kadar mutsuz olduğu bir denge kurulup burada bir yerlerde durulmaya çalışılıyor gibi. Bu içeride de böyle, dışarıda da böyle, dünya geneline baktığımızda da böyle. İşte şimdi hani Gazze, Filistin ne kadar konuşuluyor? Rusya, Ukrayna ne kadar konuşuluyor?
0: Venezuela'daki İspanya'daki yangın.
1: Petrol fiyatları 80'e geri geldi. Yani 70'i bekliyorduk hani 2 hafta önce. İşte tarihi NATO zirvesi diyorduk. Ne çıktı belli değil. Dolayısıyla böyle bir belirsizlik ve hani piyasaya bunu yansıtırsak şöyle düşünebiliriz. Sürekli bir noise var, bir gürültü. O gürültünün içerisinde bir yere gitmesini bekliyoruz ve yani babam rahmetli şey derdi. İyi günler ileride derdi. Tamam mı? Ne zaman?
0: Ne kadar ileride?
1: Hani onunla beraber gördüğümüz günler daha iyiymiş. Hani biz şimdi hani onun yokluğunda daha kötü günler görüyoruz yani o iyi günleri. Yani o iyi günleri göremedik hiç. Dolayısıyla şey hani bu gürültünün içerisinde biraz odaklanmak lazım. Biraz böyle hani biraz evet kişisel tatminin olacak ama biraz da aslında şuna kanaat getirmek lazım. Eskiden olduğu gibi işte doktor ol hayatın kurtulsun. İşte bankacı ol oradaki maaşlar belli bir seviyenin üzerinde çok yüksek. İşte şunu yap çok yani böyle bir gelir garantisi sunacak bir şey çok kalmış gibi görünmüyor. Çünkü zaten gelir dağılımı da özellikle pandemiden sonra da aşırı bozulmuş durumda. Yapay zeka ile beraber daha da bozuluyor. İşte Daran Hoca vesaire hani onun şeylerinde sürekli denkte geliyoruz seninle etkinliklerde veya konuşmalarında benzer minvaldeki konuşmalarda da. Yapay zekadan faydalanan veya bunu tırnak içinde icat eden kesimin veya işte bu Magnificent Seven dediğimiz şirketler, bu şirket sahiplerinin işte SpaceX'ler, Elon Musk'lar vesaire hani bu teknofeodalizm konusu. Sermayenin giderek tek ellerde toplandığı, gelir dağılımının bozulduğu ve düşük gelirle yüksek gelirli arasındaki uçurumun giderek daha da açıldığı bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla böyle bir dönem içerisinde orta kesiminde beyaz yakanın da giderek küçüldüğü bir yapının içerisinde zaten hani eskisi gibi böyle 3-4 tane aradan meslek seçeyim de bunlarla bir yere geleyim gibi bir şey yok. Hani aslında karamsar bir tablo gibi görünmekle beraber de tam onun karşı bacağında da bir o kadar da fırsat barındıran bir şey.
0: Yaratıcılığı zaten böyle koşullar tetikler. Tam şuraya getirecektim ben de konuyu son 5 dakikamızda. Özellikle böyle 2010'larla beraber sosyal medyanın hayatımızın içerisinde ana akım medyanın da yerini almasıyla mesela bir finansal özgürlük mevzusu, piyasaların da aslında 2008 krizi sonrası eksponansiyel büyümesiyle beraber çıkmıştı. Bununla beraber son yıllarda görmüyorum öyle şeyler de. Elinde tuttuğu hisse portföyü, gayrimenkul yatırımları vesairesiyle tabii belirli gelir grubundaki aileler. Ya benim işte çocuğu benim çok da okutmama gerek yok ya da okursa da entelektüel muktesebatı için okusun. Ben zaten onun maddi şeyini hallettim diye. Böyle bir yaklaşımla gelecek tesis edilebilir mi halen? Bunu bu arada şey için sormuyorum yani Elon Musk'ın vesairenin çocuklarının zaten hiçbir zaman böyle kaygısı olmadı. Muhtemelen kuşaklar boyu da olmayacak ama normal insanlar için soruyorum. Bu fikir artık gündemden kalktı mı?
1: Ya sanmıyorum, o biraz nasıl büyüdüğünle de alakalı. Şimdi benim işte babam ceketimi satarım sizi gene de okuturum diyen bir adamdı. Benim yani şimdi hani buradan çıkıp da buraya yaslanamazsın yani. Ben onun finansal geleceğini garantiye aldım.
0: Ama işte üniversite diplomasının bir kıymeti kalmadı vesaire diye bunlar denmeye başladı.
1: Yani işte hangi üniversitenin hangi diploması gibi bir durum da var. Yani 200 plus üniversiten varsa yani burada da bir düşünmek lazım. Hani olmalısı gerekiyor mu? Bunların kaçı ne zaman açıldı gibi ama bundan da bağımsız. Bu biz 2014'lerde, 2015'te falan PwC'de çalışırken de bu danışman camiasında gerçi sonra başka şeylerden hani finansla uğraşan, finansal modellerle uğraşan arkadaşlar arasında bir şeyimiz yani çocuk tırnak içinde batık maliyet. Yani buna ne kadar şey yapılır, masraf yapılır ve hani geri dönüşü nerede sağlanır? Bunu bir proje gibi ele alsak diye. Yani finansal,
0: tahvil gibi düşündüm.
1: Tahvil gibi düşündüm ben çocuğu. Yani işte ya topçu olacak ya popçu olacak hikayesi. Yani bir yerden bir balon, bir ödeme gelmesi gerekiyor. Bir gelir gelmesi gerekiyor. Yoksa hayatı boyunca ona yaptığın yatırım veya işte harcama. Tabii ki de hani şey gibi düşünmesinler işte çocuk bambaşka bir şey falan. Tabii ki de hayatımızın en güzel şeyi ve hani çocuk bütün hayatımızın anlamı bambaşka bir konu ama hani finansal minvalde sorduğun için bahsediyorum. Hani buna böyle bir yatırım harcama gözüyle baktığın zaman zaten geri dönüşü çok zor. Eğitim harcamaları çok yüksek.
0: Ama bununla ilgili ampirik çalışma da var bu arada. Önceden bir şekilde o çocuklar ailelerini de ihya edebiliyordu. Hı hı. 2010'lardan sonra bu neredeyse sıfırlanma noktasına geldi. Sadece gelişen ülkelerde de değil, gelişmiş ülkelerde de aynı.
1: Çünkü eğitimin karşılığında bunu kompanse edebileceğin bir gelir elde etmiyorsun. Yani bunu ben 2010'larda galiba o dönem...
0: Çocuk Sam Altman ya da Elon Musk olmadıkça çok zor.
1: Şöyle MIT'de yüksek lisans yapan o zaman müdürlerimiz, direktörlerimiz vardı. İşte C-level'lar vardı, konuşuyorduk. Hani yapsak karşılığı olur mu diye o dönem söylenen kesinlikle bunun karşılığını alıyorsun. İş hayatında. Şu anda öyle bir karşılık alabildiğin bir iş hayatı yok. Yani gelir skalasına baktığın zaman, dağılıma baktığın zaman öyle bir şey yok. Dolayısıyla eğitim, evet para kazandıracak, kendi hayatını garantiye alabilecek bir güvence. Ama daha tırnak içinde insan olmaya ve kaliteli bir hayat, keyifli bir hayat yaşamasını, belli bir gustoda bir hayat yaşamasını sağlayacak da bir kültür olarak belki de ya da başka yollara sapmamasını sağlayacak bir mahfaza olarak aldırdığımız veya aldırmaya çalıştığımız bir şey oluyor şu anda.
0: Son bir buçuk dakikada da ekonomi, iktisat, finans neyse bu alanın içerisinde bir şey okumalı mı, okumak isteyen neler beklentiler, hangi beklentilere girmeli, nelerle karşılaşacağını bilmeli.
1: Ya mutlaka bunu meslek olarak yapmak isteyenler vardır. Eğer bu şekilde yapılmak isteniyorsa hani benim kendi tecrübemden de gördüm, bir iktisat lisansının, iktisat temelinin üzerine bir finans inşa etmek eğer finansal piyasalarda gidilecekse daha iyi bir sonuç veriyor diyebilirim. Daha böyle derli toplu bir şey. Ama şu anda okullar mesela işletme bölümünde en çok zorlandığım konulardan biri benim finans dersi verirken eskisi kadar net değil. Yani işletmenin içerisinde çünkü sınırlar marketinge de gidebilir, insan kaynaklarına da gidebilir, finansa da gidebilir, hiç ilgisi olmayabilir. Ama ekonomiden girdiğin zaman en azından hani finansal konularla alakalı, matematikle alakalı, kuantitatif konularla alakalı yönlendirme şansın ve ilgi alaka şansı çok fazla. İşletme giderek daha bir torba bölüm haline gelmeye ve aslında öğrencilerin düşünme esnekliği yaratırken bir o kadar da nereye gideceğini bulmakta zorlandığı bir bölüm gibi devam ediyor şu anda.
0: Evet, akıllı parada Caner Hoca ile beraber biraz nefes aldık aslında. Direkt piyasaya dönüp de konuştuk. Hisse yatırım yaparak finanse edebilir misiniz vesaire diye. Bakalım daha yapıcı uzun vadede en azından şeyler konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İstanbul Çantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak hocamıza noktayı koyalım. Bugünlük ben de müsaade isteyeyim artık. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, Allianz'tır. Bes, Allianz.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Herkese merhabalar. Saatler 16. Finans Merkezi başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. İyi haftalar öncelikle. Ve filenin sultanlarına da tebrikler. Tabii bugünkü yayın akışıma ben başlamadan önce bizzat bütün takımı bizlere yaşattıkları bu gurur için teşekkür etmeyi borç biliriz. İyi ki varlar, hep var olsunlar, nice başarılara diyelim. Şimdi biz yeni haftaya başlarken merkez bankalarının tabii bu haftaki faiz kararlarını

önemine vurgu yapmıştık. Geçen hafta boyunca da konuştuk. Bu hafta Fed var, borç var. Bütün bunları takip ediyoruz ve özellikle de jeopolitik gelişmelerin enflasyon ve petrol fiyatları üzerinde yarattığı etkiler nispeten biraz daha durulmuş gibi görünürken, en azından bugün için, orada bir yo-yo etkisinin de devam ettiğinden bahsetmek lazım.

Dekası onu da vereyim. İsviçre Merkez Bankası faiz oranını 2027 yıl sonuna kadar sıfır seviyesinde tutmayı planlıyor başlığını arkadaşlarım veriyorlar. Buyurunuz gelin bir de rakamlara bir bakalım bu an itibariyle neler oluyor, neler yaşanıyor şu anda. Öncelikle BIST 100 cuma günü zaten 14 bin puan seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirmişti ve buralarda biraz daha zorlandığını görmeye başlamıştık. Bugün saat 16 itibariyle de %0.70'lik bir geri çekilme, 13.844 puan seviyesinden gerçekleşen işlemler, güne başladığımız nokta 14.078'de en yüksek gördüğümüz seviye olarak not edilmişti ama ondan sonra kademeli olarak ve bu dakikalarda da bir miktar daha artan bir ivmeyle biraz gerilediğini görüyoruz. 100 puanlık bir kayıp var an itibariyle. Devam edelim. Başka neler oluyor peki? Alt endekslerde özellikle hizmet endeksinde pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. %0.64 ama burada özellikle turizm endeksi ve ulaştırma endeksi %1.5 ve sırasıyla %2.65'lik yükselişlerle biraz daha göz dolduruyor, onu söyleyelim. Bankacılık endeksini tabii ki yakından takip ediyoruz. Son günlerde sanayi endeksinin bir miktar gerisinde kaldığından bahsediyorduk. Seans notlarını takip edenler Mehmet Özdemir'le de bu konuyu gündeme getirdiğimizi hatırlayacaktır. Bankacılık endeksi bugün de %0.43'lük bir geri çekilme yaşıyor. Sanayi endeksindeki geri çekilme ise daha büyük, %1.14. Acaba oradaki makas mı kapanıyor? Bankacılık endeksi buradan bir miktar toparlamaya mı başlayacak? Bunları soruyoruz elbette. Mali endeks tarafında da %0.44'lük bir geri çekilme olduğunu söyleyelim. Devam edelim şimdi. Özellikle tabii pariteler tarafında ne yaşandığını da önemsiyoruz. Çünkü özellikle euro dolar paritesi 1.14'ün altına geldikten sonra oradan tekrar yönünü yukarı çevirmekte biraz zorlanıyordu. Bugün %0.10'luk bir prim var ama hala 1.1381 seviyesinde. Bu esnada dolar endeksine de bakalım. Orada da 101.5'ları gördüğümüzü hatırlayacaksınız geçen haftanın sonlarına doğru. 101.38 seviyesinde dolar endeksi aslında bir nevi gücünü de koruyor. Çok da kendini salmış değil. Dolayısıyla o tarafı da takip ediyoruz. Sterlin dolarda 1.3310 seviyesini görüyorum. İçeride dolar TL'de minik minik kademeli yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Geldik 47.35.62 seviyesinde yine %0.04'lük bir yukarı yönlü hareket var. Bu ekranı zannediyorum ki paylaştık, bitirdik. Gelsin. Şimdi Avrupa borsaları geliyor. Biz içeride negatif bir eğilim izlerken Avrupa'da tam ters istikamette yukarı yönlü bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Birazdan Ceren de detaylarıyla bize anlatacak ama Londra'da %0.40, şöyle bir bakıyorum onun peşinden İtalya %0.67. Ardından Paris Kakaran 40 endeksi %0.84 ama bugünün kazandıranı %1.5'un üzerindeki primle Frankfurt'ta DAX endeksi oluyor. ABD vadeliler peki ne durumda? Şimdi bu tarafta da özellikle geçen hafta biraz sallantılıydı. Azıcık aşağı yönlü hareketlilikler ağır basıyordu. Ama gelin görün ki bugün özellikle de işte İran-ABD arasındaki husumetin biraz yavaşladığı, belki de bir ateşkesin gündemde olduğu haber akışıyla birlikte hem petrol fiyatlarında aşağı yönlü sert bir hareket gördük hem de bunun tabii hisse senedi tarafına da pozitif yansımasını izliyoruz. Dow Jones'da %1.18, Nasdaq'ta %1.37, S&P 500'de de %0.85'lik yükselişler var. Avrupa artıda, ABD vadeliler artıda, BIST 100 aşağıda. Neden? Belki biraz bunu da konuşmak lazım. Aslında fiyatlamalar çok da belki normalleşmiş ve homojen bir hal almış değil. Bunu sorgulamayı da sürdürüyoruz. Emtia tarafında ise şöyle bir bakalım. Önce petrolden başlayalım. Elbette petrol tarafında Brent %6.28'lik bir geri çekilmeyle $90.70'ten işlem görürken ABD tipi ham petroldeki geri çekilme %6'ya yakın, 5.95. Orada da $84 sınırındayız şu an itibariyle. Bitcoin 65 bin doların yeniden üstüne çıktı. %0.67'lik bir yükseliş var. Gümüşte %1.16'lık yükseliş 58.88'e getiriyor bizi ve spot altında da %0.81'lik bir
toparlama var. Orada da 4085 doları görüyoruz. Son fiyatlama böyle. Detaylarını konuşuyor olacağız.

0: Slice.
1: Araştırma turumuzun ilk durağında Elif bana eşlik ediyor. Elif hoş geldin.
2: Hoş
1: öncelikle. Şimdi biz halka arzları aslında küresel bir tema olarak takip ediyoruz elbette. İçeride de önemli halka arzlar var. Öyle bir süreç var. Yurt dışında da öyle. Sen bize bugün çip üreticileriyle ilgili ve o sektörü aslında belki de tekrar gündemimize taşıyan, halka arz boyutuyla gündemimize taşıyan önemli bir haberi aktaracaksın ve onun detaylarını nedir şimdi son aramıza katılan halka arz, çip üreticisi halka arzı ile ilgili neler söylenebilir?
2: Aslında 2025-2026 yıllarında yapay zeka üzerine çok konuştuk değil mi? Özellikle son dönemde savaşın etkilenmemesi ve gittikçe ivmelenmeleri üzerine sıkça vurgu yaptık. Fakat bugünün en güncel ve en önemli konulardan bir tanesi de Çin'de gerçekleşen halka arz. Çin'deki CXMT firması dün halka arzı ile bugün ilk seansını yaşadı ve seans içinde %466'ya varan bir ivmelenme yaşadı. Bu ne demek? Hisse halka arz çıkış fiyatı 8.66 yuanlık halka arz fiyatından 49 yuana kadar yükselerek yaklaşık %466'lık bir primlenme yaşadı. Böylece şirketin piyasa değeri seans içinde 3.7 trilyon dolara, yani 547 milyar dolara kadar çıkartarak Çin'in en büyük firması dediğimiz Tencent'i de geride bıraktı. Fakat seans kapanışını bir miktar daha geri çekilerek 488 milyar dolarla yapsa da bu Çin için oldukça önemli bir haber. Çünkü bellek üreticilerine baktığımızda bir Çin'in bağımlı olması, diğer Samsung, SK Hynix, Micron gibi firmalara bağımlı olması çip tedariği konusunda ve bu konuda bir miktar daha haberin önemini arz ediyor. Çünkü CXMT tarafına baktığımızda dünyanın en büyük dördüncüsü bellek çipi üreticilerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada ilk kez küresel anlamda Çin'in rekabet avantajı elde edebileceği bir fırsat olduğu anlamına geliyor bizim için. Şirketin halka arzı da rekorlarla gerçekleşti. Çünkü baktığımızda 6.7 milyar hisse satışıyla yaklaşık 66.6 milyar yuan, yani 8.5 milyar dolar seviyesinde bir fon topladı şirket. Ve 2010 yılında gerçekleşen Agricultural Bank of China'dan sonraki en büyük fon toplamalardan bir tanesini gerçekleştirdi. Çin özelinde konuşuyorum. Şirketin elinde şu an 1 milyar adetlikte ek satış opsiyonu mevcut. Yani istediğinde bunları da piyasaya tekrar sürebilir. Ve bireysel yatırımcı tarafı da dikkat çekiciydi. Çünkü bireysel yatırımcı tarafında da yaklaşık beklenenin 212 kat fazla talep topladı. Yani bu da bize aslında 7.707 trilyon yuanlık bir gelir elde ettiğini bireysel taraftan söyleyebiliriz. Ki bu Haziran ayında üzerinden sıkça bahsettiğimiz SpaceX'in yaklaşık 10 katı kadar bir bireysel tarafta talep topladığı anlamına geliyor. Ya SpaceX'ten bu kadar bahsetmişken Amerika ile Çin arasındaki bu farkı burada böyle vurgulamak aslında oldukça önemli. Diğer tarafa baktığımızda sadece ilk işlem gününde yani işlem hacmi tarafına baktığımızda ise sadece ilk işlem gününde 141 milyar yuanlık işlem hacmi gerçekleştirdi. Bu da Çin borsasının işlem hacminin yaklaşık %7'si anlamına geliyor. Yani bugün seans içinde Çin'de yapılan her 100 dolarlık işlemin 7'si bu CXMT tarafına gerçekleşti. Bu da gerçekten güçlü bir işlem hacmi anlamına geliyor. Ve analistlerin yorumlarına baktığımızda ise tavsiyelerini al yönünde yapıyorlar ve hedef fiyatlarını yükseltiyorlar. 116 yuanlık bir hedef fiyatı açıkladılar. Bu da halka arz seviyesinin yaklaşık %1200 üstünü gösteriyor. Ve gittikçe de 2028 yılına kadar da faaliyetlerinin artacağını ve Micron tarafıyla da yarışabilir seviyeye geleceğini söylüyorlar. Hemen bir diğer grafiğimize geçmek istiyorum. Çünkü peki, bir diğer grafiğimize geldiğimizde ise aslında bize ciddi bir gösterge yapıyor. 2021 yılında %1'lik bir hacimdeyken CXMT tarafı, ki burada pazar liderinin Samsung olduğunu hala görüyoruz. Tabii. Fakat geldiğimiz noktada 2026 yılında işlem hacminin pazar payının %10 seviyesine çıkması bekleniyor. Yani bu da son 5 senede yaklaşık 10 katına kadar çıkan bir pazar payı anlamına geliyor. Burada önemli olan şu Didem, biz devlerin değiştiğini, pazardaki liderlerin değiştiğini burada görmüyoruz. Ama bir miktarda pazarda el değişikliğine gidildiğini görüyoruz. Özellikle Samsung'un pazar payının 43'lerden 36'lara inmesi, CXMT tarafının %1'lerden %10'lara çıkışı bir miktar daha Çin'in artık bu DRAM pazarında da el değişikliğine gittiğini ve bir miktar daha kendi üretimini yapabileceğini, kapasite artışına gidebileceğini gösteriyor. Tabii

0: Tabii ki de yapay zeka tarafında tartışmalar çok fazla. Biz de bunları takip etmeye devam ediyor olacağız ama Çin'in bu kendi tedariğini elde edebiliyor olması bugünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi oldu.
1: Kesinlikle öyle. Özellikle de dünyada, özellikle de Avrupa tarafında, belki de Fransa-Almanya arasındaki potansiyel bir ittifak biraz Çin'in buradaki gelişmelerini de hedef alıyor gibi sanki konuşacağız. Elif, çok teşekkür ediyorum sana. Ben şimdi geçiyorum Aslı'nın yanına. Çünkü hoş geldin öncelikle Aslı.
2: Nasılsın? Sen de hoş geldin.
1: İyisin. Hazır mıyız Fed haftası bu hafta?
2: Hazırız.
1: Hazırız. Tamam. Şimdi Fed'de belirsizlik dönemi başlıklı grafiğin geldi.
2: Aynen.
1: Çok da doğru. Yani aslında ne yapılacağı konusunda çok net bir fikrimiz yok. Faiz artışı bekleyenlerin sayısı sanki biraz daha artıyor gibi. Ama yine de bir worry faktörü var ki hani o da taze Fed başkanı olduğu için acaba sağ gösterip sol vurur mu diye de ben şahsen merak ediyorum. Ne anlatıyor bu grafik bize ve neler bekliyor piyasa bu hafta?
2: Aynen, senin bahsettiğin gibi Didem, aslında borçla birlikte borçunu yapmaya çalışıyordu ya, sözlü yönlendirmeyi bir şekilde hayatımızdan çıkartmaya ve biraz daha piyasanın kendi fiyatlamasını yapmasını istemeye çalışıyordu. Ve aslında şimdi öyle olmuş gibi gözüküyor. Sonuçta iki gün var Fed'in toplantısına ve hala daha evet faiz arttırımı beklenmiyor, durması bekleniyor bu toplantıda ama sabit bırakması gerekiyor faizleri. Ama ihtimallere bakacak olursak piyasa fiyatlamalarına, Temmuz ayında bir faiz arttırımı ihtimali yükselmeye devam ediyor. Yani oradaki tam bir konsensus oluşmuş durumda da değil aslında. Eylül ayına ilişkin de faiz arttırım ihtimali giderek artıyor, %70'lere geldi.
1: Evet.
2: Buradan yani Temmuz ayındaki bir faiz arttırım ihtimalinin yukarıya doğru çıkması tabii ki petrol fiyatlarıyla çok ilgili mutlaka. Ama şu önemli olan, burada belki altını çizmemiz gereken nokta şu. Fed yönlendirme konusunda biraz böyle geri çekildiği durumda piyasadaki beklenti de tam bir konsensusta oluşmuyor.
1: Tabii,
2: biraz daha
1: tabii.
2: Orada farklılaşmalar oluşuyor. Hatta bir sonraki grafiğimizde belki orada daha net görüyor. Bloomberg'un kendi yaptığı bir araştırma var. Geçmişteki işte bundan 2024'ün başındaki toplantılara kadar geri gitmişler ve piyasanın ne kadar saptığına bakmışlar. Genellikle işte çok oldukça aynı yönde benzer şeyler göstermiş. Sadece diyor ki burada Eylül 2024'tekine belki benzeyebilir. Orada %71 olasılığında daha farklı bir fiyatlama vardı.
1: Hı hı.
2: Ama orada da aslında yine yöne ilişkin bir farklılaşma evet. yoktu da işte 25 mi yapar 50 mi yapar evet. farklılaşması evet. vardı. Oysa şu anda aslında Fed ile ilişkin şunu da bilmiyoruz. Bir faiz arttırımı fiyatlanıyor piyasada. Dot plotlarda da bir 2026 sonuna kadar bir faiz arttırımı var. Ama biliyoruz ki boş aslında çok da her ne kadar fiyat istikrarı vesaire dese de çok da faiz arttırmak konusunda hevesli olmadığına ilişkinde bir böyle içsel bilgimiz var.
1: Evet, hissediyoruz yani.
2: Aynen.
1: İstemiyor olması gerektiği konusunda bir fikrimiz
2: yani
1: var.
2: Özellikle yani. De şu konuda çok vurgu yaptığı için işte yapay zekanındaki son yani yapay zekaya yapılan yatırımların evet. ve bunu yarattığı talebin geçici olduğunu ve bunun aslında bir şekilde de göz ardı edilebileceğinden bahsediyor.
1: Hatta tıklıkla. Bir noktadan sonra bunun adı sadece yatırım olacak demedi mi?
2: Değil
1: mi?
2: Aynen.
1: Yapay zeka yatırımı
2: yani
1: onu, da
2: onları bir göz ardı edesi var. Büyük ihtimalle bu tarifelerle ilgili şeyleri bir kerelik deyip göz ardı edesi var. Enerji fiyatlarını işte bu geçici supply arz şoku deyip göz ardı edesi var. Aslında uzun vadede yapay zeka ile ilgili bu üretkenliğin artması ve faizler enflasyonun daha düşük bir seviyede oluşacağına inandığını biliyoruz.
1: Evet.
2: Dolayısıyla buradaki hani şu andaki belirsizlik burada piyasadan aslında gerçekten de istediğine ulaşıyor gibi gözüküyor. Yönlendirmeyi çok sınırlı tutarak aslında fiyatlamayı piyasaya bırakıyor ve orada da beklentiler dolayısıyla farklılaşmaya başlıyor.
1: Peki. Müsaadenle hemen araya girip bir son dakika paylaşacağım ve dikkatinizi çekmek istiyorum Aslı'cığım. Buradan okuyorum onu ben şu an. Çin bu yıl 5, 2027'de ise 20 adet çip üretimi makinesi, yani DUV dediğimiz cinsten makineyi üretmeyi planlıyor. Haberi yansıyor son dakika olarak. Bu tabii biraz önce Elif'in de bize anlattığı halka arzla da CXMT ile de bağlantılı aslında Çin'in nasıl yol aldığına dair de bir fikir veriyor zannediyorum, değil mi? son nokta olarak ne söylenebilir? Var mı başka grafiğimiz? Burada
2: bu kadar tamam. Grafiğimiz ama yani sonuçta özetle bir cümle daha söylemek istersek sonuçta aslında borç bir şekilde hedefine, istediğine ulaşıyor gibi sözlü yönlendirmeyi azaltarak aslında piyasanın kendi içinde o farklılaşmasını, fiyatlama farklılaşmasını başarıyor gibi gözüküyor. Ama piyasa açısından da bu ekstra bir belirsizlik yaratıyor tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyorum Aslı Hanım. Sizi ederim. Böyle alayım. Ben de Mehmet'e doğru gideyim.
2: Teşekkürler.
1: Mehmet'le birlikteyiz. Mehmet hoş geldin.
3: Hoş bulduk Didem. Sen de hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum. Sen de iyisin. İyi görünüyorsun.
3: Teşekkür ederim.
1: Biraz önce kulakların çınladı mı bilmiyorum ama sanayi endeksiyle banka endeksindeki bugünün performansından bahsederken hatırlattım izleyicilerimize. Seans notlarını izleyen varsa aranızda Mehmet'le bu konuyu biz ekrana taşımıştık diye.
3: Şimdi o bankalar ilk çizgi ekrana taşıdığımız yer. İlk
1: aynen
3: çizgi.
1: Öyle değil mi? Orası. Evet. Şimdi bugün bankacılık endeksi de biraz düşüyor. Fakat sanayi endeksi daha çok düşüyor. Dolayısıyla aradaki makas mı kapanıyor? Bankacılık endeksi dipten bir reaksiyon mu veriyor? Bunları merak ediyoruz. Ne anlatıyor bize bu grafik? Bir üstünden geçelim mi?
3: Dipten reaksiyon vermeye çalışıyordu. Özellikle öğleden sonra biraz daha bankalardaki o alımların da yerini satışa bıraktığı bir perspektifi görüyoruz bu tarafta Didem. Ama belki biraz daha geniş yelpazede düşünülebilir ki şimdi ilk olarak biz petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte ilk kırılımı gerçekleşmiştik. İşte oralarda yaklaşık 0.82'ler civarında bir rasyodaki rakama tekabül ediyor. Oradan birin de üzerine gelen bankaların iyice kuvvetlendiği bir ortam vardı. Ama gelin görün ki petrol fiyatları tekrar yukarı doğru geldikçe ki zirvesini geçtiğimiz hafta, şimdilik zirvesi diyorum bu arada, 100-101 dolar bandında bankalar tekrar aşağı doğru sert bir şekilde gelmeye başladı. Tüpraş tarafında yukarı doğru hareketi gördük o tarafta. Petkimler vesaire bunlar da bir miktar daha primlendi. Ama bugün Didem özellikle tablo tam tersine dönmüş gibi gözüküyor. Petrol fiyatlarında 90 dolarlar civarında gezinmekle birlikte Tüpraş, Petkim gibi hisse senetlerinde sert geri çekilmeler var. Ve Didem savunma kompleksinin hemen hemen tamamı sert bir şekilde aşağı geliyor bugün. Aselsan tarafının devre kestiği günde Papil gibi, Sadat tabii. Uzay Savunma gibi hisselerde de sert satışları belki de konuşabiliriz. Şimdi tabii genel anlamda 14.000 seviyesinin altında kalmaya devam ediyoruz. Buraların altını ne kadar kanıksayacağız? Burası belki biraz daha tartışılır ama Didem, Borsa İstanbul tarafında olası bir yukarı dönüş senaryosunda petrol fiyatlarının bir miktar geri çekilmesiyle birlikte biraz daha bankalar önden koşmaya şut grafikte evet. Şu son kırılımdan itibaren devam edebilir mi? Belki de piyasa önümüzdeki günlerde hali hazırda bu hafta Temmuz'u da artık biraz daha tamamlıyoruz. Fed'i karşılayacağız, İngiltere Merkez Bankası, Japonya derken biraz daha bu tarafa doğru özellikle konsantre olacağız. Bir de Didem bu kırılım tam da yarınki başlayacak olan banka bilançolarının hemen arifesinde gerçekleşiyor. Yarın Akbank'ı alacağız. Garanti Bankası bu hafta, Yapı Kredi Bankası'nın finansallarını bu özellikle hafta göndermesi bekleniyor. Dolayısıyla bu kırılım tekrar birilerinin üzerine döner mi? Ama şu anda biraz daha sanayiden daha fazla realizasyon. Bankalarda son 3-4 gündür daha en azından düşüşlerin sınırlanmasıyla birlikte bir toparlanma parantez içerisinde çabası diyebiliriz.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: 17.45'te buluşuruz.
3: Burayı biraz daha detaylandırırız.
1: Harika. Evet. Bekliyor olacağım. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Özdemir efendim. Ve şimdi de yavaş yavaş Londra'ya gidelim. Çünkü Avrupa tarafından önemli haberler var. Piyasalar artıda. Ceren Dilekçi Köseoğlu, bunun BRKT Avrupa Piyasaları analistimiz anlatacak. Ceren hoş geldin yayınımıza. Sana da kolaylıklar diliyorum. Yine yoğun bir gün ve gündem içerisindeyiz ama Avrupa tarafında tam olarak neler oluyor? Neler fiyatlanıyor? Seni dinliyoruz.
4: Didem merhabalar. Evet, bugün hem Avrupa'nın hem de İngiltere'nin gündemi oldukça yoğun. Fransa ve Almanya Avrupa sanayisini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma için müzakereleri hızlandırma kararı aldılar. Tabi bu müzakereler aslında Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu görüşmeler içerisinde Made in EU yani Avrupa'da üretildi konusu da var. Geçtiğimiz hafta Almanya'da ortak bakanlar toplantısı düzenlenmişti ve karar aslında bu toplantıda alındı. Bu toplantı sonrası Avrupa Birliği'nin en büyük iki ekonomisinin liderleri Macron ve Scholz hükümetlere kapsamlı bir uzlaşma üzerinde çalışma görevi verdi. Liderlere göre bu anlaşma Avrupa'nın sanayisini koruma kapasitesini güçlendirecek ve iki ülke açısından öncelikli alanlardan biri olan otomotiv sektörünü yeniden canlandıracak. Anlaşma Fransa'nın kamu ihaleleri ve aynı zamanda sübvansiyonların daha büyük bölümünü Avrupa sanayisine ayırma talebiyle Almanya'nın zor durumdaki otomobil üreticilerini kurtarma çabasını bir araya getirecek. Burada

0: ortaya çıkmakta olan anlaşmaya baktığımız zaman tabi bu Politico'nun haberi, fakat kaynaklar da bu haberi doğruladılar. Yani Berlin şu anda Paris'in Avrupa Birliği'nin önemli sanayi hızlandırma yasası kapsamında talep ettiği daha katı Avrupa'da üretildiği hükümlerini destekleyecek bu anlaşma kapsamını. Aslında başından beri Macron hükümeti Avrupa'da üretildiği hükümlerinin çok daha sert olmasını, sadece Avrupa ülkelerine kapsamasını önermekteydi. Bu düzenleme kilit kamu ihalesi ve sübvansiyon programlarında hangi ticaret ortaklarının Avrupa Birliği ile eşdeğer, güvenilir ortak statüsüne sahip olabileceğini sınırlandıracak. Buna karşılık peki Almanya ne elde edecek? Fransa ise Berlin'in talep ettiği şekilde Avrupa Birliği'nin 2035'ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu otomobillerin satışını sona erdirme planını yumuşatmayı kabul edecek. İtalya gibi diğer ülkelerin de bu anlaşmaya dahil edilmesi planlanıyor. Bütün ülkeler şu anda Fransa-Almanya anlaşmasını bekliyorlar. İki üst düzey Alman yetkili bu konuda konuştu ve söz konusu anlaşmanın müzakere edildiğini doğruladılar. Tabii müzakereler yaz boyunca devam edecek. Burada amaç 24 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Birliği Sanayi Bakanları toplantısından ve aynı zamanda 15-16 Ekim'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde anlaşmaya varmak. Diğer tarafta bu anlaşmanın en önemli hedeflerinden biri son dönemde ciddi kriz yaşayan Avrupa Alman otomotiv sektörünü desteklemek. Özellikle Volkswagen'in dünya genelinde 100 bine kadar çalışanını işten çıkarabileceği uyarısı sektördeki sıkıntıları yeniden gündeme taşımıştı. Aslında bu kriz sadece otomotiv sektörüyle sınırlı değil. Çünkü geçtiğimiz hafta gelen bir haber, Alman pil devi Varta'nın iflas başvurusunda bulunması aslında krizin boyutunu gözler önüne seriyor diyebiliriz. Aynı zamanda bugün İngiltere'nin de hem siyasi hem ekonomi gündemi oldukça yoğun. İngiltere Başbakanı Andy Burnham göreve gelmesinin ardından ilk yabancı lider olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ağırlıyor bugün. Burnham görüşme öncesinde Ukrayna'ya verdiği desteğin sarsılmaz ve %100 olduğunu ifade etti. İki lider bir deniz üssünü ziyaret edecekler ve bu ziyarette İngiltere'nin geliştirdiği Stone Clock elektronik harp teknolojisinin fikri mülkiyet haklarının Ukrayna ile paylaşılacağı açıklayacak. Yani Burnham hükümeti Ukrayna'ya savunma desteğini artırmaya hazırlanıyor diyebiliriz Didem. Slide.
1: Efendim şimdi finans merkezinde bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek stüdyoda konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi ile tekrar karşınızdayız ve Erda Gerçek Stüdyo'da bugün bana eşlik ediyor. Evet, Erda hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Uzun zamandır ilk defa stüdyoda program
1: yapıyoruz.
2: Evet, ediyoruz,
1: evet ve yine aynı espriyi yaptı. Yapmadı değil. Ne dedin yayından hemen önce?
2: Ne dedim hatırlamıyorum.
1: Benle karşılaştığın için.
2: Birinci, ikinci, üçüncü.
1: Seçenek olarak Didem Arslanoğlu var bugün.
2: Seçenek demedim. Canım.
1: Ama yaz tatilinde herkes insanlar hak ediyor yani. Evet. Açıl yok, Zeynep yok. Ben varım.
2: C şıkkı.
1: C şıkkı evet. Ama o C şıkkı bizi stüdyoda buluşturdu. Ne güzel işte. Şimdi bak senin çok seveceğini düşündüğüm 2-3 tane zaten başlık var elimizde. Hatta bir tanesini araştırma turunda da bahsettik. Yani biraz konuştuk. Çin, yapay zeka, çip, teknoloji ve oradaki gelişmelerin... Batı'daki yansımaları yani Amerika'nın yaptığı anlaşmalar, Avrupa'da öne sürülen bunu mutlaka yapmamız denen anlaşmalar. Her iki bacağını da konuşmamız lazım. Yani hem Fransa-Almanya'yı konuşmamız lazım hem de ABD tarafını konuşmamız lazım. Çünkü o taraf da son derece önemli. Yapay zeka ittifakı diyebiliriz ona da özetle Güney Kore ile alakalı olarak. Hangisinden başlamak istersin?
2: Şimdi
1: yoksa
2: Çin'den başlayalım.
1: Peki.
2: Şimdi bu yapay zeka, yani bir sürü benim kafamda soru var. Yani.
1: Sor.
2: Sana sorayım, ne güzel değil mi? Ters şey var.
1: Konuşalım.
2: Hayır, şimdi böyle şeyler duyuyorum ben. İşte Çin zaten yapay zeka yarışını kazandı falan. Yani Amerika şu kadar önünde. Ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Eminim benim gibi birçok izleyici de şey yapıp bunları okuyup kafası karışıyordur. Mesela şimdi işte kimi 3 çıktı geçen hafta. Yani hepimizin kafasında acaba nasıl oluyor? Acaba bu ticarette işte bu satılamayacak Nvidia'nın en üst çipleri satılamayacak deniyordu. Onlar mı satılıyor? Yoksa nasıl yapıyorlar bunları? Birbirinden öğrenmesi iyi bir şey mi yapay zeka platformlarının? Bunu bu yanlış bir şey mi? Burada mesela ben hep şey düşünüyorum. Biz birbirimizden öğreniyoruz. Neden onlar öğrenmesin? Ben geliyorum buraya. Senin sorduğun sorudan ya da senin söylediklerinden birçok şey öğreniyorum. Yapay zekada bu şekilde öğreniyor olması lazım. Gibi bir sürü fikir var ortada. Yani oturmamış bir piyasa var. Ama bu kısmını biraz 90'lı yıllarla da şey yapabiliriz. O zaman da öyle VDSL, ADSL bir sürü kısaltmalar havalarda uçuşuyordu. Biz ne olduğunu anlayamıyorduk. Gerçekten böyle bir ortamda yatırım yapmak da çok zor. Evet, Çin'de bir hala çip sıkıntısı var. Şimdi mesela ticaret rakamları çıktı. Çipte ticaret açıkları var. Onun dışında eğer altını mesela bir kenara çıkartırsanız inanılmaz. Buradan da ilginç bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de de ilgili.
1: Tabii.
2: Bu ticaret rakamları çok ilginç. Çünkü altını çıkartırsanız çok ciddi bir 2007 krizi, 2007-2008 krizi zamanına gelmiş bir ticaret fazlası var Çin'de. Ve bu yapay çip tarafında her ne kadar açıkları olsa da yapay zeka toplamda yapay zeka aslında Çin mallarına olan talebi arttırıyor. Hı hı. Kullanım açısından da yapay zeka donanım tarafında tabii, daha çok tabii. Şey yapıyorlar. Şimdi rakamlara baktığınız zaman şunu çok net görüyorsunuz. İmalat tarafında dünyadaki inanılmaz bir güç, inanılmaz bir kapasite var. Şimdi daha önce de yapay zekadan onu bir kenara koyalım. Şunu konuşmak bence çok önemli. Şu anda Çin kendi içinde özellikle gayrimenkul balonunun da patlamasından sonra kendi içindeki dengesizlikleri ihraç ediyor dünyaya. Nasıl ihraç ediyor? Çok büyük bir kapasite var, her şey satılıyor, şu bu. Mesela Çinliler neden yurt dışında üretmiyorlar? Çünkü ortaya çıktı yavaş yavaş. Bu çeşit şu anda Çin'de aldıkları kadar desteği almadıkları bir ülkede bu şirketlerin ayakta kalma şansı yok. İşte bize de yani bunu bilmek çok zor. BYD'nin kararı belki o şekildeydi. Ama bu yurt dışına işte Avrupa'ya, Amerika'ya ve diğer ülkelere yani ticaret fazlası olan ülkeler buna mutlaka bundan sonra Kore'yi ve Tayvan'ı da eklememiz gerekiyor. Onu da söyledin diye. Bunlar içerideki dengesizliklerini yurt dışına ihraç ediyor. Şimdi Türkiye mesela habire özellikle Sayın Hakan Kara'nın paylaştığı bir rakam var değil mi? İşte perakende satışlar, sanayi üretimi. Böyle bir ortamda gerçekten sanayiciden çok büyük bir yatırım yapmasını beklemek çok zor. Yani orada yine paylaştığı bir grafik daha var. Ben Türkiye Ekonomisi dersinde paylaşıyorum işte savunma sanayi yükseliyor. Evet. Normal sanayi şey onun dışında kalan. Ama gerçekten yani ülkeleri yavaş yavaş spesifik işte Almanya, Fransa'da şey ittifakında olduğu gibi yavaş yavaş spesifik sektörlere, spesifik yatırımlara itmek zorunda kalıyor. Genel bazlı yatırım yapmak artık Çin'den dolayı çok anlamsız duruma geldi. Ya da şöyle bir opsiyon da var. Yine Türkiye için bence ilginç. Mesela Bangladeş diyelim, Sri Lanka diyelim. Yani katma değeri düşük ülkeler çok ciddi zayıf kurlar kullanıp daha basit mallarla, ihracatıyla, o endüstrilerle büyümeye çalışıyor. Ama bizim öyle bir durumumuz yok artık. Evet. Yani biz tipli ülkelerin. O yüzden bizde de farklı yönlere şey yapıldı. Bence çok başarılı bu.
1: Savunma sanayine özellikle evet, bizde özellikle. Tabii yönelildi.
2: Ve onun spillover'ları. Yani onlar da spillover dediğimiz tabii. Nedir? Taşmaları değil aynen, mi? Taşmaları. Aynen. Onlar gerçekten çok şey önemli. Mesela şu anda şeyde Çeşme Otobanı'nda devamlı durduruyorlar bizi. Herkesin göğsünde şey var değil mi? Kamera var bütün otoyol jandarması olsun şu olsun. Çok güzel
1: oldu. Bodycam'ler evet. Geldi. Evet
2: evet, evet hem şekilde. Şimdi bunların da Türkiye tarafından yapılmış olması falan bence şahane. Çin'in bu durumu ülkeleri tamamen bazı yerlere itmeye başladı işte. Ben mesela Kore tamamen memory dediğimiz hafıza çiplerine konsantre oldu. Tayvan zaten foundry'di. Bu ülkelerde bunun neticesinde inanılmaz bir ticaret fazlası çıktı. Ve burada aslında mesela Korean Won'u da gösterebilirsin. Senelerdir söylediğimiz bir şey, ticaret fazlası olması bir ülkenin kurunun güçleneceği anlamına gelmiyor. Tabii. Çünkü ülkeden çok ciddi para çıkışı da oluyor. Yani bunlar yatırım da olabilir, kişisel tercihler de olabilir. Orada da çok enteresan şey oluyor. Yani bir ara ülkelerin birleşip, yani bu tarifeler doğru, ikili tarif, şöyle bir adım geri atayım, pardon şunu söyleyeyim. Bu çeşit ticaret dengesizlikleri ikili olarak çözülemez. Zamanında nasıl Japonya'ya karşı doğrusu yanlışı tartışılır? Plaza Accord, Plaza Anlaşması'yla yenle ilgili bir düzeltme yapılmıştı. Çin'le ilgili de yapmak gerekecek. Fakat şu anda bir ticaret savaşı, işte kur savaşı gibi bir ortamda olduğumuz için yapay zeka da bunun içine çekildi şimdi. İşte ben sana çipleri satmıyorum, sen şey yapmıyorum, bunu şey yapma. O da diyor ki ben donanımdan tamamen seni çıkarttım. Ben bunları kullanmayacağım diyor. Çok garip bir yerlere gidiyoruz. Ortak kararlar verilmesi gereken konular maalesef şu anda şey arkasına itilmiş durumda.
1: Ya aslında tabii hem sektör yani yapay zeka, çip, teknoloji, savunma sanayi çok örtüşen ara mallar da var bunlarda. Hı hı. Bu ülkeler arasındaki ticaret dengesinin bozuluyor olması belki de o üretim hattında bir yerde bir sıkıntının da doğma potansiyelini beraberinde getirmiyor mu?
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bu boyutuyla baktığımız zaman biraz daha bu ikili, üçlü ittifaklar, belki şirket satın almalar, birleşmeler, her ne kadar daha oligopoliye yol açacak gibi bir yaklaşımı da kabul etmekle birlikte daha sanki olası bir sonuç olmaz mı bu alanda diye merak ediyorum ben. Çünkü öbür türlü herkes böyle daha bölük pörçük. Herkes kendi imkanları ve kendi yatırım seviyesi doğrultusunda işte onun ucundan bunu üreteyim.
2: Tabii o tren kalktı. Bunu... Evet. O tren kalktı. Yani ufak sektörlerde niş oyuncu olma hikayesi artık yani şöyle oldu. Ben niş oyuncu olayım, çok kısa sırada kendimi satayım başka büyüklere işte hyperscaler'lar ya da neyse evet. Bir sürü şey yapayım bu şekilde nakite alayım çıkayım gibi. Kimi dinliyordum biraz önce o dedi ki benim yani dedi ben DeepMind'in CEO'su kurucusu diyor ki bana diyor 7 milyar dolar lazımdı diyor. Ben en fazla 10 milyar dolar bulabiliyorum. Elimdeki yazılımcılar diyor 100 bin dolara çalışıyorlar diyor. Onlara 10 milyon dolar teklif ediyorlardı diyor. Bana diyorlar ki tabii. Bu durumda şirketi neden sattın diyor. Yani benim bu insanları tutma gibi bir kabiliyetim yok, isteğim de yok. Yani insanlar tabii. Gitsinler yapabileceklerini en iyisine şey yapsınlar diyor. Bu gerçekten çok önemli bir hikaye. Yani bu hikayeyi ancak bunun karşısında bir kamunun şeyisi durur yani, evet, bir duruşu olur. Hep Mariana Mazzucato seninle konuşmuştuk daha önce.
1: Çin o yüzden burada ya, avantajlı tabii.
2: Aynen
1: yani.
2: Öyle. Tabii. Yani onlar diyorlar ki evolution olsun, yani birbirinizin alanına girmeyin. İki sene boyunca şeyi azaltacağım, şu sektörlerde kapasite azaltacağım, hı-hı, gibi şeyler yapılabiliyor orada. Bizde yani diğer dünyanın geri kalan kısmında bunları şey yapmak gerçekten zor. Bunları uygulamak gerçekten zor. O yüzden daha büyük şirketler daha da büyüme yoluna gidiyor. Bir ara birbirlerinin ayağına basıyorlar gibi şeyler oluyor yani.
1: Şimdi bak tam burada aslında daha hani büyük şirketler daha da büyüme yoluna gidiyor dedin ya, orası kilit. Çünkü o bir anlamda bizi bu ara çok sorgulanan değerlemelerin ne kadar gerçekçi olduğu noktasına da geri getiriyor, öyle değil mi? Yani çok değerli şirketler ama aslında öyleler mi?
2: Evet evet. Tabii şunu unuttuk. Yani 50'li yıllardan sonra biz temettü diye bir şeyi unuttuk. Temettü nereden gelir? Nakit akışın varsa, evet, değil mi? Nakit verebileceksen. Aynen. Çünkü nakit o. Bu şirketleri mesela SpaceX geldi değil mi? Uzun vade şahane bir şirket olabilir, tamam mı? Ama bana arkadaşım bu büyümeyi ben ne zaman paylaşacaksın? Evet, değil mi? Ben bu büyümeyi çok güzel ne zaman göreceğim? Şimdi bu hikayeyi hyperscaler'la ya da AI... bu lafı sevmiyorum, ekosistem yanlış bir laf da, yani cluster diyelim, o şeye uyguladığınız zaman hep şununla karşılaşıyoruz. Sürekli hani bu savaşta da vardı, ben hep açılıda konuşurken, bu İran savaşı başlar 2 ile 4 hafta arasında bitecek, 2 ile 4 hafta. Evet. Şey de öyle, 2 ile 4 sene arasında falan, evet, şu anda bakıyorsunuz hyperscaler'ın bonoları BB'ye gelmiş, junk olmuş yani. Evet. Neden? Çünkü bonocular diyor ki, ya diyor ben bunları tutacaksam diyor çok çok çok daha yüksek 10 yıllık bonolar çok daha yüksek faizler bekliyor diyor. Hisse senetleri pardon duyamadım öyle bir yani bu şirketlerin kredilerini ödeyememe riskim var ses gelmiyor diye söylüyor. Ben senelerdir seninle programlarımızda hep şunu söylerim. Piyasada bir düzeltme olduğu zaman ilk bakacağınız kredi piyasaları yani şirket bonolara bakacaksınız. Şirket bonolarında herhangi bir hareket yoksa çünkü bono piyasaları doğal olarak çok daha hızlı hareket ediyor. Kesinlikle. Hisse senetleri çok daha geriden geliyor. Ben mesela biraz önce dedim ya 2007-2008 krizi diyorum. Neden 2007 bu 2008 krizi 9 falan diyor. 2007 Şubat ayında başladı kriz. Hisse senetleri 31 Ekim'de
1: uyandı. Mevzu yandı.
2: Evet bankalar evet, bitmiş falan diye gibi şey yaptı. Oradan oraya geçtik ama.
1: Yok iyi oldu. Şimdi ben de oradan reklama geçeceğim müsaadenle. Reklam çok dönüşü güzeldi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. Erda Gerçek'le sohbetimizde aslında biraz yapay zekaya derinlemesine girdik çıktık. Her boyutuyla biraz konuştuk ama Çin ekseninde özellikle önemli bir takip alanı oluştuğunu da anlıyoruz. Şimdi gelelim bir başka önemli takip noktası, bu hafta Fed var tabii. Yani normalde böyle Fed konuşmaktan falan çok da haz etmediğini
2: biliyorum. Değil mi ya? Fedsizlik özlemi çekiyoruz
1: evet,
2: diye.
1: Evet, aynen. Biliyorum çok da haz etmediğini ama hani biraz da daha orijinal bir dönem diyelim buna. Hani Warsh yeni bir Fed başkanı, daha farklı bir yöntem takip edeceğini de biliyoruz. En azından öyle söylüyor. Dolayısıyla hani neyin nasıl şekilleneceğini biraz yaşayarak göreceğimiz bir süreç olduğu için sürprizlere de biraz açık. Hani senin beklentilerini o yüzden merak ediyorum. Sadece Fed ne yapar anlamında bir merakım var ama o tamam, bir kenara. Bir de yani Fed'in genel yönetimsel ve iletişim noktasında neler yapacağı ve piyasaları nasıl yönlendireceğine ilişkin görüşlerini merak ediyorum.
2: Şimdi yine dediğim gibi yani merkez, yani bu fedsizlik özlemi şey şuradan, merkez bankalarının hala 2007-2008 krizinden sonra hala ortada bu kadar oluyor olması, hı hı, finans sistemiyle ilgili kafamızda soru işaretleri. Şimdi bakıyoruz sabahleyin yine Fed bono alımlarını arttırmış. Mesela bu kafa karışıklığı yapıyor. Demek ki para basılıyor. Böyle bir şey yok. Fed bankalarla rezerv alışverişi yapıyor. Bu para basma değil. Yani bunu senelerce evet, 2007-2008 krizinden sonra hiper enflasyon olmayışını da biz bu şekilde açıklamıştık. Hala bunlar konuşuluyorsa demek ki yani bu kadar ortalıkta olunmaması gerekiyor diye düşünmek lazım. Şunu da anladık biz. Yani hep eskiden şöyle bir şey vardı. Fed ne biliyor da biz bilmiyoruz falan. Artık onlar da bir grup ekonomist. Onların da bazı fikirleri var. Onu bir kenara koyalım. Bir sonrası işte Powell'dan biz ne öğreniyorduk? Toplantıya gelirken Powell zaten herkesle konuşmuş, ayarlamış. Konsensüs çıkıyor. Biz de alkışlıyorduk konsensüs. Hı. Ben alkışlamıyordum. Ben seninle de konuşurken diyordum ki İngiltere Merkez Bankası'nda olduğu gibi anlaşmazlıklar güzeldir. Anlaşmazlıkların kaynağına yani şeyin dibine inip bakmak lazım. Neden anlaşamıyorlar diye. Bu kadar insan, binlerce ekonomist var sonuçta orada. İşte grup da büyük, para piyasası kurulu da orada büyük. Neden anlaşamıyorlar? Ne farklılıklar? Farklılıklardan ise şirketlerde de öyle değil mi? Mesela bizim yatırımlarda da öyledir. Evet. Mesela bir karar vereceğiz. 7-8 tane adam beraber olup bir şirkete yatırım yapıp yapmama konusunda konsensüs varsa bir şey yanlış gidiyordur. Bu kadar bilgi

0: insanın aynı şeyi düşünüyor olamaz. Şöyle olabilir, bütün piyasada aynı şeyi zaten fiyatlanmıştır diye düşünmek evet. lazım.
1: Orada şöyle bir şey oluyor herhalde. Yani o kurul toplantısının ardından konsensüs çıkıyor, herkes alkışlıyor dediğin doğru. Aralarda güvernörlerin kendi hani farklı platformlarda yaptığı açıklamalardan hani aa bak bu şahin, aa bak bu daha güvercin.
0: Ama o zaman da şey oluyor, tutarsızlık oluyor. Sen arkadaşım bunu söylüyorsun tabii. Şeye basına bunu açıklamış.
1: Ama dönüyorsun orada konsensüs var.
0: Mesela Warsh'ın ilk şeyinde bu kadar enflasyon tabii. dedi. Neden bu kadar enflasyonla, neden faiz arttırmıyoruz? Enflasyon bilmem kaç yıldır senin tabii. hedefin
1: İkilik
0: üzerinde.
1: Hedefine gelemiyor.
0: Ben o zaman kalkıp da desem, diyorum ki şu an hala da diyorum, üçler yeni ikilerdir diye söylüyorum. Yani hepsi bak kaç sene oldu senle şey yapalım. Üçten ikiye akşam programlarında sen yaptın. Üçten ikiye getirmeyecekler. Çünkü o şeye kimse dayanamaz diye söylüyorduk. Üçten ikiye getirmek
1: çok...
0: Dört
1: sene oldu.
0: Evet evet. Hala da yapmıyorlar yani. Üçten ikiye getirmiyorlar. Bu durumda ben ne beklentim var Fed'den?
1: Hiç.
0: Yani bir ekonomisten ne beklentim varsa onlardan da bu beklentim var. İşte şeyde Jackson Hole'da göreceğiz o zaman şey yapacak. Evet. Bir de şunu şey yapalım. Hep yeni Fed başkanlarını piyasa test eder diye böyle bir şehir efsanesi daha
1: evet,
0: vardır.
1: Evet vardır o değil mi? Hep konuşuruz
0: şimdi
1: onu.
0: Şimdi işte 10 yıllık faizler %5'in üzerine çıktı. Bu mu oluyor falan. Yani faizler çok düşük olması gereken yerlere geliyor. Bir de yani 10 bas puan 20 bas puandan bahsediyoruz. Evet. O bir yılın, üç yılın, beş yılın yüksek seviyesinde bunlar belki yani şey anlamda haber anlamında ilginç olabilir. Evet. Ama ekonominin gidişi anlamında olamaz. Amerikan ekonomisi fena gitmiyor. Evet. Piyasalara baktığımız zaman oradan hemen piyasaya mesela piyasalardaki genel getiri karlılıklar sanki durgunluktan çıkan bir ekonomi evet. şeysi var. Sanki 5 senedir bu ekonomi devamlı büyüyor
1: baskı gibi
0: değil.
1: Gibi.
0: Yani çok daha ilginç bir yerdeyiz. Bunlar konuşulması evet. lazım.
1: Peki Arda gerçek
0: doldurduk mu süremizi?
1: Vallahi doldu. Yani doldurmak için uğraşmıyorduk ama doldu bitti. Endeks gün içi düşüşü %1'i aştı şeklinde bir son dakika paylaşıyoruz. İşlem hacmi 138 milyar. Biraz sonra kapanışa doğru da detaylarına bakıyor oluruz ama Erda'ya çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: tekrar bugün yarın da iyi yolculuklar diliyorum. Güzel kızımıza başarılar dileyelim ona da. Ben hemen bir araya gidelim, kapatalım. Kapanışa doğru da tekrar buluşalım. Buyurun.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Efendim tekrar merhaba, saatler 17 oldu, kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz ekranlarınız başına. 16'da ben stüdyoyu devraldığımda fiyatlar neydi, şimdi neye evrildi, kapanışa bir saat var. Buyurun birlikte bakalım. Şimdi BIST 100 tarafında kayıplar bir ara %1'i aştı. 17'de biraz daha 13.850'ler civarındaydık, 13.809'a geldik, %0.95'lik bir geri çekilme var. Burada Aselsan'da gün içi bir devre kesicinin çalıştığını biliyoruz zaten. Şu anda %4.27 eksi de 61 puanlık, neredeyse 62 puanlık aşağı yönlü etkiyi tek başına Aselsan yapıyor. Peşinden Tüpraş geliyor %3.78'lik düşüşle. Oradaki aşağı yönlü baskı da 34 puan, 35 puana denk geliyor. Karşı tarafta ne var diye bakıyoruz. Peki pozitif puansal katkıyı yapan ilk şirket Odin Solutions. %5.87 primli. Ve Türk Hava Yolları anlaşılır. Petrol fiyatları aşağı geliyor. İşte savaş ortamının biraz daha durulduğu beklentileri. %2.40'lık bir prim. Orada da 16 puanlık bir pozitif etki var endekse, ama bu pozitif etkiler tabii bugünkü en azından anlık değer kayıplarının önüne geçecek boyutta değil. Bankacılık endeksi %0.88 eksi de, ama sanayi endeksindeki kayıplar da %1.37 düzeyinde devam ediyor.

bir işlem hacmi. Arayı kapatabilir mi, farkı kapatabilir mi kalan bir saat içerisinde, ona da bakacağız. Dolar TL'ye dönelim. %0.03'lük bir yükseliş var. 47.35.16 seviyesindeyiz. Euro TL tarafında da yükseliş %0.05'te ve 53.87.39'a taşıyor bu Euro TL'yi. Son olarak Euro Dolar paritesi de 1.13.74'te, orada da %0.04'lük bir yukarı yönden bahsediyoruz ama 1.14'e doğru her hareket bir miktar daha baskıyla tekrar karşılanıyor ve aşağı eğilim devam ediyor gibi bir tablo var. İzleyeceğiz. Bu arada dolar endekste 101.42'de. Şimdi gelsin bakalım Avrupa borsaları. Bizim %1 civarında düştüğümüz günde Avrupa borsalarında ortalama %1'lik artışlar var. Londra %0.73, Paris %0.88, Frankfurt %1.57, İtalya'da da %0.83'lük yükselişleri görüyoruz. Ve ABD borsaları da yine vadeliler tarafındayken biraz daha iyimser bir tablo sergiliyorlardı ama hala yeşildeler. Dow Jones %0.96 artıda, hatta %1'i zorluyor. S&P 500 %0.43 primli. Nasdaq tarafında da %0.37'lik bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. ABD tahvillerinde de alımlar var. Alımlarla birlikte getirilerin aşağı yönlü hareket ettiğinden bahsediyoruz. Biliyorsunuz 10 yıllıkta 4.70'i görmüştük. Cuma günü Ocak 2025'ten bu yana gördüğü en yüksek getiri seviyesiydi 10 yıllıkta. 4.65-27'ye geldim bugünkü alımlar eşliğinde. ABD 5 yıllık tahvilde de 4.40-95'e gerilediğini görüyoruz getirinin. 2 yıllık tahvilde ise biraz daha yatay bir seyir var. Şu anda 4.32-65 düzeyinde getirim. MTI ile Bitcoin ekranındaysa tabii petrole gidiyor gözler ilk olarak. Çünkü Cuma günü Brent'te 101 dolarları zorladığını hatırlıyoruz. Ve geldik $90.66'e, %6.30'luk bir geri çekilme var Brent'te. ABD tipi ham petrolde de %6'yı aştı satışlar ve $83.89'e kadar geldik. Bitcoin yukarı yönlü bir eğilim sergiliyor bugün. %1'in üzerine çıktı oradaki primler. 65.285 dolardan geçiyor işlemler. Gümüş ve altın tarafına baktığımızda da yine primler olduğunu gözlemliyoruz. Gümüş spotta %0.83'lük yükselişte $58.66'den işlem görürken spot altında %0.56'lık bir yükseliş var. 4.075 dolardayız. Burada da bir miktar kar satışı gelmiş gibi duruyor saat 16'daki buluşmamızdan bu yana. Ama neticede yeşiller var. Bugün her iki metal tarafında da diye devam edebiliriz. Şimdi rakamlar böyle ama elbette araştırma masamızdan Elif'in bize anlatacağı başka notlar da var. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun geçelim araştırma masasına. Yatırımın

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Tekrar saat 16'da araştırma turunda birlikteydik finans merkezinde. Elif orada bize CXMT'nin halka arzından ve peşinden gelen performansından bahsetmiştin. Şimdi elindeki notlar için sözü tekrar sana vermek istiyorum.
1: Didem, aslında bugünün öne çıkanlarına baktığımızda bir yanda tabii ki de Çin'deki halka arzı seninle konuşuyor olduk ama diğer yandan da jeopolitik risklerin gerilemesiyle beraber küresel piyasalarda neler oluyor, bunlar da çok önemli. Baktığımızda bugün gün içi Brent petrolün %8-8,5'lara varan bir düşüş gördük. Şu an gördüğümüzde Eylül kontratlı Brent petrol 90.80'lerde işlem görmeye devam ederken piyasanın bu hafta itibariyle artık Ekim kontratına geçeceğini ve şu an piyasada işlem gören Ekim kontratının 90 bin volüm olarak daha yüksek daha yüksek talep gördüğünü söyleyebiliriz. Ekim kontratına baktığımızda ise orada fiyatlar şu an 87.14 dolar civarında işlem görmeye Brent petrol tarafında devam ediyor. WTI tarafına baktığımızda ise 84.33'te işlem görmeye devam ediyor. Yani jeopolitik gelişmelerin bir miktar daha azalmasıyla beraber özellikle emtia piyasasında, enerji piyasasında aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini ve bunun yanında tahviller tarafında alıcılı seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz.

0: Küresel hisse senedi piyasasının rakamlarından sen az önce bahsettin ama alt kırılımlarına baktığımızda özellikle alıcılı seyrin teknoloji tarafından geldiğini hem Wall Street tarafında hem Avrupa tarafında söyleyebiliriz. Keza Avrupa tarafına baktığımızda ise aslında orada da özellikle Almanya ve Fransa tahvillerinin, özür dilerim, İngiltere tahvillerinde de aşağı yönlü hareketleri yani alıcılı seyri takip ettiğimiz bir gün geçirdik. Şimdi tahvil piyasasından bahsetmişken aslında Wall Street'teki tahvillerin aşağı yönlü hareketlerinden bahsediyoruz. Fakat burada yıl içinde analistlerin beklentileri ve bu şu an gelen tahvil piyasasındaki 10 yıllıklarda geçen hafta zirve seviyeleri görmüştük. Analistlerin yaptığı bazı yorumlar var ki gelen grafiğimizde aslında bize bir miktar gösteriyor tahvillerdeki özellikle yukarı yönlü yükseliş eğrisini. Hem 2 yıllık ABD tahvilini görüyoruz grafiğimizde hem de 10 yıllık ABD tahvilini görüyoruz. Ve baktığımızda şu an 2 yıllıklar yaklaşık 4.32 seviyesinde bulunurken 10 yıllıklar bugün bir miktar daha geri çekilmeyle 4.6507 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Özellikle burada 2022'den sonra çok sert bir yükseliş görüyoruz. Yukarı yönlü hareket görüyoruz ki 10 yıllıklarda gördüğümüz 4.70, geçen hafta gördüğümüz 4.70 seviyesi Trump'ın ikinci döneminden bu yana gördüğümüz en yüksek seviyelerden biriydi. Bir miktar daha jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla beraber aşağı yönlü geldiğine şahitlik ettik. Fakat analistlerin yorumlarına baktığımızda özellikle İran Savaşı'ndan önce sene başında bu yıl içinde 3.5 seviyelerine kadar 10 yıllıkların gelebileceğini öngörüyorlardı. Fakat jeopolitik gelişmelerin bir miktar daha artması özellikle State Street tarafında kesik bahsettiğimiz State Street 6 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten şirketten bahsediyoruz. Sene başında 10 yıllıkların yıl içinde 3.5 seviyesine kadar ineceğini öngörürken şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha yukarı yönlü olarak revize etmiş durumda. İran Savaşı ile enerji üzerine yaptığı maliyetlerle beraber yukarı yönlü revizelerini gerçekleştirdi tahvil piyasasında. Tahvil piyasasının önümüzdeki dönemde bir miktar daha yukarı yönlü kalacağını söylerken FED tarafında piyasadan bir ayrışma yaşıyor ki zaten Aslı Serenoğlu baş ekonomistimiz de gün içinde sıklıkla bahsetti bu konudan ama FED'in faiz artırım ihtimalleri özellikle bu toplantıda hiç fiyatlanmazken şu an yani %10 seviyelerindeyken şu an geldiğimiz noktada %30'un üzerinde bir faiz artırım ihtimali fiyatlanıyor. State Street tarafı ise 2026 yılı içinde herhangi bir faiz artırımı öngörmüyor piyasadan farklı olarak ve 2026 yılında bir miktar daha sabit bırakacağını, 2027'nin başına geldiğinde ise bir faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor FED tarafının. Ve geldiğimiz noktada özellikle 2 yılların bu kadar yüksek olması aslında piyasanın bize önümüzdeki süreçte enflasyonun bir miktar daha yüksek kalması kalacağını beklediğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte ne olacak göreceğiz. Bu haftanın öne çıkanlarında tabii ki de en önemlisi FED toplantısı. Bunun yanında teknoloji bilançolarını da karşılıyor olacağız. Seans içinde analiz etmeye devam edeceğiz.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın tüm bu notlar için sana kolaylıklar diliyorum. Elif'i uğurlayalım. Bir reklam arasına gidelim. Dönüşte de Marbaş Menkul Değerler Yurt Dışı Piyasalar Müdürü Ahmet Uluan bizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Ember TT Radyo.
1: Reklam. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Ahmet hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Ya. Nasılsın?
3: İyiyim, teşekkürler.
2: İyisin, haftalar olsun.
3: Hepimiz
2: öncelikle.
3: Hepimize.
2: Şimdi ya hakikaten gündemde çok fazla mevzu var. Artık ben açılışları da bu cümleyle yapmaktan da sıkıldım. Böyle fazla bir şeyin olmadığı bir hafta, biraz daha böyle uzun vadeli, daha analitik şeyler konuşalım. İşte bilançolara biraz daha bakalım, beklentilere bakalım falan istiyoruz ama çok da gündem buna müsaade etmiyor bu ara. Ben ilk olarak sana şunu sormak istiyorum. Bütün stratejiler içerisinde şu anda herhangi bir yatırım aracını dikkate aldığımızda jeopolitik riskleri nereye oturtturmamız lazım?
3: Evet, yani şimdi jeopolitik risk öyle bir noktada ki bir defa hani genel gidişattaki o bilememek ya da belirsizlik her şeyin içine ister istemez jeopolitik riskine girmesine neden oldu. Şimdi tabii birçok biz savaş ortamı gördük, soğuk savaş ortamları gördük ya da işte ticaret savaşları diye adlandırabileceğimiz.
2: Kur savaşları gördük, ticaret
3: savaşları. Yani bu, ama buralarda yani belli bir senaryo üzerinden genel olarak okurduk ya da okumaya çalışırdık ki bu da burada da çok fazla yanıldı ya zaten yanılmazdı belki piyasa. Hı hı. Fakat bugüne gelindiğinde yani İran ABD özelindeki bu jeopolitik risklerin ön plana çıktı ve işte savaş sürecinin başladığı döngü içerisinde yani çok enteresan fiyatlamalar ve gelişmelerle sürekli karşı karşıyayız. Bir defa bir müzakere süreci var ama hiçbir şekilde anlaşmayan iki taraf var. Bir şekilde biraz işte sarsılıyor, piyasalar paniğe gidiyor gibi oluyor. Yani işte iş tamamen çözümsüzlüğe doğru evrilecek derken bir bakıyorsunuz birden ya işte bir ateşkes ya da bir süreliğine ara vermek gibi. Şimdi bunu nasıl fiyatlayacağız?
2: Ama
3: yani,
2: bunun doğru olup olmadığını bile teyit edemiyorsun. Çünkü bu haber geliyor, hop İran tarafından diyor ki böyle bir şeyde değiliz biz.
3: Değil.
2: Mesela. Çünkü orada belki de İran cephesinde biraz daha fazla yani taraflar biraz daha karışık sanki orada. Yani hem bir yönetim var hem işte Husiler şimdi devrede yine.
3: Evet.
2: Daha bir çok seslilik var İran'da, ABD tarafında Trump ve ekibi.
3: Şimdi tabii bence iki taraf açısından tabii burada Trump'ın ne deyip ne demediği bizim için önemli. Dediğin gibi İran tarafını çok kestiremiyoruz. Mesela oradaki genel olarak resmi açıklamalar hangi hızdan geliyor,
2: evet.
3: O anda nedir ne değildir bunu da çok kestiremiyoruz. Yani bir konsey mi var, bir lider mi var vesaire anlamında. Tabii bu arada Trump'taki belirsizlik de bana göre en az İran kadar. Yani en yüksek perdeden sürekli zaten işte savaşı kazanmak üzereyiz, onları bitirdim vesaire gibi yani yakışık almayacak söylemler diyelim uluslararası diplomaside. Diğer taraftan bakıyorsunuz bir gün sonra hatta bir saat sonra geri adım atmış gibi daha yumuşak. Evet aynen öyle yani farklı söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Yani burada onun için dedim yani piyasa aslına bakarsan en baştan beri belli bir denge üzerinde yani bu süreç evet çok okunamıyor. Evet krizin derinleşme riskleri var. İşte en burada belirleyici zaten petrol fiyatları. Ama buna rağmen de bir yerde bu barış sağlanacak, uzun sürse de sağlanacak şeklinde sanki bir iyi niyetli bir beklenti de var piyasada ki yani çok aşırı paniğe dönmedi hisse senedi tarafı özellikle baktığımızda. Evet riskleri fiyatlayan bir piyasa var, tahvil tarafında bunu net görebiliyoruz. Fed politikaları çok belirsiz ortamda baktığınız zaman tüm bunlar hep birbiriyle şu anda iç içe geçmiş durumda. Ama piyasada kendi dengesini bozmadan sanki... dur bakalım ne olacak hani bir şekilde de düzelir havasıyla sanki ilerliyor gibi geliyor bana.
2: Şimdi onun bir tehlikeli bir boyutu var ama yani hani dur bakalım ne olacak diye hani iki haftada bitiririzden geldik buralara. Hadi bu yine bir şey değil. Rusya-Ukrayna için de aynı durum geçerli.
3: Doğrusu.
2: Yani Trump göreve geldiğinde bir günde bitiririm dediği bir savaştan bahsediyordu Rusya-Ukrayna cephesinde. Hala sıcak çatışma var orada ve işler çok da öyle öngörüldüğü hızda ilerlemiyor. Şimdi buradan hareketle piyasaların yön bulma, fiyatlama davranışları arası içinde de aslında çeşitli bozulmalar var mı sorusu ön plana çıkıyor. Bu konuda ne denilebilir veya yatırımcı nasıl pozisyon alabilir? Çünkü bu tehlikeli bir şey. Yani dalga boyları arttı, oynaklık çok yükseldi. Öyle çok kolay tahmin edilecek seviyelerde değiliz gibi bir izlenim var. Ne i̇şte, dersin?
3: Ya katılıyorum. Zaten biraz da belki onu anlatmaya çalışıyordum aslında. Piyasa biraz bekle gör moduyla hareket etme noktası. Tabi burada yatırımcının genel gidişatı anlamlandırması ya da bu fiyatlamalarda nerede durmalıyım mı çok kestirebildiği bir noktada olduğunu zannetmiyorum. Bir defa savaşla alakalı gelişmeler, jeopolitik riskler bunlar tahvil faizlerini yukarı taşırken zaman zaman işte oynaklığın da artarak özellikle borsalarda ciddi satışların geldiğine şahit oluyoruz. Ama bunlar süreli satışlar olmuş oluyor. Diğer taraftan yapay zeka tarafında hızlı bir rally ve kazanımların olduğunu görüyoruz. Şimdi yatırımcı risk almalı mıyım, almamalıyım noktasında işin aslı çok bana göre kararsız kaldı. Bir dönem içerisinden geçiyor. Tabii en başından beri yani şimdi 2026 başladığında borsalara dair beklentilerimiz falan çok farklıydı. Yani evet bir takım jeopolitik riskler vardı masada ama hani biz İran, ABD gerilimi savaşa döner, buradan başka yerlere evrilir. İşte Hürmüz özelinde daha büyük krizler yaşanabilir ya da petrol fiyatları 100 doların üzerine kalıcı olabilir gibi bir öngörüde değildik işin aslı. Tabii bunlar biraz bu gelişmeleri yaşadıkça mesela ben Mart-Nisan aylarını hatırlıyorum. Belki seninle de yayınlarımızda konuşmuştuk. Yani krizin ne tarafa derinleşeceğini kestirmek zor ama piyasa hep genelde rolantide biraz daha izleyecek gibi diyorduk. Yani geldiğimiz noktada yine aynı noktada izlemeye devam ediyoruz. Şimdi bana göre 2026 genel olarak yani yatırımcı açısından kaybedilen bir yıl. Yani benim gördüğüm en azından bu. Yani 2026 şu anda bence yatırımcı bir miktar çizgi atmış durumda. Tabii bu her şey çok olumsuza döner anlamında değil. Yani dönmediği noktada da işte yarın Fed toplantısı var. Piyasada 75'e 25 gibi fiyatlama var mesela. Şimdi iki gün kala Fed'i piyasa acaba faiz artırır mı ihtimalini konuşabiliyor. Yani şimdi ben hiç uzun zamandır böyle bir belirsizlik piyasada fiyatlandığına şahit olmamıştım.
2: Son dakikaya kadar neredeyse devam eden bir
3: yani
2: belirsizlik.
3: Kesinlikle öyle. Bir de yeni başkanın daha veri odaklı gideceğiz ya da işte yönlendirme yapmayacağız. Bana göre çok stratejik açıdan piyasaları zorlayan da bir yaklaşım diye düşünüyorum ben en azından. Çünkü çok uzun zamandır biz daha farklı bir iklimde Fed politikalarını izliyorduk. Şimdi piyasa papatya falına dönüyor. Yani jeopolitik riskler bir noktada azalır mı, biter mi, bitmez mi? Diğer taraftan işte petrol fiyatları, Fed ne yapar? Yani hep böyle bir gitgeller arasında yani yatırımcıların karar vermesi çok kolay değil. Burada yatırımcı açısından riskten tamamen kaçmak da bence doğru bir yaklaşım ya da perspektif olmayacaktır. Bence doğru strateji evet biraz defansif kalmakta fayda var. Ama hisse senedi tarafını tamamen yok saymak bana göre yani çok doğru bir yaklaşım olmaz. Yani burada da biraz daha belki seçici olarak çünkü küresel tarafa baksak da içerideki piyasaya baksak da seçici olarak daha farklı sektörlerin ya da özellikle bazı hisse senetlerinin ön plana çıktığı bir dönem içerisinden de geçiyoruz. Haliyle burada hisse senedi tarafındaki yatırımlar en azından evet biraz defansif noktada belki kayıpları azaltacak şekilde bir portföy yapsak dahi diğer tarafta da belli avantajları yakalayabilme fırsatı en azından yatırımcıları veriyor diye düşünüyorum ki şu anda mesela işte bilanço sezonlarına baktığımda da evet yani mesela bu yıl savaştan dolayı panik yapmadıktan sonra özellikle hisse senedi tarafında daha seçici portföy yapabilen yatırımcılar açısından 2026 o kadar da kötü geçmiyordur diye en azından düşünüyorum.
2: Evet. Ama şimdi yine onu biraz daha açalım istiyorum. Çünkü 2026'nın ana temasına yani endeksin yükselişinde rol oynayan etkenlere baktığımız zaman borsa ağırlığı yüksek, ve çok momentumu yüksek hisselerdeki yükselişlerle birlikte önemli bir hareket yaşandı. Bunları dışında bıraksak bile savunma sanayi, enerji, teknoloji, perakende gibi şirketler aslında belli potansiyeller sundu ve sunmaya da devam ediyor gibi okumak belki de gerekiyor. Şimdi yılın geri kalan kısmı bugüne kadar olan oldu. Öyle geldi, böyle geldi, neyse. Yılın ikinci yarısına ilişkin bilançolarla da birlikte bu belirsizlik tablosunu da yine senaryonun içine koyarak nerede pozisyonlansın veya ne bir portföy yapıyorsa ne kadarı mesela hissede makuldür, ne kadar emtia tarafından bir şeyler eklenebilir, tahvil, sabit getiriler vesaire. Böyle bir bize bir fikir versene. Nedir ideali bu işin? Orta risk seviyesinde bir yatırımcı gözüyle.
3: Tabii idealini bulmak çok zor.
2: Tabii ki zor.
3: Her şartta yani.
2: Bilsek
3: yani.
2: Zaten onun ideali değil mi yani?
3: Evet, yani ama çok daha farklı ama evet. Şöyle bir bence iki noktada bir bakış açısı olması lazım. Bir defa jeopolitik tarafta zaten işte müzakere süreçlerinin falan uzayarak devam edeceğini ve zaman zaman oynaklığı artıracağını biliyoruz. Hı hı. Haliyle buradaki genel panik havasına uzak durmak lazım. İkinci aşamada da esasen bizim için şu anda en önemli gösterge petrol fiyatları bence, bana göre. Çünkü uzun zamandır işte petrol 100 dolar üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı bu tartışmalar içindeydik. Daha sonra işte biraz iklim böyle ılımlıya döndüğü andan itibaren petrolün tekrar 70 dolarlar hızlıca dönebileceğini de gördük. Şimdi buradan çok korkulu bir senaryo yaşar mı piyasalar? Hani bunu çok emin konuşamam ama neticede yatırımcının bir taraftan da petrol tarafında işte 80-90 dolarlar üzerine, hatta 100 dolar üzerine götürecek nitelikte bir gelişme var mı diye jeopolitik tarafa özellikle bakması lazım. Çünkü petrol fiyatları aynı zamanda Fed politikalarını da belirliyor olacak. Yani bugün işte biz bu haftaki toplantıda da özellikle enerji tarafındaki bu genel sapmalar ya da oynaklıktan kaynaklı Fed'in genel bakış açısında ne kadar bir değişiklik var yok, bunları görmeye çalışacağız. Haliyle de bu ister istemez risk iştahını da bir taraftan etkiliyor olacak. Evet. Şimdi diyelim ki her şey işte Fed faiz artımına gitmedi ama faizler uzun sürede olsa sabit kaldı. Jeopolitik riskler dediğimiz ölçüde dalgalanmalara neden olsa da kriz daha da derinleşmedi ihtimal üzerinden bence biraz daha bu doğrultuda bakmakta fayda var. Bir miktar daha burada yatırımcının hisse senedi tarafında belki portföyün oransal olarak yani %20'lerdeki, %25'lerdeki oranı belki %30 ve 40'a doğru çıkarması mümkün olacaktır. Tabii burada da biraz sektörel olarak, tabii sektörün kendi içinde şirketler bazında bile belki bunu çok detaylı bakmakta fayda var ama sektörel olarak da şimdi bence yapay zeka hikayesi halen güçlü. Evet, burada belli düzeltmeler geliyor, işte rotasyondan kaynaklı ya da işte aşırı değerlemenin soru işareti oluşturmasından kaynaklı biz zaman zaman, ki şu anda da geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle yapay zeka tarafında ciddi fiyatlamalarda satışlar olduğunu da şahit oluyoruz. Fakat şu var, portföyün belli bir kısmında mutlaka biz ileriye yönelik hikayesi olan özellikle güçlü teknoloji şirketlerinde bence yatırımlarımızı devam ettirmemizin makul bir sonucu olacaktır diye düşünüyorum. Yani bunu biraz daha orta ve uzun vadeli görerek yatırımcı değerlendirmeye devam etmeli diye düşünüyorum.
2: Tabii araya bu girip hemen şunu sorayım mı? Çünkü bence bu kritik. Sözünü böldüm. Bugün yani petrol fiyatları düşüyor. Evet. Avrupa yukarıda, ABD yukarıda, içeride BIST 100 ekside. Neden?
3: Yani içerisini ben bugün çok çözemedim işin aslı. Şöyle bir şey, yani temelde evet uzun süredir bir baskılanma var. İşte 14.000 seviyelerinde borsa endeksinin biraz daha o seviyelerde belli bir dengeye oturduğunu görüyoruz. Şimdi yurt dışındaki pozitif hava içeriye çok daha geç yansıyor gibi bir hava söz konusu. Şimdi bilanço sezonu başlıyor. İşte bankalar gelecek bir taraftan. Bir miktar belki ikinci çeyrek bilanço beklentilerine dair de piyasada biraz beklentilerin kötü olduğunu söyleyebilirim. En azından beklentiler ya da düşük demek daha doğru olacaktır. Belki bundan dolayı biraz daha piyasa yurt dışındaki bu çok hızlı değişimsel gelişmeleri çok dikkate almadan biraz daha bir bekleyelim. Hani
2: kendi içine biraz ne olur, odaklanıyor. Fed yarın da yapar, çünkü bankalar gelmeye başlayacak.
3: Evet, yarın olarak başlayacak. Tabii. Şimdi orada da bir daralma beklentisi var raporlardan gördüğümüz kadarıyla. Bankacılık tarafı 2026'ya oldukça güçlü başlamıştı. Ki genel 2026 projeksiyonunda da beklentilerimiz de fena değildi ama tabii bu
2: savaş durumuyla sekteye uğradı.
3: İster istemez yani izlenen politikalar şu anda bankacılık tarafını bir miktar olumsuz etkilemiş durumda ama tabii burada bankacılık tarafının açısından yani bu tüm olumsuz beklentiler tamamen fiyatlara girdi mi girmedi mi biraz da bu bilanço dönemiyle beraber bunu yakalayacağız diye düşünüyorum ama bence orada da belli bir dip seviyelerinde şu anda piyasa yavaş yavaş
2: toparlama gayreti var. Şimdi aslında hisse bazlı tabii yine farklılıklar da oluşuyor. Veriyoruz işte rakamlar yansıyor şu anda. Mesela Garanti Bankası %1.27 yukarıda, Akbank %1.26 ekside, İş Bankası artıda %0.30 civarında. Bankacılık endeksi BIST 100'e göre daha pozitif. Bugün orada da %0.62'lik bir geri çekilme var. Dolayısıyla bilançolar ve bilançoların sonrasında belki Eylül'de mi beklersin sen de Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimini, yoksa son gelişmeler biraz onu öteledi diye mi düşünüyorsun sen
3: yani
2: de?
3: Ben biraz daha son çeyreği dikkat almakta fayda var diye düşünüyorum burada. Bir defa dezenflasyon süreciyle alakalı çok olumsuz değil. Piyasada değil şu anda. Merkezin genel bakışının da o anlamda mevcut ekonomik koşullar içerisinde bunu koruduğunu düşünüyorum. Yani burada eğer ki özellikle enerji fiyatları daha kalıcı düşecek olursa ve diğer FED başta olmak üzere işte küresel çaptaki ekonomi politikaları ya da para politikaları buna müsaade edecek olursa zaten içeride bir faiz indirim noktasında bir iştahın oluşacağını düşünüyorum ama bunun son çeyrek içerisinde olacağı kanaatindeyim.
2: Çok teşekkür ediyorum Ahmet, bana eşlik ettiğin için. Bugün müsaade edersen şimdi bir haberle kapanışa doğruyu noktalayacağım. Bu bölümde biliyorsunuz finans merkezi içinde de konuştuk. CXMT'nin halka arzı ve halka arzın hemen sonrasında yaşanan o inanılmaz yükseliş %470'den fazla. Notlarıma bakmak zorunda kaldım onu hatırlayabilmek için. Ama bu gelişmeleri yorumlayan Counterpoint Araştırma Direktörü Wang'ın bir değerlendirmesini sizlerle paylaşacağım. Çok konuşacağımız bir mevzuya benziyor. Çünkü bu haberle vedalaşalım şimdi. Sonra bir ara seans notlarında tekrar görüşeceğiz.
4: Bu gerçekten inanılmaz. Bu şirket rakip grupları yakalamaya çalışıyor. Ancak bu hisse heyecanın yukarı yönlü potansiyeli yansıttığına inanıyorum. Çünkü piyasanın anlamını kavramamız gerekiyor. CXMT bir direnç şirketi ve başlangıçta yerel tedarik zincirlerini destekliyor. Ve yerel tedarik zinciri, yani Çin pazarının kendisi herkese açıktı. Çünkü şirket ihtiyaç duyulanı sağlayacak kapasitede değildi. Ama şimdi arayı kapatıyor. Ve David'in belirttiği gibi HBM ve daha gelişmiş cihazlara da yöneliyor. Eğer CXMT ihtiyacı karşılarsa, o zaman piyasanın anlamı eskisinden çok farklılaşacak. Yani piyasa değeri açısından bu şirketin büyüme potansiyelinin gerçek değeri budur. Ama şu ana dek şirket beklenenden çok daha iyi bir büyüme sergiledi.
5: Yani demek istediğim bu. Bu arada ben David mevcut duruma göre şimdiden ana kara Çin'deki en büyük ve en değerli şirket konumunda. Dediğiniz gibi bu şirket çok uzun zamandır piyasada değil ve giriş bariyerlerinin aşılmasının imkansız derecede yüksek olduğu bir sektörde. Yine de işte buradayız. Pazar payı açısından öngörünüz nedir? Peki şirket için önümüzdeki birkaç çeyrek ve yıl boyunca başarıyı nasıl ölçeceğiz?
4: Kapasite açısından XMT plaka başlangıcı bazında küresel pazarın yaklaşık %15'ini temsil ediyor ve bu Micron'la oldukça benzer. Ancak bit sevkiyatı bazında bu şirket şu anda yaklaşık %10 ila 11 seviyesinde. Çünkü teknoloji kapasitesi geriden geliyor. Gelecekte arayı kapatacak ve aynı zamanda belirttiğim gibi bu biliyorsunuz pazar payı yerel pazar etrafında şekilleniyor. Yani bu şirketin güzelliği şu ki ne zaman bir gerileme olsa herkes sermaye harcamalarını kısıyor. Ama bu şirket kesinlikle yerel pazara ve yerel sübvansiyonlara dayanıyor. Yani XMT'nin bu pazar payı artışında öne çıkacağı zaman o zaman olacak. 2028'e kadar şirketin bit sevkiyatı pazar payının %13'e kadar çıkacağını öngörüyoruz.
6: Bize biraz daha şirketin karlılığı ne durumda? Birkaç hafta önce halka arz fonlarının kapasite artışında kullanılacağı ve bunun fiyatları düşüreceği endişesi vardı. Şu an sektör genelinde marjlara zarar verebilir. Sizce bu endişeler abartılıyor mu yoksa gelecekteki kazanç görünürlüğüne nasıl bakıyorsunuz?
4: Merhaba İvon. Bu trilyon dolarlık bir soru. Bence herkes yatırılan sermayenin getirisinden ziyade ölçeğe odaklanmış durumda. CSP, GPU ve CPU açısından herkes yapay zeka kapasitesinin ölçeğini genişletmeye yöneliyor. Bu da şu an direnmenende flash fiyatlarının arttığı ve insanların borsa açısından biraz endişeli olduğu anlamına geliyor. Ama biz öngördüğümüz gibi kapasitelerin oldukça hızlı büyüdüğüne inanıyoruz. Yani 2028 civarında fiyatlandırma açısından bir kırılma noktası yaşamamız muhtemel. Bu bir umut. Eğer bu umut gerçekleşmezse arz sıkıntısı 2028'in ötesine uzarsa o zaman CSP şirketleri bir şeyler yapacaktır. Örneğin stop kodlarını azaltmak, bellek içeriğini kısmak veya yazılım optimizasyonunu hızlandırmak gibi. Ama o zamana kadar önümüzdeki yaklaşık en az 2 yıl boyunca hala ölçeğe doğru gidiyoruz. Bu görünürlük açısından oldukça net.
5: Size doğrudan sorayım. Sektörel olarak SK Hynix, Samsung Electronics ve Micron için bir tehdit mi? Biliyorsunuz artık o alanda halka açık 4 şirketimiz var. Buna nasıl bakmamız gerekiyor?
4: Bugün itibarıyla pazar payı zaten %11. Pazar canlandığı için bu bir tehdit değil. Ancak pazar düzeltme sürecine girdiğinde bu bir tehdit haline gelir. Aynı zamanda belirttiğim gibi Çin pazarının anlamı da değişecek. XMT'ler, HBM ve daha geniş giriş çıkışlı ürünler gibi daha gelişmiş ürünlere geçiş yapmaya başladıkça pazarın kendisi Çinli şirketler tarafından güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edecek. Bu durum ise küresel oyuncular için potansiyel bir tehdit oluşturacak.
5: Tamam. Araştırmanızda izleyicilerimiz için bunu okuyacağım belirttiğiniz gibi %11 olduğunu vurguluyorsunuz. %15'lik pay uzun vadeli hayatta kalma için alt sınırdır ve bence bu belki de çok fazla dikkat çekmeyen ama şu an önemli olduğunu düşündüğüm bir konunun tam merkezine iniyor. Peki ama neden tam olarak %15'lik bu oran ve riskin diğer tarafına bakacak olursak şirket için çok mu yüksek bir başarı olasılığı olduğunu mu varsayıyoruz?
4: Aslına bakarsanız bu oldukça yerinde bir tespit, sihirli bir sayı yok ama yine de %15'lik bir oran belirtmemin temel nedeni geçmişten alınan önemli bir ders olması. Bu yüzden XMT'nin geçmişteki iki derse dayandığına inanıyorum. İlk olarak Çin'deki önceki direm girişimidir. Bu girişim fikri mülkiyet hakları açısından doğrudan Micron'a karşıydı. Bu pek iyi gitmiyordu. Diğer bir önemli husus ise 2028 ve 2029 yıllarında gerçekleşen Tayvan bellekleri vakasıdır. %15'lik bu oranın taşıdığı anlam, gelecekte planlanan sermaye harcamaları için yeterli düzeydeki işletme nakit akışını kendi başına üretebilecek finansal ölçeğe tam anlamıyla ulaşabilmektir. Yeterli bir üretim ölçeğine sahip değilseniz, gerilemeye dayanmak için borca, sübvansiyonlara veya daha farklı bir takım destekleyici önlemlere güvenmeniz gerekir. Bu durum kesinlikle sürdürülebilir değil. Bu yüzden CXMT'nin kendi nakit akışını yaratan bir şirket olana kadar istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğine yürekten inanıyorum.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: 17.45 oldu. Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Artık içeride borsayı kapatmamıza, haftanın ilk işlem gününü sonlandırmamıza az bir zaman kaldı. Gelin bir rakamlara bakalım hep birlikte. Bugün biz biraz dışarıdan, yurt dışı piyasalardan olumsuz ayrışıyoruz. %1.09'luk bir geri çekilme var. Bu dakikalarda 13.800'ün de altına geldik. 13.788 seviyesindeyiz. Bakalım nasıl bir kapanış gerçekleşecek, ama bu arada 157 milyarla sınırlı şimdilik işlem hacmi, bu da cuma gününün %11 civarında altında bir hacim. Birazdan detayları Mehmet Özdemir'le zaten daha kapsamlı olarak ele alıyor olacağız. Dolar TL'ye bakalım, burada yükseliş biraz daha sınırlandırıldı, %0.02 ile 47.35'in altına geldik, 47.34.89'dayız. Euro TL tarafında %0.05'lik bir yükseliş devam eder. Orada 53.87'nin biraz üstüne geldiğimizi söyleyelim. Ve Euro Dolar paritesinde de yine %0.03'lük bir yükseliş var. 1.1373 seviyesinde parite. Dolar endeksinin ise 101.5'a doğru yeniden yükselmekte olduğunu not ederek Avrupa borsalarına geçiyoruz. Bugün Avrupa borsaları pozitif. Özellikle Frankfurt'ta DAX endeksi %1.30'luk yükselişte ilk sırada yer alıyor. Onu Paris takip ediyor %0.72 ile, peşinden Londra geliyor %0.58 ve son olarak İtalya'da %0.44'lük bir değer artışı var. ABD borsalarında ise özellikle vadeliler aşamasında pozitif seyri belirgin olarak görüyorduk. Ama şimdi bu dakikalarda S&P ile Nasdaq'ın eksiye döndüğünü söyleyelim. S&P 500 yeniden 7400'ü test ediyor aşağı yönlü. %0.17'lik bir geri çekilme var. Öte yandan Nasdaq'taki kayıplarsa %0.50 düzeyinde şu anda. Ve aslında ara ara bu derin satışlar biraz daha da derinleşiyor. Son dakika olarak da arkadaşlarımız paylaşıyorlar. %1'lik düşüş yaşadı Nasdaq bir ara. Bu da 4 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviye. Dow Jones'da ise pozitif seyir %0.35 ile sınırlı. Bu dakikalarda orada da bir miktar kar realizasyonu var. Eksiye geçer mi geçmez mi Dow Jones tarafı? Bunu da izliyor olacağız diyelim ve gelelim şimdi ABD tahvillerine. ABD tahvillerinde alımlar var diyorduk. Bu tablo devam ediyor. 10 yıllık tahvilde getiri 4.65-27'ye, 5 yıllıkta 4.40-24'e, 2 yıllıkta da 4.31-58'e doğru bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. MTI ile Bitcoin ekranımızda da öncelikle petrole bakalım. Özellikle ABD-İran arasındaki savaşın bir miktar daha durulduğuna ilişkin açıklamalar ABD tarafından. Brent petrol, ABD tipi ham petrol de aşağı yönlü bir baskı oluşturmuş. Şimdi Brent petroldeki geri çekilme %7'ye doğru yaklaşıyor ve $90.10'e kadar da geldik burada. 90'ın altı var mı yok mu bakacağız ilerleyen dakikalarda. ABD tipi ham petrolde ise $83.50'lara doğru bir geri çekilme var. %6.5'luk bir düşüş paralelinde. Bitcoin'de aslında bundan sadece 45 dakika önce takriben artıdaydı, $65.000'ın üzerindeydik. Şimdi %0.13'lük bir geri çekilme var. $64.526'dan geçiyor işlemler. $63'lık bir kayıptan bahsediyoruz. Gümüş spotta %0.63'lük primle işlem görmeye devam ediyor. $58.54'deyiz. Spot altında da yine %0.47'lik bir değer artışı var. Orada da $4.071'dır şu an için fiyatlama ons altın cephesinde. Rakamlar böyle. Şirket haberlerimiz var sizler için bugün derlediğimiz 3 adet. Onlarla devam edelim şimdi. Önce YEO Teknoloji ile başlıyoruz. YEO Teknoloji Erdem Holding iştiraki Ova Enerji ile 37.3 megawatt saat kapasiteli bataryalı enerji depolama sistemi satışına yönelik sözleşme imzaladı. EuroPower Enerji ile devam edelim. EuroPower Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı EuroPower World Enerji üretim tesisine bitişik konumda bulunan 7552 metrekarelik fabrika binası ve arsasını satın aldığını duyurdu. Ve son olarak da Kardemir diyeceğiz. Kardemir, Cezayir Ulusal Demir Yolu Taşımacılığı ile toplam 27 milyon dolar tutarındaki demir yolu tekeri tedarik programı kapsamında ilk sipariş sözleşmesini imzaladı. Şirket haberlerimiz de böyle. Seans notlarında bir araya gidelim. Şimdi dönüşte Mehmet Özdemir stüdyoda yerini alacak ve seans notları kaldığı yerden devam edecek.

0: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kan krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
3: Reklam.
9: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
10: Artıdaydın. %0.50.
11: Seanstan önce.
10: Aynen öyle. Ama Nasdaq 100 orada da %1'i aştı bir ara kayıplar. Şimdi %0.63.
11: Tam ona dikkat çekmek istedim. Çünkü şu an baktığımda listeye Intel'den tutun Nvidia'ya kadar %3-3.5 bandında gelen satışlar. SpaceX'den 135 dolarla halka arza özellikle halka arz edildi. 150 dolarların üzerinde açıldı ilk gününde. 200 dolarların üzerine geldi. Şu an 110 doların da aşağısına doğru gelmiş gözüküyor. Bir %4 daha satışıyor SpaceX tarafı. Dolayısıyla şimdi Micron, Tesla, yani Tesla %20'ye yakın değer kaybı, yine 1,5 daha bugün yine düşüyor. Dolayısıyla o özellikle jeopolitik taraftan görece iyimser beklentilerle 90 dolara kadar gerilediğimiz petrol fiyatlarındaki dini hareket vadeli tarafa yüksek dozda sirayet etmişti seans açılmadan önceki işlemlerde. Evet. Ama onun suni bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Özellikle açılışla birlikte. Tabii bu neyi de bir miktar daha aşağı doğru çekiyor? Avrupa tarafında. Yani Avrupa tarafında bir miktar daha primler daha yukarıdaydı. İşte Stoxx 600 tarafını %1'ler kadar yukarıda görürken oranın primleri %3'e kadar gerilemiş gibi gözüküyor. Tabii özellikle Çin'in bu yeni çip için yeni makine yapacağına ilişkin haberler 2027 yılına kadar 12 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Hollandalı çip devi çip üreticilerinin özellikle ASML tarafındaki sert geri çekilmeyi de o tarafta yakından takip ediyoruz. Yani böyle biraz daha tematik satışlar var. İşte Dow Jones bir miktar daha pozitif. En azından S&P 500 de yatay diyebiliriz. Ama şunu söyleyelim ki işte teknoloji teması bir miktar daha negatif özellikle fiyatlanmaya devam ediyor. Ama Didem şunu da söyleyeyim. Mesela işte ons altındaki sabahki öğle saatlerinde gördüğümüz primler, gümüş tarafında gördüğümüz 60 dolara yakın yine seyir. Biraz daha ABD seansı açıldıktan sonra geri sarmaya başladı gibi gözüküyor. Evet. Tabii
10: bak şimdi, Brent 90'ın
11: tam
10: altına 90, geldi.
11: Evet, biz tam bu konuşmayı yaparken 90 doların altına gerilen Brent petrol var. İşte bakıyorsun tahvillerde en azından o 4.70'lerin üzerine doğru gelen ABD 10 yıllıklarında geçen hafta ciddi bir türbülans görmüştük işte. Orada bir alımlar var. Küresel tarafta dolayısıyla hani daha dengeli bir risk iştahı diyelim. Bir petrolün gerilemesiyle birlikte daha tematik hisse senetleri bir miktar daha yukarı geliyor. Çip şirketleri başta olmak üzere muhteşem yedilinin de bir miktar daha geri sardığı bir ortam var. Ama genelinin kötü olduğundan bahsedemeyiz. Hatta şunu da söyleyebilirim. Şu anda riskli varlıkların büyük çoğunluğunda pozitif bir fiyatlama var. Sabahki Asya seansında bunun içine koyabiliriz.
10: Pekala, şimdi benim yine dikkatimi çeken bir başka fiyatlama da aslında oldukça sert, yani saat 5 civarında 65.500 dolarlar mertebesindeydi Bitcoin, 1000 dolar düştü oradan. Evet. Yani hani bu taraftaki fiyatlamalar da ilginç. Tabii sen bahsettin, özellikle de yapay zeka, işte SpaceX vesaire falan, o taraflar bir miktar satış görmeye devam ediyor. Karşısında da CXMT'nin %470'lik
11: İnanılmaz
10: primi
11: bugün konuşuluyor. Bütün manşetlerde o var gerçekten. Bugün bütün manşetlerde o var. Artık Çin'in biraz daha yapay zeka noktasında ABD'ye ciddi anlamda, yani bu bir 2025 Ocak'ta gördüğümüz bir DeepSeek anı vardı. Sonrasında fiyatlama çok suni oldu. Bu sefer gerçekten biraz daha Çinli şirketler dümeni ele almaya çalışıyor gibi. Hala Amerika çok önde. Bunu söylemek lazım. Ya ama
10: Amerika elini çabuk tutsa iyi olur. Güney Kore ile yapmayı planladığı o yapay zeka ittifakında.
11: Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Dolayısıyla şu anda fiyatlamalarda da bu savrulmaları görüyoruz. Ama Dow Jones'a falan baktığın zaman özellikle o tarafta hala çok negatif bir fiyatlama yok. Yani biraz daha küresel piyasalar şu anda büyük çoğunluğu pozitif tarafta diyelim. Haftaya Temmuz ayının son haftasına da fena başlamamış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz hafta gördüğümüz türü bilansların ardından.
10: Peki biz neden negatif ayrışıyoruz?
11: Yani şu an baktığım zaman Nasdaq'taki negatif, işte S&P 500'ünde şu negatife dönmüşlüğü olmasaydı saat 4-4.30 gibi seninle konuştuğumuzda bu tarafta tek negatif piyasa Avrupa ile birlikte değerlendirildiğinde Türkiye tarafıydı. Bizdeki satışlar bir miktar daha genele yayılmış gibi gözüküyor. Gene yere yayılmış gibi diyorum. Çünkü bankacılık endeksi tarafında en azından sabah saatlerinde gördüğümüz alımlar. Şimdi Didem, açılışı da 14.000 seviyesinin üzerinde yaptık. Yani Asya'dan aldığımız, Asya piyasalarından aldığımız bir rüzgar diyebilirsin. Petrol fiyatlarının geri çekilmesi diyebilirsin. Ama şöyle bir genel son 2-3 haftalık fiyatlamaya baktığın zaman ciddi bir sıkışmıştık ki bunun grafiğini de özellikle gösterdik zaten. Doğru. Ama Borsa İstanbul tarafında artık iyiden iyiye şu saatler itibariyle 13.800'ün de altına gelen bir fiyatlama. Şöyle bir teknik taraftaki analistlerin yorumlarına baktığım zaman orada biraz daha bu geri çekilmeler, kapanışların görülmesi halinde 13.500'lü seviyeleri kısa vadede bir miktar daha takip edilmesi gereken seviye olarak altını çiziyorlar. Yukarı doğru, yani bugün işte geçtiğimiz haftada bu arada 14.170'ler, 14.200'lerin kıyısından dönen endeks gördüğü en yüksek seviye bazı söylüyorum. Tekrar 14.200'lerin üzerinde kapanışlar görülmedikçe ekstra bir risk iştahına da girilmeyeceğine ilişkin altta üstte bu tarzda bantların bir miktarda konuşulduğu bir ortam. Ama şöyle bir hisse bazlı katkı baskılara da geldiğimiz zaman bugünkü şöyle bir Odin Solutions hissesini %6 civarında bir katkıyla, yükselişle 22 puan civarında bir katkıyla görüyorsun Didem. BIST 30 dışında olan işte bir hisseden bahsedebiliriz. Diğerlerini de belki biraz daha konuşabiliriz. Ama Türk Hava Yolları tarafında da sabah gördüğümüz %4'ün üzerindeki primli seyir en tepeden törpülene %2'ler civarına kadar gerilemiş gibi gözüküyor. BİM tarafı, Türk Hava Yolları, Odin Solutions gibi en azından hisselerin katkıları daha ciddi bir düşüşü sınırlandırıyor da diyebiliriz. Ama 32 hisse sadece yükselen tarafta. Baskılara baktığımız zaman bugün 4-4.5 gibi baktığım zaman bütün savunma hisseleri neredeyse aşağıdaydı. Bugün Aselsan'ın devre kestiği bir ortam. Şimdi eğer bu fiyatlama jeopolitik tarafla mı ilişkili? Bunu tabii ki de biraz daha bakmak lazım. Ama 350-345 bandı eğer biraz daha geri çekilirse Aselsan tarafında, bu aralar çok kısa vadede görmediğimiz seviyeler ekstra bir risk ya da bir iştah sönümlenmesine de işaret edebilir. Gelelim Tüpraş tarafına. Bugün orası da sadece 36 puan endeksi negatif etkiliyor. Zaten Aselsan ve Tüpraş'ın İşte geçtiğimiz haftalarda biraz daha yükselen katkısıyla birlikte bankalardaki düşüşü endekste görmememizi sağlamamıştı biraz, evet. Biraz da. Orası da en azından sadece iki hisse Aselsan ve Tüpraş 100 puanın üzerinde endeksi negatife çekiyor. Zaten 145 puan bugün endeks negatifte fiyatlanıyor. Yani Didem, şöyle bir baktığımız zaman fiyatlamaya, gün be gün aşağı doğru gelmeye hafif hafif de olsa en azından yukarı doğru şeyi görmediğimiz bir fiyatlama içerisindeyiz. Yani şöyle bir baktığım zaman CDS'lere falan, hani ekstra diğer risk birimlerine, o tarafta da çok ciddi bir şey yok. Özellikle şimdi 237-238'lere kadar bugün de gerilemiştik ama geçtiğimiz hafta 243-244'lere kadar da görmüştük. Yani o Türk lirası cinsi varlıklara ilişkin bir stresin genele yayıldığı bir ortam.

0: Var mı? Hayır, yok. Borsa İstanbul özelinde bir miktar daha bu baskının arttığından bahsedebiliriz.
1: Peki şimdi Borsa İstanbul tarafında tabii konuşabileceğimiz bir başka husus da bilançoların yarın itibariyle gelmeye başlayacak olması. Bankacılık endeksinde de şu anda %0.84'lük bir geri çekilme var ama orada da hisse bazlı ayrışmalar olduğunu gözlemliyoruz. Bir gelsin hatta onu.

0: ilgili bir fiyatlama olduğundan bahsetmek mümkün mü
1: bunu,
0: sence?
1: Evet, yani şöyle bir genel anlamda ikinci çeyrek beklenti raporlarına baktığın zaman da zaten beklentiler daha çok mesela İş Bankası'nın ve işte TSKB'nin bir miktar daha zayıf bir bilanço açıklayabileceği yönünde. Hı-hı. Analistler en azından bunu öngörüyorlar. Ama şöyle bir baktığımızda işte Garanti Bankası'nın hala en yüksek kar açıklayan bank olmasının devam etmesini bu tarafta bekliyorlar. İşte Akbank gibi yapı kredi bankalarına ilişkin bazı beklentiler bir miktar daha böyle karışık olmakla birlikte yapı kredi bankasına ilişkin daha sanki böyle geçtiğimiz çeyreğin altında rakamları görecekmişiz gibi gözüküyor. Tabii şimdi Akbank'ın beklentilerine baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Ama burada asıl önemli olan biraz daha Didem, marjların genişlemediği, yani fonlama maliyetlerinin yukarıda kaldığı ortamda net faiz marjlarının zaten çok ciddi yükselmeyeceğini, hatta bazılarında gerileyeceğini biliyoruz. Ama burada faaliyet giderlerinin nedenli artacağı ve bu faaliyet giderlerindeki artışın 3. çeyreğe nasıl bir miktar daha yansıyacağı orada bir de biraz daha kritik olacak. Yoksa hani genel anlamda bu marjlar dışarısında daha böyle işte net ücret ve komisyon gelirlerinin bir miktar daha en azından dirençli kalması bekleniyor. Ama sorduğun soruya özel olarak, evet, bankaların belirli bir bölümünde de özel bankalar içinde dahi ayrışmayı görebileceğimiz bir çeyrek.
0: Harika. Şimdi bugün seninle bunu cuma günü konuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Bankacılık endeksiyle sanayi endeksini mukayese etmiştik. Bugün bankacılık endeksi az önce söylediğim gibi %0.84 aşağıda ama sanayi endeksindeki kayıplar %1.63. Sonuç itibariyle bankacılık endeksi böyle dipten bir toparlama sinyali mi üretiyor yatırımcısına, onu sorgulamak lazım. O makas, açılan makas kapanacak gibi mi okuyoruz bunu?
1: Kesinlikle. Yani bunu ne tarafa doğru evrileceğini, yani işte önümüzdeki süreçte belki sanayi endeksteki geri çekilmeler hızlandıkça bankaların momentumu bir miktar daha yavaşlayabilir ya da yatay kalabilir. Evet. Ama bize bugünkü özellikle bu banka sanayi rasyosundaki finans merkezinde gösterdiğimiz grafik tarafında orada en azından bir dipten toparlanma senaryosunu görebiliyoruz ya da bir dipten toparlanma emaresini. Çünkü şöyle bir baktığımızda aslında Didem, bunu işte bir ay önce yaklaşık 22 Haziran'da 19.000 seviyelerin üzerinde olan bankacılık tarafında çok sert satışları gördük. Yani %20'ler mertebesinde bir düzeltmeden bahsediyoruz. Evet, yönetmenimize de teşekkür ediyorum. Ekrana getirdi grafiği. Yani ilk toparlanmayı biz zaten petrol tarafında fiyatlar geri gelirken görmüştük. Ama daha sonrasında o petrol fiyatları 100 dolara doğru geldiğinde Brent petrol tarafında o rasyo tekrar aşağı doğru gelmeye başladı. Şimdi bugün bu toparlanmayı görmek mümkün ama bunun devamı ne derece şekillenecek ya da tam bir V şeklinde bir toparlanma mı olacak? Onu biraz daha belki bilançolardan ya da şu Brent petrol tarafında, yani jeopolitik tansiyonun ne derece bir miktar daha gevşeyeceğine ilişkin beklentilerle de çözebiliriz. Ama şunu söyleyelim ki eğer bir Borsa İstanbul tarafında 14.200'ler üzerindeki kapanışlarda artık biraz daha yatırımcının bakacağı kısım bu rasyo ile birlikte banka hisseleri olabilir.
0: Harika. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Garanti BBVA Yatırım'ın çimento sektörü raporu var. Oradan öne çıkan notları da hızlıca rica edeyim.
1: Evet, sen. Hemen şimdi baktığımız zaman 4 şirketle ilgili değerlendirme yapmışlar. Oyak Çimento, Akçansa ile ilgili, Limak ile ilgili ve diğer Çimsa ile ilgili. Ben şimdi hemen Akçansa ile kısa hemen ön plana çıkanları aktarayım. Şimdi Akçansa için 308 liralık bir hedef fiyat belirlemişler. %30'luk bir getiri potansiyeliyle endekse paralel getiri derler. Burada şirketin özellikle limanları ile birlikte gerçekleşen güçlü lokasyon becerileri ve avantajının bir miktar daha önümüzdeki süreçte şirkete avantaj sağlayabileceğini de özellikle söylüyorlar. Şimdi Marmara bölgesinde olması dolayısıyla da faizlerde herhangi bir oynama olduğu zaman ya da aşağı yönlü bir gevşeme olduğu zaman buradaki bir miktar daha kompozisyondan pozitif olarak yararlanabileceğinin altını çizmişler. Akçansa finansal açısından. Çimsa için %30'luk bir getiri potansiyeli biçmiş. Özellikle garanti yatırım analistleri. Orada 64,30 kuruşluk bir hedef fiyat var. Endekse paralel getiri yine aynı şekilde. Burada son dönemde gerçekleşen enerji yatırımları ve enerji yatırımlarının bilançoya bir miktar daha önümüzdeki süreçte katkı sunabileceğinden bahsetmiş. Temettü tarafındaki son 5 yılda 6,5 milyar TL'lik bir temettü dağıtılan temettüden bahsetmiş.

0: bahsediyoruz. Bunun da 2026 ve 2027 yıllarında 1 milyar ve 2 milyar TL ile temettü dağıtmasını devam etmesini beklerler. Dolayısıyla buradaki potansiyelde %30 civarında. Gelelim en yüksek potansiyeli Didem, Limak Doğu Çimento tarafı. Burada özellikle ilk çeyrekte bir miktar liman bilançosunda bir zayıflık görmüştük. Ama bunun özellikle önümüzdeki çeyreklerde toparlanabileceğine ilişkin görüşler. 52 liralık bir hedef fiyat, %120'lik bir getiri potansiyelini işaret ediyor bu tarafta. Hem emsallerine ilişkin bir miktar daha iskontosunun derin olmasından, diğer çimento şirketlerine istinaden bir miktar daha burada potansiyel görmeye devam ediyorlar. Şimdi aynı zamanda limanında enerji yatırımlarının devam etmesi bekleniyor. Burada yenilenebilir enerjinin de öz tüketimi karşılama oranı 2030'a kadar %40'a çıkma gibi bir hedef var. Bu iddialı bir hedef ama çimento şirketlerinin en yüksek enerji maliyetleri, özellikle enerji ve lojistik olduğundan biraz daha bakacak olursak burası biraz daha kritik. Şimdi Oyak Çimento tarafına baktığımız zaman orada da %55'lik bir getiri potansiyeliyle 33 liralık bir hedef fiyat verildiğini görüyoruz. Bu tarafta da aynı zamanda aynı şekilde yine yakıt kullanım oranları ve yenilenebilir enerji yatırımlarından bahsetmiş. Özellikle bu yıl içerisinde de hasılattaki büyümenin enflasyon üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar. Dolayısıyla biraz önce bankalardan bahsettik Didem, oradaki ayrışmadan. Burada da gördüğün üzere tabii ki de iskonto oranları ile birlikte çimento şirketleri arasında da önümüzdeki yıla ilişkin çok değişik farklı beklentiler var. %30'lardan %120'lere kadar. Dolayısıyla yatırımcının bunu bir miktar daha özellikle iyi araştırıp biraz daha okuması gereken bir 2026'nın tamamında göreceğiz gibi.
1: Ağzına sağlık. Ben ne güzel toparladın valla. Garanti BBVA Yatırım'a da çok teşekkür ediyoruz sektör raporu için. Mehmet çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere diyelim. Gidelim borsayı kapatalım şimdi birlikte. Buyurunuz.

0: seansın son dakikalarında artık bir miktar daha hızlanan satışlarla birlikte 13.800'ün altına doğru kaydık. Gün içi gördüğümüz en düşük seviye olan 13.774'ten günü noktaladık. %1.21'lik bir geri çekilme. Ve burada özellikle bankacılık endeksi de %1'in biraz üzerinde bir kayıba ulaştı günün son dakikalarında. Rakamlar aslında baktığınızda özellikle işlem hacmi noktasında cuma gününe paralel gerçekleşti. Ama detayları biraz önce zaten Mehmet Özdemir ile de konuşmuştuk. Şimdi gidelim bir yorum için Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen'e fikirlerini soralım. Ercan, öncelikle iyi haftalar diliyorum. Hoş geldin yayınımıza.
1: İyi haftalar Didem, ben de iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün aslında hani Amerika'da belki biraz bizden mi etkilendi bilmiyorum. Ya artıdan eksiye döndü ama biz bir negatif ayrışıyorduk günün büyük bölümünde. Bilançoların etkisi var mı acaba diye konuştuk kendi içimizde burada. Hani bekleyiş vesaire. Ama senin bir değerlendirmeni almak istiyorum elbette. Haftanın ilk işlem gününü 13.800'ün altında kapatan piyasada neler söylenebilir?
1: Yani şöyle aslında pozitif başlayıp ardından geri çekilme tabii herkesin canını biraz sıktı. Özellikle banka hisseleri uzun süredir beklediğimiz tam yükselişi başlamışken günü yine ekside kapattılar birçoğu. Ama az önce sizin de konuştuğunuz gibi banka grafiklerine baktığımız zaman çoğunda bir dip tamamlamanın, dip formasyonun tamamlandığı ve hani yükselişe hazırlandığı görünümde bir şekilde görüyoruz. Ama bu yükseliş için Didem illaki faizlerde bir geri çekilme olması gerekiyor. Şu anda gösterge tahvil faizi %42'ler seviyesinde ve yaklaşık 2 haftadır da bir yükseliş eğilimde gösterge tahvil. Ama bu sadece bize özgü değil Didem. Dünyanın neredeyse bütün ülke bonoları, tahvillerinde son 2 haftada bir yükseliş oldu. Bundan biz de nasiplendik ve bizim gösterge tahvilde %42'lere kadar yükseldi. Eğer gösterge tahvil ya da tahvil faizi önümüzdeki günlerde aşağı yönlü hareket edebilirse, ki bence hareket edecektir, bunda sebebi Temmuz enflasyonuyla beraber yıllık enflasyon bir miktar daha geri çekilecek ve bu Türkiye'de önümüzdeki günlerde acaba faiz indirimi gelebilir mi konuşmasını daha çok dillendirecektir. Dolayısıyla Temmuz enflasyonu sonrasıyla bizde tahvil faizleri biraz daha geri çekilir. Bu da banka hisselerine alım getirir. Diğer taraftan şurası çok net ki banka bilançolarında piyasa açıkçası istediğini alamayacağını zaten bankalarla yapılan görüşmelerde, araştırma gruplarının yaptığı görüşmelerde bunu gördü. Ve bunu zaten fiyatların içine ekledi. Son zamanlardaki bütün banka satışlarının temelindeki neden bankaların verdiği rehberliklerde olumsuz görüşlerdi ve bunları fiyatlara gördük. Ben açıkçası her zaman şunu görüyoruz hep, yani beklentiler gerçekleştikten sonra bir tersine hareket görüyoruz. Dolayısıyla banka bilançoları geldikten sonra o olumsuzluğu fiyatlara yedirildiğini göreceğiz ve bence banka hisseleri öncülüğünde piyasa ben toparlanacağını düşünüyorum. Yani ben açıkçası bu yaz için bizim piyasadaki ben pozitif bir tavır olacağını düşünüyorum. Pozitif etkilenici, pozitif bir seyir olacağını düşünüyorum. Yani faizlerde yepyeni bir yükseliş trendi olmadığı sürece de ben bu görüşümü korurum. Yani bence yatırımcılar mal satma yönünde ya da hisse satma yönünde olmaması gerekir. Var olan pozisyonların tabii güçlü bir bilançolu hisselerde korunması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki çok hızlıca böyle bir iki cümle Ercan, tabii bu hafta Fed de var. Sonuçta bütün dünyadaki paranın yönünü belirleyen önemli bir karar verici. Oradan ne bekliyorsun? Çünkü ciddi bir belirsizlik var hala, değil mi o tarafta?
1: Yani piyasa orada bir faiz arttırmıyor diye bir şey, yani sabit tutulmasını bekliyor Didem. Ama orada biliyorsun bir önceki toplantıda yani Merkez Bankası'nın Fed'in piyasalarla iletişiminde değişikliğe gideceğini söylemişti. Ve bu piyasalar tarafından çok hoş karşılanmamıştı. Bakalım bu sefer ne diyecek. Ama şunu da gözden kaçırmamak lazım Didem. 31'inde yani Cuma gününde Japonya Merkez Bankası faiz kararı açıklıyor. Bence sanki Japonya Merkez Bankası'nın kararı bu kez Amerika'dan daha önemli olabilir. Eğer Japonya faiz arttırırsa bu
0: Doğru.
1: piyasalarda bir ciddi bir satış baskısı yaratabilir. Ona dikkat etmek lazım.
0: Takip edeceğiz. Bu notu da hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Hepinize
1: Evet.
0: selamlar, sevgiler diyelim efendim. Seans notlarını burada noktalayalım. Bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar karşınızda olacağız.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Tekrar birlikteyiz. Saatlerimiz 18.20 oldu. Bugün elimizde günden neler kaldı? Aslında biraz önce de Trump'tan yine bir son dakika paylaştık. Onu tekrar aslında verelim ekrana. Çünkü önemli. Şöyle diyor. Yani bu saldırıları, İran'a yönelik saldırıları durdurma kararı aldık. Müzakereler başarısız olursa askeri harekatlara geri dönebiliriz. Axios'a dayandırılan haber, Trump'tan geldiği ifade edilen. Şimdi biz bu boyutuyla elbette rakamlara da baktığımızda göreceksiniz. 90 doların altına geldi Brent petrol. 89 dolar 68 sentteyiz. Şimdi hepsine değineceğim birazdan ve günden kalanlarda, ilerleyen dakikalarda da Vedat Özdan ekonomist konuğum olacak biliyorsunuz. Her pazartesi olduğu gibi onunla da konuşacağız detaylı olarak. Burası biraz karışık. Yani bu jeopolitik riskler kısmı karışık ve belirsiz ve yatırımcıların kafasını karıştırmaya da devam ediyor. Anlık olarak fiyatlamalarında çok oynak olduğundan bahsetmek mümkün. Ama isterseniz gelin bir rakamlara bakalım. Hani içeride biz ne yaptık bugün? Biraz önce kapattık birlikte. Hatırlayacaksınız, %1.21'lik bir düşüş. Aslında gün içi gördüğümüz en düşük seviyeden de günü noktaladık. 13.774'ten günü noktalarken 180 milyarlık bir işlem hacmi oluştu. Burada en çok negatif puansal katkıyı yaratan Aselsan oldu bugün. Hatta bir ara devre de kestiğini hatırlayacaksınız. 75 puan tek başına Aselsan'dan gelen bir negatif etki var. Tüpraş'tan tek başına 36 puan, Destek Finans'tan 15 puan, Akbank'tan da 10 puanlık negatif etkiler olduğunu görüyoruz. 10 puan ve üzeri olarak değerlendirdiğimizde 10 puan ve üzeri pozitif katkı sağlayan İki şirket oldu sadece. İlk sırada Odin Solutions var. 21 puan pozitif katkı yaratıyor. Türk Hava Yolları'nda da 13 puanlık gün sonu itibariyle bir pozitif katkıdan bahsediyoruz. Gelelim dolar TL'ye. Dolar TL %0.02'lik bir yükseliş sergiliyor. 47.34-64 seviyesinde. Euro TL'deki yükseliş %0.06, orada 53.88'i gördük, bir tık üstündeyiz. Euro dolar paritesinde de %0.04'lük bir pozitif eğilim var. 1.13.75'teyiz ama bu arada dolar endeksi de 101.5'u geçti. Onu

0: da not edelim. Avrupa borsaları bugün pozitif ayrıştı. Londra'da %0,74, Paris'te %0,78, Frankfurt'ta %1,36 ki burası daha belirgin bir yükselişe işaret ediyor. Ve İtalya'da %0,77'lik yükselişler var. Detaylarını Ceren'den alıyor olacağız az sonra. Gelelim ABD borsalarına. Burada özellikle Dow Jones biraz daha pozitif tarafta kalmayı başardı. Vadelilerde her 3 endekste zaten yükseliş sergiliyordu. Ancak S&P 500 ve Nasdaq kompoziti görüyorsunuz şu anda negatife döndüler. Nasdaq yüzde ise %0,65'lik bir geri çekilme var. Nasdaq.com'da %0,27, S&P 500'de de 2 puanlık %0,05'e tekabül eden yaklaşık 4 puanlık bir geri çekilme var. Orada hala 7400 sınanıyor. ABD tahvillerinde alımlar var demiştik. 10 yıllık ve 5 yıllıkta biraz daha sanki artmış gibi alımlar. Burada da getirilerin aşağı yönlü seyrettiğini dolayısıyla söylüyoruz. 10 yıllık tahvilde getiri 4.64-0.6'ya, 5 yıllıkta 4.39-52'ye ve 2 yıllıkta da 4.31-37'ye geldiğini söyleyelim getirilerin. Ve efendim MTI ile Bitcoin ekranı. Brent petrolde satışlar %7,35'e ulaştı. $89.69'deyiz. ABD tipi ham petrolde %6,67'lik geri çekilme fiyatı getirdi. $83.36. Bitcoin tarafı bir saat önce yaklaşık 65.500'ler mertebesindeydi. Şimdi 64.558'de günlük bazda bakıldığında %0,08'lik 48 puanlık daha sınırlı bir geri çekilme var ama gün içi oynaklık oldukça yüksek. Gümüşte spot tarafta %0,76'lık bir yükseliş var. $58.62'e geldik. Spot altında ise yükseliş %0,56 ile $4,075'lık bir fiyatlamaya tekabül ediyor. Rakamlar böyle. Şimdi bir değerlendirme alalım. Hem bugün hem de yarına ne devrediyoruz bunları soracağız. Kolendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman telefon hattımızda. Öncelikle hoş geldin İbrahim. İyi haftalar diliyorum hepinize.
1: Çok teşekkürler. İyi haftalar.
0: Şimdi İbrahim tabii yani yarın itibariyle bankacılık tarafında da bilançolar gelmeye başlayacak. Bugün bankacılık endeksi sonlara doğru biraz da artan satışlarla %1'in biraz üzerine çıktı kayıplarda. Yine de BIST 100'e göre bir tık daha iyi diyebiliriz. Yani sanayi endeksinde %1,69 olmuş gün sonu itibariyle kayıplar. Bir, bilanço döneminden ne bekliyoruz artık hani yarın itibariyle bunu merak ediyorum. Ayrıca tabii biz biraz negatif ayrıştık gibi sanki bugün. Burada başka herhangi bir gerekçeden bahsetmek mümkün mü? Ve bu hafta önemli merkez bankalarının faiz kararları var. Fed ve BOJ cuma günü, çarşambada Fed gelecek. Nedir beklentiler?
1: Aslında bu hafta başlangıcı itibariyle genel ekonomide oldukça iyimser bir görünüm vardı. Petrol fiyatlarının %8'leri aşan düşüşleriyle özellikle İran-ABD hattının bir süre en azından buradaki ateşin durdurulması yönündeki kararlarının aslında piyasa genelinde pozitif katkısını bekliyorduk. Çünkü açılış itibariyle de bunu aslında yansıtmıştı. Başta havacılık endeksi olmak üzere bankacılık tarafı da aslında burada ilk başta pozitif reaksiyon verdi. Ancak bu tabii yarın açıklanmaya başlanacak Akbank bilançosu ve devamında gelecek banka finansallarında ikinci çeyrekte biz özellikle burada net faiz marj baskısını yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Çünkü Merkez Bankası savaş başladığı günden beri burada sıkı durmaya devam ediyor. Geçen hafta aldığımız metinde de aslında önemli bir değişim yoktu. Bunun devam edeceği beklentileri haliyle ikinci çeyrek finansallarında ilk çeyreğe göre karlarda oldukça zayıf bir sonucu karşımıza çıkartacak. Ancak tabii savaş ikliminin bitiyor olması, petrol fiyatlarının başta burada geriliyor olması artık bundan sonra normalleşeceğimizi ve Merkez Bankası'ndan o beklediğimiz haftalık fonlamaya tekrardan dönüleceği beklentilerin de karşılamamıza da sebep olacak. Ancak ikinci çeyrekteki tahribat özellikle yabancı yatırımcıların da burada hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etmeleri gibi çıktılarının sınırlı da olsa aslında %1'lik geri çekilmeyle bir hafta başlangıcı yaptık. Bilançolar aldıktan sonra kötü finansalların geldiği ve bundan sonra havanın tekrardan bozulmayacağını düşünürsek aslında burada en zayıf fiyatlamayı gördük tepkisini de karşılayabiliriz. Tabii diğer taraftan Neden böylesine bir günde geri

0: diye baktığımızda aslında savunma sanayi şirketlerinden Aselsan'ın bugün endekste çok büyük katkısı vardı. Siz de ifade ettiniz. TÜPRAŞ'ın da burada marjlarda bir normalleşme eğilimine doğru gidiyoruz. Bununla negatif katkısına karşı olarak aslında Türk Hava Yolları'nın yükselişi çok sınırlı kaldığı için ve bankacılık desteğini de en azından bugünlük göremediğimiz için burada 14.000 seviyesinin altına sarkmış olduk. Ancak tekrardan piyasaların normalleşme beklentileri, çarşamba günü burada merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacaklar. Bu tarafta da çok büyük bir risk belirtilmezse, en azından küreseldeki faiz oranlarında artış sinyallerini almazsa oradan gelecek pozitif iğmeyi de karşılayabiliriz. Yine perşembe günü İngiltere, cuma günü borcdan gelecek kararlar da önemli olacak. Ancak çarşamba günkü FED kararı bu haftanın genel temasını oluşturacak diyebiliriz. Tabii bir diğer endişe de aslında küreseldeki özellikle teknoloji şirketlerindeki risk iştahında bozulmaları takip ediyoruz. En büyük halka arzlardan birisi olan SpaceX'in halka arz fiyatının yaklaşık %20 geri çekilmiş olması OpenAI tarafında da bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Tabii Borsa İstanbul olarak genel itibariyle aslında bütün olumsuzluklardan biraz ki üzerimize aldık diyebiliriz. Ancak genel piyasaya baktığımızda toparlanmanın en azından olumsuz finansalların açıklandıktan sonra tekrardan bir tepki yükselişleriyle 14.000 seviyesinin de üzerine atmasını da bekliyoruz.
1: İbrahim, çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın tüm notlar için hepinize kolaylıklar dileyelim. Hız kesmeden Londra'ya dönelim. Şimdi Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, Avrupa için nispeten daha iyi bir gün oldu bugün. Nedir altta yatan detaylar ve elindeki notlar?
2: Merhabalar Didem. Evet, petrol fiyatlarının gerilemesiyle risk iştahı güçlendi bugün Avrupa borsalarında. Endeksler günü yükselişle tamamlıyor. Almanya borsasına baktığımız zaman bugün %1,3'e ulaşan yükselişle öne çıkıyor. İngiltere ile Fransa borsasına görece biraz daha sınırlı. %0,8'e varan oranda yükseliş var. Perakende sektörü günün en iyi performans gösteren sektörlerinden biri oldu. %2,5'a ulaştı perakende tarafında yaşanan yükseliş. Aynı zamanda TUI ve Lufthansa gibi seyahat hisselerinde yaşanan yükseliş seyahat endeksini destekledi. Fakat petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş etkisiyle enerji sektörü bugün %2'ye varan kayıpla en kötü performansı gösteren sektör oldu. Aynı zamanda çip hisselerinde öğle saatlerinden sonra meydana gelen düşüş nedeniyle teknoloji sektörü de negatif tarafa döndü. Brent petrol fiyatlarına baktığımız zaman tabii az önce Trump'tan gelen açıklamalar da önemliydi. İran saldırılarına son verdiklerini ifade etti. Bu açıklamalarla beraber petrol fiyatlarına düşüş devam ediyor. Brent petrolün varili %7'yi aşan düşüşle $90 seviyesinin altına sarkmış durumda. Diğer tarafta şirket bazında baktığımız zaman bugün tabii çip hisselerine düşüş var fakat yazılım şirketlerinin hisseleri değer kazanıyor. Mesela Alman yazılım devi SAP geçtiğimiz hafta oldukça güçlü bir bilanço açıklamıştı. Bugün kazançlarını biraz daha genişletti ve Almanya borsasında yükselişi %7'nin üzerine tırmandı. Diğer tarafta Vodafone Grup hisselerinde de hızlı bir yükseliş var. Şirketin hizmet gelirlerindeki beklentilerin üzerindeki büyümesinin etkisiyle hisselerinde %6'ya yakın değer kazancı öne çıkıyor diyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Günün geri kalan kısmında ve stüdyoya dönüyoruz. Şimdi ekonomist Vedat Özdan'la birlikteyiz her pazartesi olduğu gibi. Vedat Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: İyi haftalar olsun diyelim.
3: Herkese.
1: Teşekkürler. Şimdi aslında oldukça yine malzemesi bol bir haftaya başladık. Merkez bankalarının faiz kararları bir yana, bir yandan da tabii jeopolitik riskler ve oradaki gelişmeler. Bugün petroldeki seyir oldukça ilginç. $89,5'ın da altına geldik. %7,5 oldu düşüş Brent'te. Biraz orayı bir özetleyelim isterseniz. Oradan başlayalım isterim. Yani İran, ABD tarafıyla ilgili neler oluyor, neler bitiyor sizce?
3: Şimdi fiilen Hürmüz kapalı. Babel Mandep'te de çok korkarak geçiyor şeyler. Bugün Suudi Aramco tesislerini bombaladı Husiler. Husilerin yani Hürmüz'de bombalanırsa dondurulmuş İran varlıklarından tazmin edeceğiz tehdidi vardı. Bir şeyde fiili ateşkesi yok. Uranyum müzakereleri, zaten geliştirme müzakereleri hiç gündeme bile gelmedi. Yani o mutabakat saptı. Çok uzun ömürlü olmadı maalesef.

0: Fakat birdenbire, yani geçen hafta Trump şey çok ağır bir bombardıman hedeflediğini ama henüz karar vermediğini söylüyordu. Canları yeterince yanmadı, müzakere için yalvarıyorlar ama halen ciddi değiller falan gibi şeyler söylüyor. Sonra Cuma akşamı vazgeçtiğini söyledi. Yani bombardımanı kesin dedi. 13 gün peş peşe bombaladıktan sonra kesme kararı aldı. İran da sen vurmazsan ben de vurmayacağım dedi. Ya yani bir anlamda misilleme arası verilmiş oldu ama ortada bir ateşkes anlaşması yok. Yani ateşkes anlaşmasını kendisi istiyordu. İran reddediyordu. İran'ı ateşkese biraz zorlamak, davet etmek için böyle bir yol seçti.
1: Biraz önce bir son dakika verdik. Siz yayına girmeden önce gördünüz mü bilmiyorum. Yok. Şimdi Axios kaynaklıydı Trump'ın. İşte şimdilik saldırıları sonlandırıyoruz İran'a. Müzakereler yolunda gitmezse askeri harekata geri dönebiliriz diyor.
0: Yani İran müzakereler için yalvarıyor vesaire dedikten sonra bugün askeri sözcü İran müzakere yok, müzakere arayışımız da yok. ABD savaşın ne zaman başlayacağını, ne zaman biteceğini, şartlarını dikte edemez gibi bir açıklama yaptı. Fakat Pakistan kaynaklı Reuters'e şey düştü, yani ABD ile İran arasında mesaj trafiği devam ediyor gibi. Yani bu misilleme molası şeyin Trump'ın tek taraflı kararıyla oldu. Karara ne sebep oldu? İşte Cuma günü toplantıda Vance biraz bu tırmanış hiç işimize yaramıyor türü bir itirazı olmuş. Genelkurmay Başkanı mühimmat azaldı. Özellikle karşı taraftan gelen füzeleri durduracak mühimmatta azalma var. Patriotlar şunlar bunlar. Bir de CENTCOM komutanı, yani çok etkin olmuyor bu saldırı, peş peşe vurmamız. Yani bir caydırıcı etkisi olmuyor. Tam tersine yorumlar yapıldı. Yani İran müzakere pozisyonunu güçlendiriyor petrol fiyatlarının yükselmesi diye. Petrol ihraç edemiyorlar, çok zor durumdalar falan deyince bugün onun da açıklama geldi. Yani 11 milyar dolar 4 ay içerisinde petrol ihracatı yaptık biz diye. Söylediğiniz şey de doğru değil. Dolayısıyla şu anda yani İran'ın pozisyonu her okuduğum haberde şeye göre, ABD'ye göre elleri daha yüksek. Yani bir ara hatırlarsınız, yani ABD-İsrail'e özgüven patlaması vardı. Özellikle İsrail'de, yani sıra Türkiye'ye gelecek gibi abuk subuk laflar söylüyorlardı. O özgüvende gerileme oldu. İran'ın elinin yükselmiş olması bu açıdan iyi. Fakat İran'da da devrim muhafızlarının başka rotalara girmemesi lazım. Yani ülkenin refahını, oradaki halkın daha müreffeh bir hayata ulaşması, daha demokratik bir ortamda yaşamaları için, yani geçmiş dersleri de şey yaparak ülkeyi o rotaya sokacak bir müzakere stratejisi izlemeleri lazım. Fakat gördüğüm kadarıyla Husiler, Hizbullah, mümkünse Hamas üzerinden tekrar canlanmak ve tekrar İsrail'e yönelik eski politikaları, bölgeye yönelik gene nüfuzu arttırıcı böyle bir eğilim var. Burada başarılı olmalarını ABD, İsrail istemez, Körfez ülkeleri zaten istemiyor. Türkiye'de çok, ne elinin çok fazla bu anlamda yükselmesini Türkiye ister, ne de İran'ın hakikaten çökmesini, mağlup olmasını ister. Tabii. Çünkü İran orada düştüğü zaman ABD, İsrail'in hakikaten eli çok güçlenecek. Bölgede Türkiye'yi zora sokacak ittifaklar, şeyler, silah satışları, şunlar bunlar gündeme gelebilecek. Nitekim bu İran'da mutabakat zaptının iptali, hani dini lider Hamaney şeydi, yani Trump'ın imzası değersiz falan, güvenilmez gibi açıklamalar yaptı. Çünkü söylediklerini yapmıyorlar gibi. Yani Trump da NATO zirvesi sırasında söylediklerini, Türkiye'ye verdiği umutlar hepsi boş çıktı. Yani ne F-35 için ödediğimiz para veriliyor, ne F-35'e dönülecek kongre şeyi yok. S-400'ler de öylece kalacak gibi görünüyor. Müzakere şeyi amacıyla. Kaan motorlarını umarım gönderirler. Yaptırımlarla ilgili bir, henüz bir somut bir gelişme yok. tersine bir de işte şey kararı aldılar değil mi? Bizi de tarife kararı aldılar.
1: Tabii o bir tek bizle ilgili değil ama biz de etkileniyoruz. Yani %10 olanlar var, %12,5 bizde düşen. Biraz onu da konuşalım ama aslında bütün bu konuştuklarımızı, yani Trump'ın attığı adımlar, söylediği her söz, şunu da unutmamak lazım. FOMC öncesinde ve bir tık daha uzun vadede seçim öncesinde söylenenler ve yapılmaya çalışılanlar. Onları böyle bir araya getirdiğimizde nasıl bir yorum çıkıyor?
0: Yani evet, şeyde gördüğüm kadarıyla İran zamanı oynuyor. Çünkü zaman geçtikçe yani ABD tahvil faizleri yükseldikçe, petrol fiyatları yükseldikçe, bir defa ihracattan petrol gelirleri artıyor. Öte yandan da faiz, enflasyon beklentileri bozulup faizlerin uzunca bir süre yüksek kalacağı, belki daha fazla faiz artırımına major merkez bankalarını zorlayacağı beklentisiyle şey oluyor. Yani hem ABD para harcıyor, hem bütçe açığı fazla, borcun çevrilmesi gerekiyor, daha düşük faizle çevrilmesi gerekiyor. Bu yani benzin fiyatları yükseliyor işte, evet. Galon 4 doları aştı demiştik geçen hafta. Tabii bu da seçimlerde Trump'ın işine gelmez. İşte sıkıştırırsak, FOMC faiz artıracak noktasına getirirsek, şeyde de kongrede seçimleri kaybedeceğim falan şeyleri çıkarsa müzakerede, yani ürümüz bize kalır, nükleerle ilgili de barışın uranyum geliştirmede ikna ederiz pozisyondalar. Belki de şeyleri de söz verip yapmadıkları o dondurulmuş varlıkları da serbest bırakırlar. Belki yaptırımlar gevşer.
1: Onların parasını biz harcayacağız falan da dedi arada yani.
0: Onlar işte ciddi devlet şeyine yakışmıyor gerçekten. Yani gerçi ben bilmiyorum, yani İran için Trump'ın gitmesi iyi mi olur, zayıflaması iyi mi olur? Yani kongrede en azından şu anda cumhuriyetçiler fazla, yani demokratlar da aldığı zaman kongreden karar geçirmek bir sürü konuda çok daha zor olacak. İran'ın da biraz bence elini çabuk tutması lazım. Yani haklıyken haksız pozisyona düşmemesi. Yani sabah güzel oldu. Tabii ortada ondaki gelişmelere piyasa reaksiyonu çok şey, beta yüksek. Yani reaksiyon çok yüksek oldu. Sabah Brent %4'ün üzerinde boşlukta açıldı. Sabah %9'lara kadar, öğleden önce %9'lara kadar inmişti. Bir inme potansiyeli var. Yatırımcı, trader iyimserlik arıyor. Petrol fiyatları düşünce demin söylediğimi tersi iyimserlik oluyor. Faiz oranlarının düşmesine açılan bir yol olarak bakılıyor ona da. Diğer emtiaları da bir şekilde işte olumlu olumsuz etkiliyor gidişatta. Petrol fiyatlarının yüksek olması halinde olumsuz etkiliyor, düşünce olumlu etkiliyor. Borsalarda dahil olmak üzere bir de yani hani Genelkurmay Başkanı Vance, şey CENTCOM komutanı, bir de bilanço sezonu, yani hakikaten şeyden de herhalde korkutmuşlar, ona yönelik bir açıklaması da oldu. Yani ABD dolarının hakim para olma vasfını kaybetmemesi lazım türü açıklamalar da geldi. Muhtemelen FOMC içerisinde ben yani burada oy birliğiyle karar alınıyor. Ne kadar uzlaşma zeminini zorlasam da netice itibariyle parmak kalkacak bir noktada. Yani bu petrol fiyatları buralardayken benim bu FOMC'nin şahin görünmesini engelleyici bir şey, ne kadar konuşursam konuşayım, yani şahin olmak zorundayım. Belki de faiz artırımı Eylül'de yapmak zorunda kalabiliriz diye içeriden de bilgi verilmiş olabilir Trump'a. Bir de kendisi de söyledi zaten, bizim çocuklar insider trading seviyorlar diye açık seçik olarak. Belki de baba demişlerdir yani, ya bu kadar şey var artık, şu şeyi söyle de falan diye.
1: Çivisi çıktı diye bir tabir vardı. Maalesef ya, o geliyor öyle benim aklıma. Başka da bir şey gelmiyor açıkçası yani. Hakikaten
0: maalesef
1: çok garip
0: öyle ya.
1: Şeyler oluyor. Şimdi tarifeyle ilgili söyleyebileceğimiz neler var? Yani ekstra, hani bu nedir? Şimdi yepyeni bir şey değil aslında. Hani bir gerekçeyle tarife uygulanmasını talep etmişti. O gerekçenin hem bir süresi vardı, çünkü neden? Hani kongreden onay gerekiyordu. O olmayınca o zaten void oldu, boşa çıktı. Şimdi zorla çalıştırma hamlesi maddesi üzerinden yeni bir set tarife. Ama aslında aynı işin başka türlü bir dillendirilmesi değil mi bu?
0: Yani mevzuat değiştirin. Yüksek mahkeme dayandığı evet. kanun sana bu yetkiyi vermiyor demişti. Bunlar da işte ticaret yasasına referansla bu kararı almışlar. Tabii önceki geçiciydi, bu kalıcı
1: bu
0: olacak.
1: Kalıcı.
0: Burası yeni. Öncekinde tarife müzakeresinde bir koz olarak kullanılacaktı. Bu o amaçla yapılmış değil. Yani bu hani zorla çalıştırma yasağı kararı kanunlaştırmış ve bunu uygulayan ülkelere %10 uygulayacağım, uygulamayanlara %12,5 uygulayacağım diyor. İsviçre'yi %12,5 listesine almış. Brezilya, Avrupa Birliği, Çin, Türkiye, biz %12,5'tayız.
1: Evet.
0: Sri Lanka, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, yani bu tekstilde bizim rakibimiz olan ülkeler %10. Yani dolayısıyla bizi tekstilde aslında olumsuz etkileyecek. Belki alüminyum da şey olur. Bilmiyorum, Avrupa Birliği ülkelerinden nasıl olur oraları bilemiyorum. Ama tekstil, ev tekstili, hazır giyim falan onlar için olumsuz olacak. Tabii %2,5 maliyet avantajı olacak. Kalıcı olması tabii kötü. Hem küresel ekonomi hem de ABD ekonomisi için daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon demek. Şey açısından da hani o da şöyle bir yorum yapılıyor. Yani daha önceki tarifeler tek seferlik fiyat artışına mı yol açacak yoksa kalıcı enflasyona mı yol açacak?
1: Evet,
0: tartışması olmuştu. Powell da bunu görmemiz, veriye bağlıyız, görmemiz lazım diyordu. Trump'ın faiz indirimi şeyini destekleyen FOMC üyeleri öyle bir etki yok falan filan Miran öyle şeyler söylüyordu. Şimdi o herhalde cesaret verdi. Hakikaten tarife dolayısıyla bir şey belirgin bir enflasyon artışı olmadı. Muhtemelen o da cesaretlendirdi. Biraz da bütçe fazla gelir elde edilmesi lazım. Bütçeye de gelir şöyle şu anda vergi gelirlerinin %21'i faiz harcamalarına gidiyor. Ulusal borcun kamu borcunun ulusal gelir oranı %125'lere dayandı. Bütçe açığının da gayri safi yurt içi hasıla oranı %6'yı geçti. Yani 39.6 trilyon dolar borç. Yani 9 trilyon galiba yıl sonuna kadar çevrilmesi. Yani faizi düşürmeleri lazım. Yani bu da yani borçun bu konjonktürde yapabileceği bir şey yok şu anda. Yani Hürmüz konusunda radikal bir karar almaları lazım. Onu da aslında bir general söyledi. Yani şu yarın Netanyahu bir de Zelenski nereden çıktı onu da bilmiyorum. Bu Ukrayna Hazar'da
1: evet.
0: bir gemi falan. Yani işleri karıştırmak için baş başa vermiş iki ülke lideri. Aynı yere hizmet eden aynı mensubu. Anlamadım yani Netanyahu tabii F-35 ısrarı da var vermeyin Türkiye. Bir de nükleer şeylerini çok yakından takip edin
1: tabii.
0: diye. Muhtemelen son bir nükleere bir saldırı yapıp çekilecek de. Bir asker söyledi bir general ya bu ürümüzden tamam ablukayı da kaldırdık çekiliyoruz deyip ekonomik araçlarla yürümek daha mantıklı daha.
1: Bunu diye.
0: Oraya doğru gidecek diye tahmin ediyorum. Temel senaryomuz bu gerilimin kademeli olarak yavaş yavaş kalkacağı, petrol fiyatlarında düşmeye devam edeceği yönünde ama ara ara yükselişler olacak. Ara ara piyasanın morali gene bozulacak.
1: Evet.
0: Şu anda bir çözüm yok. Kilit durumda. İmzalanmış fiilen olmuş bir ateşkes yok. Taraflar yüz yüze bile görüşmüyor. Aracılar aracılığıyla görüşmeyi bile kabul etmiyorlar.
1: Evet. Ya bu süreci biraz daha böyle bekleyip göreceğiz diye düşünüyorum. Biraz altın konuşalım. Bugün yani şu an artı da altın, ons altın 4050'ler civarında. Daha da biraz üstünü gördük. 4075'te hatta şu an ama altın almanın vakti geldi mi tekrar? Yani çünkü 4000 civarında böyle bir biraz patinaj çekiyor ama çok da altına inmek gibi bir şey de yok sanki.
0: Evet, yani bu 13 günlük değil mi sürekli İran'ı bombaladığı zaman böyle bir aşağılara kaymadı yani. 3940'lar 50'lerde falan oralarda sanki 3900'ün taban yaptı gibi. Yani bugün bir teknik analiz okudum, 4084, 4108 artı eksi işte 10 karar aralığı diye. Yani manşetlere çok duyarlı, Orta Doğu ile bağlantılı, Trump'la ilgili manşetlere çok duyarlı. Ama Çin'in tekrar altın, fiziki altın alımlarına başladığı haberleri pozitif. Bir yükselme potansiyeli var. Şeyde sanki gümüşte daha hızlı, yani bırakın beni artık modunda o. Altında da benzer bir şey var. Fed'in faiz şeyine çok bağlı. Yani faiz artışı yapmayacağı meselesiyle ilgili işte mesela bu hafta Perşembe günü galiba PCE de geliyor. PCE'nin biraz gerilemiş olması bekleniyor. Bu Timmeraos diye, bu Timmeraos mu? Nick bilmem ne diyor. Wall Street Journal'ın Fed şeyi, muhabiri var ya, yani insider'ı, evet. Tam adını soyadını hatırlayamadım. O TÜFE ve ÜFE'yi PCE'ye çeviren analistler 0.87 yıllıkta gerileme bekliyor diye iki hafta önce şey atmıştı, bir tweet atmıştı. Belki orası da biraz şey yapabilir. Ama tabii...
1: Yani faiz arttırmayacak bile olması altında etkili.
0: Bence yeterli. Yani bu Ağustos ayı altın için çok çok önemli. Bir defa şu görev güçleri gelecek. Hani yeni bir enflasyon göstergesi çıkarsa, orada da aşağıya doğru bir şey olursa, ne bileyim Jackson Hole'da bu Hürmüz'le ilgili bir ateşkeze veya sıkışmaya falan iş giderse altın yükselir.
1: Toparlar diyorsunuz. Pekala. Şimdi Deutsche Bank'ın bir raporu var Türkiye ile ilgili beklentilerini aktardığı, enflasyon ve faiz beklentileri.
0: Evet, bu şeyin, yatırım bankalarının bu raporlarını önemsemek lazım. JP Morgan da bir rapor yayınladı.
1: Evet, onlar hepsini da paylaşıyoruz. Bilhassa bu rapora yönelik sizin dikkatinizi çeken, üstünde durmak istediğiniz kısım hangisi?
0: İkisinde de şey, jeopolitik gelişmelerde ilk baştan beri konuştuğumuz gelişmelerin çok etkilediğini, Türkiye ekonomisini, dezenflasyon programını çok geciktirdiğini söylüyor. Yani hem enerji fiyatları hem de enerjiyle bağlantılı olarak işte gıda fiyatları, özellikle Avrupa'da bu Ukrayna kaynaklı da, sadece önümüz değil. Yani ondan dolayı dezenflasyon programını biraz gecikeceğine, hem şeyi yıl sonu enflasyon orandan biraz bir tık yukarıya çekmişler. Eylül-Ekim'de faiz indirimi beklentisini Ekim aralığı almışlar. Şeyin Merkez Bankası'nın da fiili fonlama maliyetini %40, onu aşağıya çekme, 37'ye çekme işini Eylül'den önce yapmayacağını yazmışlar. Fakat bu iki raporda hani bugünkü güzel haberden önce yazılmıştı. Yani bu hafta içerisinde bir anormallik olmaz, bir ateşkes şeyi olur ve iş hakikaten barışa doğru ilerlerse
1: yine Eylül olabilir. Yine
0: yani 37'ye inmek için Eylül'ü beklemesine gerek kalmaz.
1: Pekala. Takip edeceğiz. Vedat Bey, çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyelim efendim. Ve günden kalanları da burada noktalayalım. Bugünlük benden bu kadar. Yarın saat 17'de kapanışa doğru da görüşene dek hoşçakalın.

0: Bloomberg TT Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Öncelikli yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Günün öne çıkan gündem başlıklarıyla açalım programı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın artan jeopolitik belirsizlik ve süregelen enflasyon riskleri nedeniyle temkinli duruşunu kurduğunu belirten İNG raporuna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kısa vadede bekle gör stratejisini sürdürmesini bekliyor. Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir ilave vergi getirmesinin ardından ABD'nin Çin mallarına yönelik misilleme niteliğindeki gümrük vergilerini %20 ile sınırlama taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. İran, ABD ile şu aşamada herhangi bir müzakere olmadığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, hiçbir zaman ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine izin vermedik ve vermeyeceğiz dedi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentine bağlayan kritik petrol tedarik ve taşıma altyapısına hedef aldıklarını duyurdu. KPMG'nin küresel teknoloji raporu 2026 endüstriyel üretim araştırmasına göre sektör yöneticilerinin %87'si ileri teknolojilerin rekabet avantajı sağlayacağına inanırken %49'u yapay zeka ve akıllı teknolojilerden önemli finansal kazanç elde ettiğini belirtiyor.

0: Tepar Tekstil AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Tepe bizimle birlikte stüdyoda konuğum. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum Ece Hanım. Hoş bulduk.
0: En çok konuştuğumuz sektörlerden bir tanesi tekstil. Dolayısıyla şöyle bir genel durumu konuşarak başlayalım isterim. Bugün de çünkü Concordat haberleri vardı. Önemli bir firmadan, yurt dışına üretim yapan bir firmadan önemli markalara. Dolayısıyla durum ne diye merak ediyoruz. Geçen haftada Tim Başkanı Mustafa Gültepe'nin ki kendi de tekstil sektörü de sahibi olan bir isim. Dolayısıyla orada da ciddi şekilde Concordat sayılarına dikkat çekmişti.

0: hatta 2-3 katına çıktığını söylemişti konkordata sayılarının. Dolayısıyla sektörden bir isim olarak neler söylersiniz, durumu sizden dinleyelim isterim.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün beni konuk ettiğiniz için ve yine teşekkür ediyorum. Tekstil sektörümüzü her fırsatta gündeme getirip burada sizinle birlikte konuşma fırsatı verdiğiniz için. Biliyorsunuz İstanbul Sanayi Odası.

0: Ve sektörde çok kıymetli paydaşlarımızın ekonomik krizle birlikte sistemin dışına çıktıklarını ya da zorlandıklarını görüyoruz. Bu süreci aşmak için belirli çabaların içinden geçtiklerini görüyoruz. Herkese Allah bu dönemde büyük bir kolaylık versin diyorum. Zaten ISO 500'ün rakamlarının içerisinde de şunu çok net görmüştük Ece Hanım. Kazancımızın yaklaşık %80'ini 90'ını finansman giderine harcayan bir ülke durumuna gelince doğal olarak da firmalar finansa erişimde yaşadıkları büyük problemden dolayı biliyorsunuz Türk sanayisi öz sermayesi çok zengin olan bir sanayi değiliz. Biz doğal olarak bankalarınla sermaye girdilerimizi sağlayabiliyoruz. Ve faizler de %60'lara ki burada da TOB Başkanımızın geçen hafta bir mesajı vardı. Bu rakamlarla krediye ulaşmaktaki zorluk, daha sonra ulaştıktan sonra onlarla üretim yapmak maalesef ki bu üzücü sonuçlara geliyor. Bütün bu arkadaşlarımız dediğim gibi sayıları 2-3 katına artan arkadaşlarımız bizim tedarik zincirimizde çok önemli. Birbirimizle iş yaptığımız firmalarımız. Ben bunu ülke sanayisi adına çok büyük bir kayıp olarak değerlendiriyorum. Ve bu bağlamda hem tim başkanımız hem İstanbul Sanayi Odası'nın çok kıymetli başkanım. Her noktada biz artık oksijeni bile bulamıyoruz, çaresiz kaldık. Finansman anlamında Türk sanayisini lütfen gerekli önlemleri hızlı bir şekilde hükümetimiz vermeli söylemindeler. Ben de tekstil sanayi sektörü adına da bu söylemi bir kez de buradan tekrarlamak isterim açıkçası. Bu gidişatın sonunda bu haberlerle yayınlara başlamak bizi çok üzüyor canım. Ben Bloomberg TV'de yıllarca konuk ettiniz. Her seferinde Ar-Ge'yi, inovasyonu, teknik tekstili ve tekstil sektörünün dünyadaki yerini konuşup vizyonlar çizerken bugün böyle başlamak açıkçası beni ve benim gibi buraya gelen her konuğu çok üzecektir. Bunu dile getirmek isterim.
1: Peki aslında sektörün son dönemdeki sıkıntılarını çokça konuşuyoruz söylediğiniz gibi. Ama bu jeopolitik risklerle birlikte işte ABD-İran savaşı ile beraber oradaki tedarik kırılmalarının aslında Türkiye'ye olumlu bir etkisinin olması bekleniyordu sipariş anlamında. Buna dair sektörden de bu minvalde duyumlar da alıyorduk. Yani bu sipariş artışını biz neden avantaja çeviremedik diye soracağım. Yine aynı şekilde finansman tarafına mı bağlanır bunun sebebi de?
0: Esasında çok da kıymetli bir yerden konuya girdiniz. Biliyorsunuz dünyada tedarik zincirinin bütün yapıları değişti. Ve Türkiye üretiminin tekstil sektörü özelinde söyleyeyim. Bir sürü sektör içinde bu gerçek zaten aynı. Biz Avrupa Birliği'ne satıyoruz. Dolayısıyla da Avrupa Birliği için bu jeopolitik krizlerde ya ben ürünü zamanında sağlıklı alabileyim noktasına döndüklerinde Türkiye'yi çok kıymetli bir liman olarak gördüler. Ve biz oradaki ki ben Tepar Tekstil'in sahibiyim, 90 ülkeye de ihracat yapıyorum, hepsine şunun sözünü verdik. Siz siparişlerinizi bize verdiğinizde oradaki bütün riskleri biz alacağız ve siz ürünlerinizi zamanında alacaksınız. Bu Avrupa için çok büyük bir söylevdi. Dolayısıyla da gerçekten siparişleri noktasında bize geri döndüler. Ama o siparişleri maliyetleri anlamında sınıflandırmaya kalktığımızda gerçekten özellikle de bu finansman maliyetini ki bir sürü firma bu maliyetlere rağmen finansmana henüz ulaşamıyor. Yani %60 faizle kredi alacak ama bankalar buna limit açmıyorlar. Böyle olunca o siparişlerin karşılığını üretip sektör ihracatını yapamadı. Yani ben siparişlerin geldiğinden biliyorum ama üretip gönderebilmek için yine burada finansal hepimizin büyük bir problemi oldu. Bir de şöyle bir şey var. Tekstil sektörü biliyorsunuz insana dayalı bir sektör. Evet. Bizim buradaki maliyetlerimizin en büyük kalemini de çok kıymetli çalışanlarımız, iş ortaklarımız oluşturuyor. Oradaki giderler de belli ölçüde sayımızdan dolayı artırınca biz bugün Avrupa'dan daha pahalı üretim yapan, tekstili pahalı üreten bir ülke haline gelince buradaki sipariş avantajımızı kullanamadığımızı düşünüyorum ben.
1: Şimdi söylediğiniz şey önemli çünkü siparişler geldi, biz bunları aslında karşılayacağız dedik diyorsunuz ama karşılığını veremedik anladığım kadarıyla.
0: Ya da zararına vermeye kabullendik.
1: Çünkü bu ekstra bir güven problemi de yaratmaz mı diye soracaktım
0: Yani bunları yapabilmek için tekrar firmalar gittiler, bankalardan kredi almak istediler. Bir kısmı kredilere her türlü maliyete rağmen ulaşamadı, bir

0: kısmı o maliyetleri hesapladığında ortaya rakamlar çıktı ki ya o zaman bunu vermek çok zor deyip belki veremedi. Tabii ki ben bütün firmaların kendi yapılarını bu anlamda bilmiyorum. Ben genel anlamda hem yönetim kurulunda olduğum için hem kendim de bir tekstil firması olduğu için yaşadıklarımı paylaşıyorum. Benim kendi Tepar içinde gerçekten ihracat anlamında geçen yılın 1,5 katı daha fazla siparişim var. Ama karlılık anlamında baktığınızda kendi sermayemi belli ölçüde eriten bir tedarik yapıyorum şu anda. Bu sürdürülebilir mi? Bu sürdürülemez tabii ki.
1: Peki şimdi biraz önce konuşmaya başlarken dediniz ki çok önemli Arga inovasyon aslında dediniz. O tarafa bir bağlayacağım konuyu. Tabii ki şu anda finansmandaki sıkıntılar sebebiyle bu tarafa ne kadar yatırım yapılabilir oraya bir soru işareti koyarak soracağım. Şimdi başlarken yayına günün öne çıkan gündem başlıklarında ben KPMG'nin bir raporundan bahsettim.
0: Çok, çok kıymetli
1: yapay
0: bir rapor.
1: Yapay zekanın aslında üretimi arttırması ve verimlilik artışı sağlanması beklentiye dönüşmüş evet, hali. Evet, evet. Dolayısıyla bu tarafı bir sormak istiyorum. Yani aslında emek yoğun sektörler özelinde baktığımızda hem Türkiye'de biz bu dönüşüme ne kadar ayak sağlayabiliyoruz, uyum sağlayabiliyoruz, hem de burada süreç artısıyla eksisiyle ne getirebilir?
0: Şimdi yapay zeka ya da ileri teknolojiler bence dünyanın zaten bir süre sonra hepimizin kullanmazsak devam edemeyeceğimiz şirketlerimizin devamı için bütün şirketlerimizin bütün aşamalarına kurmak zorunda olduğumuz sistemler. Yani bundan kaçınmayı asla düşünmüyoruz. Ben yine Tepar özelinde bir örnek vereceğim. Bundan 4 yıl önceydi. Ben şirketimin dijital dönüşümle ilgili bütün yol haritasını hesaplayıp ciddi de bu anlamda bir yatırım yaptım. Ama çok ciddi zarar ettim. Nedeni de şu.
1: Neden?
0: Toplum, yani şirketimdeki bireylerin de kültür olarak buna hazır olması gerekiyor. Yani benim oraya bütün o teknolojiyi getirip onlara kurmam o sistemlerin şirkette sağlanmasını yeterli olmadı. Ki bugünkü gündeme geldiğimizde bu dönüşümlerin yapılabilmesi için çok ciddi finansa ihtiyaç var. Ama yine de
1: o arada, sistemi getirdikten sonra bir de o zaman onun eğitim aşaması oluyor değil mi?
0: Eğitim demeyelim de Türkiye'deki toplumun da çalışanlarımızın da yapay zekayla makinelerin birbirleriyle konuşabilme altyapısına kendilerinin de yetiştirilmesi gerekiyor. Yani bu şöyle olması gerekiyor. Siz beyaz yakanızı, mavi yakanızı da dijital dönüşümle ilgili bütün altyapılara yetiştirmeniz lazım. Yani eğer ki çalışanlarınızı kültür olarak oraya getirmediyseniz, makineleri oraya koymanız, IOT'ları oraya koymanız, sensörleri oraya koymanız sistemin çalışabilirliğini sağlamıyor. Biz bunun için tam 4 yılımızı harcadık, ciddi de para harcadık. Ama bugün şuraya geldiğimde şunu görüyorum, iyi ki de yapmışım. Çünkü 4 yıl yapamayanlardan öndeyim ve biliyorum ki yaklaşık 1 yıl sonra artık 4 yılın içerisinde belki ilklerinden olduğum için bizim sektörde yabancı gibi bakan çalışanlarım şimdi artık yavaş yavaş ona alıştılar ve gelecek yıl ben dijital dönüşümle ilgili yol haritamızı başarıyla tamamlayacağımızı ve şirkete bunun getirdiği değerin ne olduğunu ölçebileceğimizi görüyorum. Ama şunu söylemek isterim Ece Hanım, inanılmaz bir şey bu. Bütün makinelerin, yani binlerce bizde pozisyonlar var. Pozisyonların içerisinde hangisinin hata yaptığını özellikle kalite kontrol konusunda size öyle veriler üretiyor ki yani o kadar büyük kayıpları önleyebiliyorsunuz ki ham madde kayıplarını, elektrik kayıplarını, insan kayıplarını. Dolayısıyla bu teknolojilerin biliyoruz ki zaten Çin birçok endüstrisinde bunu kullanıyor. Ve sizin en büyük rakibiniz Çin. Yavaş yavaş Hindistan'ın kullanmaya başladığını başlıyoruz. Siz eğer bunlardan yoksun bir endüstri düşünürseniz zaten şirketlerimizin sürdürülebilirliğini konuşamayız. Dijital de dönüşümün üzerine bir de şimdi biraz önce KPMG'nin raporundan bahsettiniz. Bunun yapay zeka ile birleştirilmesi. Yani dataları, dijital dataları okuduktan sonra bunu kendi kendine daha hızlı öğrenen, daha hataları minimize eden, çok daha kaliteli ürünleri yapabilen, elektriğini çok daha az kullanabilen ve bunları da çok kısa sürede yapabilen teknolojileri konuşuyoruz. Bunlar olmadan endüstrinin devamı artık olmaz. Olur, rekabetçi olamazsınız. Dolayısıyla eğer ki ülke bir an önce üretim için gerekli olan finansmanın sonrasında bu anlamdaki dönüşüm için finansmanları da ki yeşil dönüşümle ilgili Sanayi Bakanlığımızın çok ciddi esasında destekleri var. Ama o destekler için sürekli çağrıya çıkıyorlar, yeterli yatırım bulamıyorlar. Nedeni? Çünkü insanlar şunu söylüyorlar, ben ilk önce ayakta kalmamalıyım. Ben önce yarına düşünmeliyim, üretim yapabilmeliyim. Bunlar benim için çok uzak vizyonlar. Türkiye'deki sanayinin %92'si KOBİ olunca sizin bu söyledikleriniz sanayi için birazcık üst düzeyde kalabiliyor. Evet. Tabii ki bu dönüşümü yapan sektörler var. Bugün otomotiv sektörü zaten bu dönüşümünü tamamlamıştır. Ama ben tekstil özeline baktığımızda bizim için hala bulut sistemleri olsun, IoT sistemleri olsun bir sürü firmamız için açıkçası duymuştur, planını almıştır ama işletmesine sokması bugünün gerçeği olmayabilir.
1: Yeşil dönüşüm dediniz, oradan devam edelim. Önümüzde de COP31 var. Türkiye'de nasıl ele alınıyor COP31 diyeceğim. Çünkü bu tarafta yeşil dönüşüm de ciddi şekilde önemli. Rekabet açısından da önemli. Şimdi Avrupa'nın aslında beklentileri var. Dünya
0: direktifleri
1: bu,
0: var.
1: Evet, direktifleri tabii, var. Tabii, dünya tabii, buna tabii. evriliyor. Dolayısıyla tabii. orada ne noktadayız?
0: Şimdi kendimi çok şanslı hissediyorum. Diyorum ki COP31 Türkiye'de bir kez düzenlenecek ve onun uygulanacağı taraflar konferansının olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ben İstanbul Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Platform Başkanlığı'nı da yapıyorum ve 6 yılda tekstil sektörünün de sürdürülebilirlik eylem planı ve bütün o süreçleri götürüyorum. 6 yıl boyunca hep şunu yaptık. Bize ilk önce yeşil dönüşümle ilgili Avrupa Birliği korkunç direktifleri getirdiğinde ya sektör buna adapte olamaz, mümkün değil, yapamayız demiştik. Ama bir taraftan da dedi ki niye yapamayalım? Önce eylem planlarını hazırladık. Daha sonra ilk önce ham madde kullanımıyla ilgili, elektrik kullanımıyla yani yeşil enerjiye dönüştüğüm onunla ilgili ve en önemlisi dünya için çok çok önemli bir konu var, suyun kullanımı. Biliyorsunuz tekstil sektörü dünyayı kirleten üçüncü sektör. Dolayısıyla o sektör dönüştüğünde birçok sektörün zaten sorumlulukları bile bu anlamda azalmış olacak. Biz karnenin zayıf tarafından başlayıp yapılabilecekleri gelen direktiflerin içerisinde uygulanabileceklerini yaptık. Bugün dünyanın her yerine, globaldeki her ülkeye Türk tekstil sektörünün yeşil dönüşümü, döngüselliği, neleri yapabildiği ve Avrupa'ya göre bir sürü yerden önde olduğumuzu ve yine çok sevindirici bir şey söyleyeceğim. Yeşil dönüşüm esasında başarıya ulaşabilmesi için teknolojilerin, yeni teknolojilerin gelişmesi lazım. Çünkü şunu söylüyor dönüşüm tekstil sektöründe. Kardeşim sen bu ceketi 5 kere geri dönüşümden dolandırmalısın ve en son tükettiğinde de sıfır atık yapmalısın. Tamam da ben bunu nasıl recycle edeceğim? Şu anki teknolojilere baktığınızda bu hikayenin bir yerinde kırılıyor. Ama yeni teknolojilerle bunu 5 değil sonsuz defa döngüselliğin içine koyup dolayısıyla yeniden pamuk üretmenize gerek kalmadan yani su tüketmeden ve dünyayı da kirletmeden sonsuz döngüye sokabiliyorsunuz. Türkiye'de çok önemli iki firma, ismi vermeyeceğim, tek firmamız, dünya çapındaki iki firmamız çok önemli iki teknoloji geliştirdiler ve tekstilin tekstilden tekstile ve nitelikli dönüşümü sağlayacakları, patentlerini aldıkları böyle bir dönüşümle dünyaya öncülük yaptılar. Şimdi gelelim COP31'e. Dolayısıyla COP31'de tekstil sektörü adına ve diğer bazı sektörlerimiz adına söyleyecek çok şeyimiz var. Çevre Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. COP31'in Türkiye'de olduğu açıklandığı günden itibaren reel sektörle hep iç içe oldular. Sayın Bakanlarımız hem Murat Kurum hem Fatma Varank ilk davet ettiklerinden arasında reel sektör oldu. Biz buraya sizlerle birlikte çıkabiliriz. Sizin yaptığı, çünkü biliyorsunuz COP31 uygulama COP'u. Yani ne yaptığımızı anlatacağız. Ne yapılacaklar 20 yıldır dünyaya söylendi. Artık yapılanların gösterilmesi yeridir. Biz de diyoruz ki Türk sektörü olarak yalnızca tekstil değil, sanayiyle söyleyeceğimiz çok şey var. Dolayısıyla Kasım ayında başlayacak biliyorsunuz. Hep birlikte orada olacağız. Sanayinin bütün sektörleri, yaptıklarımızı anlatacağız. Dünyayı anlatacağız. Yaklaşık 110 bin insan gelecek. Ve dünyanın tamamı orada yaptıklarını anlatacak. 1 milyon metrekarelik bir alanda bütün dünyanın orada olduğu 10 gün, 15 gün sürecek bir süreçte biz de Türk sanayinin dünyaya ne kadar temiz ürettiğini ya da üretme vaatlerini anlatacağız. Çok heyecanlıyız, çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Çevre Bakanlığımızın bütün birimleri baştan sona kadar, bütün diğer kamu ve bizimle birlikte bu süreci en iyi yönetmek için çalışıyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Güzel geçeceğini düşünüyorum.
1: Peki şunu soracağım. Az önce siz konuşurken dediniz ki mesela bu ceketin 5 kere dönüştürülmesi lazım kumaşın, sonra da sıfır atık üretmesi lazım dediniz. Bu noktada aslında şu duyarlılıkta nerede olduğumuzu düşünüyorsunuz? Yani insanların onları ayrıştırıp işte bunu yapan bazı firmalar da var. O tarafa işte bir torba götürüyorsunuz, size bir indirim de verebiliyorlar vesaire. Bu uygulamalar mesela neden daha çok yaygınlaşmıyor Türkiye'de?
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Bugün Avrupa'daki bazı ülkeler kaynağında ayrıştırma dediğimiz konu bu konudur. Yani evimizden atarken atıklarımızı bir tek tekstil özelinde değil, özellikle cam ve plastik atıklarını ve tekstil atıklarını kaynağında ayrıştırırlar. Diğer atıkları da komposta yaparak gübre haline dönüştürürler. Yani neredeyse evlerinde sıfır atıkla çalışırlar. Maalesef Türkiye, iklim kanunu biliyorsunuz daha bu yıl kabul edilebilirdi. Biz Çevre Bakanlığımızla bu konuları hep uzun uzun konuştuk. Dedik ki kaynağında ayrıştırma konuları, atık konuları, temiz üretim konularında dünyadan geri kalıyoruz. Ama bunların işte hepsi bir süreç konusuydu. Daha siz taksonominizi daha geliştiremediyseniz, SKDM ile ilgili kanunlarınızı tam çıkarmadıysanız, çevre ile ilgili bu altyapı dediğimiz, yani ayrı toplayıp recycle firmalarına, sertifikaları recycle firmalarına ulaştıramıyorsanız bunları, benim o deminki söylemiş olduğum teknoloji bulmaları bile bir yerde yetersiz kalıyor. Dolayısıyla sanıyorum COP31 sonrası, tabii burada belediye ile Çevre Bakanlığı'nın iç içe çalışması gerekiyor. Onlar buralardaki kanunları henüz tam çıkaramadılar ama Türkiye taahhütlerde bulunacak. COP31'in Türkiye'de yapılması çok anlamlı ama düzenlenen ülke çok ciddi taahhütler vermek zorunda. Çevre Bakanlığımız sanıyorum ki 2026'dan 2030 yılına kadar bir süreçte bu evsel atıkları toplamayı, ayrıştırmayı, ceza sistemini ve ödül sistemini. Yani biliyorsunuz pet şişelerin belli ölçüde toplandığında çeşitli promosyonlar da vardır. Bu sistemleri koyacaktır. Yani esasında Ece Hanım her şey adım adım gelişecek. Bir taraftan teknoloji gelişecek, bir taraftan bu kanunlar, mevzuatlar gelişecek. Ama sonunda dünya kirleterek yaşayacağı başka bir dünya olmadığı için temiz üretmeyi, temiz tüketmeyi ama tekstil anlamında da en büyük bizim derdimiz bunlar değil. Bizim en büyük derdimiz hızlı moda. Yani görüyorsunuz tişörtü alıyor, iki kere giyiyor, modası geçti deyip çöpe atıyor. Evet. Ama bir tişört için 2700 litre, yani sizin bir yılda, 3 yılda içtiğiniz suyu tükettiğimizi bilinmesi, o bilinçle tekstilin tüketilmesi ve üretilmesi
1: çok
0: gerekiyor.
1: Çok haklısınız. Tepar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Tepe, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben değerli çok katkılarınız teşekkür ediyorum.
1: İçin. Ve biz programın sonuna geldik. Az sonra başarıya doğru sizinle birlikte olacak. Yarın saatlerimiz 14.45'i gösterdiğinde iş dünyasında görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
11: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
12: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
11: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
12: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
13: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
14: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
15: Şöyle ki biz Türkiye'de yapay zeka politika belgesini yayımlayan ilk üniversiteyiz. Yapay zeka sürekli dönüşüm ve devinim içinde olduğu için çok kısa bir sürede ikinci versiyonu yayınladık. Üçüncüsü de yolda. Burada sadece eğitim odaklı değil, araştırma ve idari süreçlerde yapay zekanın kullanımı, etkisi ve genel olarak işte süreçlerde bizi nasıl etkilediği belgelendi, tartışıldı, evet. Çalışıldı. Senato tarafından onaylandı. Biz zaten uzun zamandır yapay zeka teknolojiye büyük yatırımlar yapan bir üniversiteyiz. Eğitim teknolojileri.
16: Peki şunu belirtelim. İlk yapay zeka olayını yüksek öğretime sokan üniversitesiniz.
15: Aynen öyle.
16: Evet.
15: Dolayısıyla burada avantajımız oldu tabii ki. Bizim çok güzel SELT dediğimiz bir eğitimde, öğretimde uygulama, mükemmeliyetçilik merkezi var. Önce hocaları eğittiler. Biz hocalar olarak da bunları derslerimize uygulayabildik. Dolayısıyla her dersimizde yapay zeka kullanıyoruz zaten. Ancak bu yeni bir şey. Bizim yapay zeka araştırma ve yetkinlik belgeleme merkezimiz kuruldu birkaç ay önce ve biz dedik ki biz bunu sadece derslerimizde koymayalım. Yapay zekayı zaten öğrencilerimiz çok iyi bir şekilde kullanıyor, sorumlulukla, bilinçle, doğrulayarak, ama aynı zamanda da ek bir belge verelim.
16: Tamam.
15: Bu da bir ilk. Dolayısıyla
16: ama bu ilk bu yıldan itibaren uygulanıyor.
15: Evet.
16: 2026-2027.
15: Aynen. 2026-2027 girişli öğrenciler için bir mezuniyet koşulu.
16: Evet.
15: Bunu sağlamadan mezun olamayacaklar. Ama kayıtlı olan diğer öğrencilerimiz ikinci, üçüncü sınıflarda dilerlerse bu programa dahil olabilecekler. Bu programda da mevcut ders programının haricinde yapay zeka dersleri var.
16: Evet.
15: Hem genel, fakülte genelinde yapay zeka dersleri, hem de bölüme özgü bilmeleri gereken, kullanmaları gereken. Çünkü bir ekonomi öğrencisinin bilmesi gereken yapay zeka uygulamaları diğer bir psikoloji öğrencisinden
16: değişim
15: farklı olarak. Bu arada uygulama dedim, sadece uygulama değil. Tabii genel anlamda o bilinci kazanma.
16: Şimdi bir soru gelmiş bu konuda girerken. Deniyor ki mezun olurken bu yapay zeka işte mecburiyet edelim. Bir oranlar var mı? İşte diploma ile ilgili falan var mı öyle bir oran? İşte %20 şu kadar, %80 bu diye.
15: Evet, evet. Yani işte %20-25 civarı genel yapay zeka dersleri.
16: Tamam.
15: %75 civarı da bölüme özel yapay zeka dersleri. Biz bölüm programlarımızı da oluşturduk
16: yani
15: bu
16: siz
15: arada.
16: Hem genel hem özele girmişsiniz.
15: Evet, evet.
16: Bu çok büyük bir artı olarak yan geliyor karşınıza. Peki buradan şimdi şuraya geçmekte yarar var. Öğrencileriniz hayata profesyonel hazırlanıyor mu? Bu birincisi. Tabii mezunlarınızı da belki takip ediyorsunuz. Onlar profesyonel. Yani kariyer merkezinizi açar mısınız? Bakın üniversite tercihlerinde özellikle iki tane olgu çok önemli. Birincisi, biraz sonra gireceğim, öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi. İkincisi kariyer merkezi. Bunları gençler merak ediyorlar. Önce bir kariyer merkezine girelim. Nasıl bir yol alıyor? Hemen akabinden şunu soracağım. Öğretim kadronuzu nasıl oluşturuyorsunuz? Hangi başlıklara bakıyorsunuz?
15: Tamam. Kariyerle ilgili konu benim en çok sevdiğim. Çünkü ben de iş dünyasından geliyorum. 20 küsur yıla yakın deneyimim
16: var. Onun için rahat sordum.
15: O yüzden şimdi şöyle, kariyer merkezimiz mezunlarla birlikte bir mentor-mentee programı da yürütüyor.
16: Hı hı.
15: Yani mezunlar mevcut öğrencilerimizde de mentörlük yapıyorlar. Bu arada tabii ki MEF Üniversitesi olarak mezunlarımızla o kadar sıkı ilişkiler içindeyiz ki onlar bize geliyorlar. İşte staj arayan veya iş arayan mezunlarınız var mı? Veya ben nasıl destek olabilirim? Konuşmacı evet. olarak da geliyorlar mezunlarımız derslere. Çok fazla benim mezun öğrencim olmuştur. Dolayısıyla kariyer gelişimi sadece kariyer merkezine özgü değil. Ama bununla birlikte kariyer merkezimizde elbette işte CV, mülakata, CV oluşturma, mülakata hazırlama, iş ilanları. Tabii ki sektör temsilcileri Maslak'ta da olduğumuz için sadece ondan dolayı değil. Çok geniş bir iş ağımız evet. da var. Hem bize ait hem kurumsal olarak hem çalışan öğrencilerimizden dolayı. Çünkü asıl bizi gösteren bizim öğrencimiz. Evet. İşveren memnun kalıyor. Bir mefli giriyor, beş mefliyi işe alıyor.
16: Tabii.
15: Dolayısıyla kariyer merkezimizde bir de şöyle bir gelişme var. İngiltere merkezli saygın üniversitelerde kullanılan bir global kariyer ve yetkinlik platformu var. Burada hem kariyerlerini hem yetkinliklerini girebiliyor öğrencilerimiz. Zayıf ve güçlü yanlarını görebiliyorlar. Ve bunun sonunda bir sertifika, bir dijital belge de elde ediyorlar. Ve hocalar olarak da biz onları yönlendirebiliyoruz. Oraya da erişimimiz var. Dolayısıyla bu da bir ilk.
16: Hocam bir televizyon programınızda bir cümle söylediniz. Yani yanlış söylemiyorsam onu düzeltin. Bir proje çalışması var. Bir öğrenciye diyorsunuz ki beraber çalışalım mı? Çalışırız diyor. Şu anda Amerika'da, oradan İtalya'ya geçecek. Ama evet. tekrardan bu projeye dönüş yapabilecek. Şunu da ufak, evet. evet. kısaca bir anlatır
15: evet.
16: mısınız?
15: Tabii ki. Şimdi bu sadece bana özgü değil. Birçok hocamız böyle çalışıyor. Benim de yürütücüsü olduğum bir projem var. Nörofinansla ilgili. Bir öğrenci ile birlikte çalışmak istedim. Çünkü yani çok güzel bir ekibimiz var ama içinde de öğrenci olsun zaten stratejik planımızın da bir parçası.
16: Ben ama iyi takip etmişim siz değil mi?
15: Evet bravo. Harikasınız evet. valla Sait Bey. Dolayısıyla ben de şimdi aynı zamanda derslere de giriyorum. Bir baktım bir yani çok öğrencimiz çok meraklı, çok dikkatli. Fakat biraz daha ayrışıyordu öğrencimiz. Dedim yani sen akademiye meraklı mısın, ilgilenir misin? Tabii ki hocam ne derseniz, ne isterseniz birlikte çalışmak beni çok mutlu eder. Gerçekten çok çalışkan ve onunla birlikte çalışmaya başladık. Sonra Amerika'da şimdi staj yapıyor çok güzel bir yerde. Hala bağlantımız var. Ve İtalya'ya geçecek oradan Erasmus'a. Ondan gelin. Sonra tekrar bize gelecek. Ve hatta şey dedi ben staj yaparken de katkıda bulunmak istiyorum. Dolayısıyla bu da bizi çok mutlu ediyor.
16: Bir adım daha ileri gidelim. Meftek deyince ne anlayacağız?
15: Meftek teknoloji merkezimiz. Bir tekmer. Bizim avantajımız kurumumuz bünyesinde. Çok modern, çok güzel olanaklarla donatılmış. Öğrenci sınıftan çıkıyor. 2 dakikada Meftek'te. Orada neler yapılıyor? Tabii ki sektör temsilcileriyle seminerler veriyoruz. Sertifika programları ben de yaptım. Yapıyoruz. Mentorluk veriyor oradaki şirketler öğrencilerimize stajyer olarak alıyorlar. Bu arada tabii ki oraya gelen startuplar daha çok işte yapay zeka, teknoloji odaklı startuplar. Evet. Tabii ki her tekmerde olduğu gibi vergi avantajlarından da faydalanabiliyorlar. Detayına girmeyeyim ama öğrencilerimiz de şirket kurabiliyor. Mezunlarımız var kendi şirketlerini kurmuş olan evet. orada. Bu da çok büyük bir artı tabii ki. Çünkü yani sadece lokasyondan değil tekmerimizle birlikte bu sağladığımız olanaklar yani şöyle çok net söyleyebilirim. Biz üniversite olarak iş dünyasının girişimcilik ekosisteminin içindeyiz. Finans merkezindeyiz aynı zamanda.
16: Evet buradan şuraya girelim. Şimdi kalite deyince ne anlayacağız üniversitenizde? YÖK kalite akreditasyonu üniversite için bir evet. de bölümler için akreditasyonlar var.
15: Evet. evet.
16: Nedir bunlar?
15: Şimdi şöyle biz YÖKAK akreditasyonuna girdik. YÖKAK bizim eğitimde, araştırmada, idari süreçlerimizde, toplumsal katkıda ki faaliyetlerimizi çok sıkı bir şekilde denetledi. Ve bunun sonucunda dedi ki evet dedi ben sizi akredite ediyorum. Kalite güvencesidir bu evet. aslında. Bu çok önemli bir şeydir. Üniversite genelinde veriyor ama biz hepimiz öğrencilerimiz dahil, dış paydaşlarımız dahil, hocalarımız dahil, dekanlarımız dahil hepimiz YÖK ekibinle günlerce birlikte olduk. Bu çok önemli bir akreditasyondu. Evet. İlk defa girilip ilk hemen 5 yıllık akreditasyon almak. Bunun haricinde elbette bölümlerimiz de farklı dış akreditasyonlara giriyor. Bu çok güzel bir haber. Psikoloji bölümümüz birkaç ay önce Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite oldu. Dolayısıyla bu şekilde çalışmaya da devam ediyoruz.
16: Buradan tabii ki sevgili rektörümüz Muhammed Şahin'e de saygılarımı iletiyorum. Hem de çok eski bir dostumdur. Onun bir sözünü de bağlayıp başka bir soruya geçeceğim. Yapay zekayı dost olarak görmeliyiz der. Ben de aynı fikri savunuyorum. Şimdi gelelim üniversitenin eğitimiyle ilgili bir olaya. Şimdi aktif öğrenme yani ters yüz eğitim ya da aklın öğrenmesi. gibi bir program var. Bu İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerine ne gibi avantajlar sağlıyor?
15: Ben bunu öğrencilerimize sordum. Şimdi tanıtım döneminde, bu arada onu da hemen sıkıştırayım. Bütün öğrencilerimizle birlikte, hocalarımızla, idari personelimizle birlikte kampüsümüzde ziyaretçilerimizi bekliyoruz.
16: 10 Ağustos'a kadar.
15: 10 Ağustos'a kadar.
16: 10 Ağustos'a kadar.
15: Aynen tamam. Öyle. Ben öğrencilerimize de soruyorum. Sizin için evet. Avantajı nedir diye. Böyle küçük bir anket yaptım. Ve dediler ki verimlilik. Kendi zamanıma göre çalışabilme hı-hı. özelliği. Özgüven. İletişim becerisi, iş dünyasına hazırlanma, hani dediniz ya kariyer, evet. kariyer gelişimi, çok kısa özetleyeyim, ters yüz eğitim, geleneksel eğitimin aslında tam tersi, öğrenci bağımsız öğrenmeyi öğreniyor ve evet. bunu bir takım gereçlerle, yöntemlerle biz sağlıyoruz. Burada tabii akademik kadromuzun kalitesi, becerisi çok önemli. Üniversitemizin teknolojiye yaptığı yatırımlar çok değerli. Çeşitli idari birimlerimizin destekleri çok önemli. Aynı zamanda da uyarlanabilir platformlarımız var. Biz bunları üniversite kurulduğundan beri, ben de kuruluşundan beri üniversitemizdeyim. Biz bunları ücretsiz olarak öğrencilerimize sağlıyoruz. Kendi hızlarında anında geri bildirim alabiliyorlar çalışırken. Stüdyomuz var.
16: Evet.
15: Fragman niteliğinde ilgilerini çekebilecek videolar çekiyoruz. Ve dersten önce hazırlıklı olarak geldikleri için artık ders gerçek dünyanın bir simülasyonu gibi oluyor. Artı aslında gerçek dünyayı da getiriyoruz. Sektör temsilcilerimiz nice nice proje sunumlarına gelip jüri olarak oy kullanmışlardır. Ve tabii ki sonrasında öğrencilerimiz de, onların da gelmesinin bir nedeni var. Kendilerine potansiyel aday arıyorlar. Ve böylelikle birçok öğrencimiz de staj veya tam zamanlı iş imkanı da edinmiştir. Kendi becerisini göstererek.
16: Hocam sürenin sonuna geldik ama son bir cümle soracağım. Üniversite adayları, üniversite ya da bölüm seçerken hangi ana başlıklara dikkat etsinler? Kısa kısa.
15: Çok kısa. Şimdi bizim için en büyük başarımızın göstergesi mezunlarımıza bakmak, öğrencilerimizin mutluluğuna, memnuniyet anketi, bu arada onu da söylemeden lütfen. Geçmeyelim lütfen. Üniyar'ın üniversiteler genelinde uyguladığı bir anket var uzun zamandır. 3 yıl üst üste genel memnuniyette birinciyiz. Bu yıl devlet ve vakıflar arasında, devleti de kattığınız zaman ikinci, vakıflarda gene birinciyiz. Evet. Öğrenme deneyiminde 3 yıl üst üste gene birinciyiz.
16: Toparlıyoruz bu, hocam.
15: Tamam, neye baksınlar? Nasıl bir çıktı üretiliyor? Biz proje temelli, ürün evet. çıktılı bir vaat bulunuyoruz. Üründe nedir? İsterse aplikasyon geliştirebilir. İsterse aslında öğrencinin kendisi bir markadır. Bizim öğrencimiz bir marka olarak çıkıyor aslında kısaca evet. diyebilirim. Dolayısıyla öğrenci mutlu mu? Ona baksınlar. Kariyerlerine baksınlar. Geçen yıl %85 ilk 6 ay içinde profesyonel evet. hayata geçiş oranımız.
16: Toparlıyoruz.
15: Gelsinler. Bizi peki. görsünler. Kısa bir mesajım olabilir mi acaba ailelere? Lütfen hem aileler hem adaylar, öncelikle sizi tebrik ediyorum. Mutlu olacağınız yerleri seçin. Özellikle adaylara söylüyorum. Seçtiğiniz yerlerde mutlu olun. Hayat mutluluktan ibarettir çünkü. Biz de bu uğurda MEF Üniversitesi olarak, fakültemiz olarak tüm çabayı sarf ediyoruz.
16: Evet. Bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konu MEF Üniversitesi İktisadi İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Semen Son Turan, bir kez daha size teşekkür ediyorum.
15: Ben çok teşekkür ederim.
16: Şimdi başarıya doğru rehberlik bölümünde Kunduz Rehberlik Koordinatörü Sayın Ecem Zeynep Aydın'a bağlanıyoruz.
17: YKS sonuçları açıklandı, tercih dönemi başladı. Tercih döneminde listemizi hazırlarken tedbirli tercih yapmak çok çok önemli. Çünkü önceki yıllardaki deneyimlerimiz bize kimi zaman öğrencimiz Türkiye birincisi olmuş olsa bile yanlış tercih listesiyle açıkta kaldığını gösterdi. Bu da şu anlama geliyor. Biz sadece kendi sıralamamızın önündeki ve kendi sıralamamıza eşit okulları değil, kendi sıralamamızın altında olan ve giderim dediğimiz okulları da listemize mutlaka eklemeliyiz. Çünkü hem okulların kontenjanı değişebilir, hem de yazacağımız okul ve bölümlere talep bu yıl ekstra artış ya da azalış gösterebilir. Bu sebeple her zaman listemizi hazırlarken kendi sıralamamızın altındaki okulları da pay bırakarak hazırlamalıyız. Böylece tüm yıl yaptığımız çalışmaların boşa gitmesini engelleyebiliriz. Tercih süreci ince düşünülmesi gereken bir süreç. Biz de bu süreçte tüm yıl boyunca olduğu gibi YKS öğrencilerimizin yanındayız. Herkese çok keyifli bir tercih dönemi diliyoruz.
16: Başarıya doğru devam ediyor. Konuğum Doğuş Üniversitesi Rektör Danışmanı, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Turhan Karakaya. Sayın Karakaya hoş geldiniz.
18: Hoş bulduk.
16: Sizinle sayın. Program öncesi oturduk. Güzel bir sohbet yaptık. Tabii ki bu sohbetin içerisinde de sizin ne kadar donanımlı bir insan olduğunuzu gördük. Hatta ben şunu söyledim. Ben yeniden içeride ekiple oturacağım, soru hazırlayacağım dedim. Ve o soruları karşınıza getirdik. Tabii ki burada rehberlerim ve üniversite adaylarına soruları var. Böyle karışık bir soru sistemiyle karşınıza geliyoruz. Sayın Karakaya, sizi yani Doğuş'u, sizi siz yapan şey nedir?
18: Öncelikle bu programa bizi misafir ettiğiniz için size teşekkür ederim. Çok önemli bir şey öğrendim. Başarıya Doğru programının 20. yılını kutluyoruz.
16: Evet, evet.
18: Nice 20 yıllara
16: çok teşekkür
18: çok başarıyla götürdüğünüz bir program.
16: Sağ olun. Çok
18: tebrik ederim.
16: Sağ olun.
18: Tebrik ederim. Yani sorunuza dönersek tabii bizim üniversitemiz 1997 kurulmuş. Türkiye'nin en eski vakıf üniversitelerinden bir tanesi. Ama yani böyle şey dinamik, yürüyen, koşan, hatta uçan şu anda.
16: Evet.
18: Çok hızlı hareket eden, çok proaktif bir üniversite. İkinci önemli özelliği, tabii biz iki ayrı kampüsümüz var. Bir tanesi Çengelköy'de ama bir de Dudullu Organ Sanayi'nin içinde belki İstanbul'un tek, Türkiye'nin nadir iş dünyasının tam ortasında, sanayinin tam ortasında kampüsü olan üniversitesiyiz.
16: Evet.
18: Dolayısıyla iş dünyasıyla beraber, sanayiyle beraber 1300 taneye yakın farklı sanayici ve iş dünyasının etrafımızda olduğu bir laboratuvarın tam içindeyiz. Yetmiyor. Şirketlerin iş dünyasıyla olan bağımız o kadar kuvvetli ki işte uluslararası şirketlerle işbirliklerimiz o kadar farklı ki üniversitemizin içinde, kampüsümüzün içinde kendi eğitim merkezleri, kendi laboratuvarları var ve şirketler kendi eğitimleri, kendi toplantılarını dahi üniversitemizde yapıyor. Farklı ülkelerden, 37-40 farklı ülkeden misafirleri ağırladığımız bir takım eğitimler, toplantılar evet. oluyor. Dolayısıyla iş dünyasıyla çok iç içeyiz. Dördüncü önemli özellikle biz tabii dünyaya artık öğrenci yetiştiriyoruz. Dünyaya mezun veriyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu uluslararası akreditasyonlar mesela çok önemli. Türkiye'deki tek Avrupa'nın en seçkin, Almanya'nın en seçkin ve en köklü akreditasyonlarından biri olan AKÜİ'nin akreditasyona sahip, hı hı. tüm sistem olarak bu akreditasyona sahip üniversitelerden birisiyiz. Ve yani 15 yılı aşkındır neredeyse mühendislik fakültelerimizin tamamı sürekli müdek akreditasyon alıyor. Ve yine birçok hani iktisadi idari bilimlerdeki bölümlerimizde, meslek yüksek okul bölümlerimizde akredite. Dolayısıyla mezunlarımız direkt iş dünyasında veya dünyanın herhangi bir yerinde diplomalarını kullanabiliyorlar. Beşincisi de teknolojiyi her noktaya, üniversitedeki her bölüme, teknik program olma şartı olmaksızın enjekte etmeyi başarmış bir üniversiteyiz. Altıncısı akademisyenler de iş dünyasının bir parçası. Hı hı. Rektörümüz buna dahil.
16: Hı hı. Tabii burada sizin de bir profesyonel olduğunuzu bir kez daha sevgili izleyicilere paylaşmak lazım. Şimdi iki soruyu birleştirerek ben soracağım. Çünkü mesela. Zamanınızı fazla almak istemiyorum. İş dünyası ile üniversite aranızda nasıl bir köprü kuruyorsunuz? Ve bu öğrenciye ne avantaj getiriyor? Bir de iş dünyası ile yürüttüğünüz birliktelikler var. Öne çıkan başlıklar nedir?
18: Şimdi tabii ben bir Doğuş Üniversitesi mezunu makine mühendisiyim.
16: Evet.
18: Aynı zamanda mekatronik mühendisiyim, endüstri yüksek mühendisiyim. Bir üniversitenin mezunu olarak aslında 30 yılı
16: hocam,
18: aşkın
16: yüksek lisansları da söyleyeyim.
18: Yüksek lisansım, iki tane yüksek lisansım
16: o söyleyeyim.
18: Var. Doktoram var. Doğuş Üniversitesi'nin doktor öğretim üyesiyim. Ama 30 yılı aşkın süredir iş dünyası içinde olan bir sektör temsilcisiyim.
16: Evet.
18: Doğuş Üniversitesi ile bağım, işte bir uzun yıllar bir Alman şirketinin genel müdürlüğünü, direktörlüğünü yaptım. Sonra bir Çinli şirketin genel müdürlüğünü yaptım.
16: Evet.
18: Bir Japon markasının Türkiye distribütörünün genel müdürlüğü CEO'luğunu yaptım ve sektör tecrübemi üniversiteye aktararak aslında ben akademik dünyaya girdim.
16: Hı hı.
18: Ve o bir firmanın, Çin, Amerikan, Japon ortaklı bir şirketin genel müdürüyken üniversitemizde işbirliği protokolü imzaladık ve bir laboratuvar açtık, bir eğitim
16: evet.
18: merkezi açtık ve bu bir model oldu. Şimdi bunun üzerine üniversitemizde BWI Hub diye bir bir şemsiye organizasyon kurduk. İş Dünyası ve İnovasyon
16: evet.
18: Merkezi. Bunun altında Türkiye'de ilk, belki dünyada çok nadir, İş Dünyası ve Sanayi İşbirliklerini yürüttüğümüz ayrı bir koordinatörlük var. Aynı birime bağlı. Hı hı. Yine kariyer koordinatörlüğü, mezunlar koordinatörlüğü ve araştırma projeleri bir şemsiye altında.
16: Evet.
18: İş dünyasında öyle şirketlerle işbirliğimiz var ki Sait Hocam.
16: Evet.
18: Uluslararası, çok bilinen, Japon, Alman, Çin ve birçok dünya markası, Avrupalı birçok şirketle işbirliği protokollerimiz var. Ve bu şirketler kendi eğitimlerini, sektör eğitimlerini üniversitede veriyor. Sektör üniversitemizde eğitiyor. Sektör akademisyenleri üniversitemizde eğitiyor. Akademisyenler bu iş dünyasındaki hı hı. şirketlerin fabrikalarını laboratuvar olarak kullanıyor. Onlar gidip orada tecrübe ediniyor. Ve yeni dönemde artık mikro yeterlikler çerçevesinde sektörle beraber 3'er aylık parkurlar, eğitim parkurları oluşturacağız. Ve uzmanlık programlarını sektöre dönük ve öğrencilere dönük yapmaya başlıyoruz. Şimdi bu tam bir örnek model ve gerçek bir iş dünyası ilişkisi modeli. Öğrenciler daha öğrenciyken iş dünyasıyla tanışıp, onlarla işbirlikleri yapıp uzmanlıklarını geliştirecek bir takım modellere direkt angaje oluyorlar. Evet. Çok farklı bir yapımız var bu açıdan.
16: Peki hocam, şimdi siz üniversitenizde yapay zeka, robotik, dijital dönüşüm gibi alanlarda çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmalar hangi bölümleri kapsıyor?
18: Şimdi yapay zeka ve robotik deyince böyle insanın ilk aklına sanki hani mühendislik bölümleri ya da teknik programlar gibi gelebilir.
16: Yalnızca mühendisliği mi kapsıyor deniliyor?
18: Dedim ya, ilk akla o
16: geliyor. Öğrenciden gelmiş soru.
18: Çok doğru bir soru. Şimdi bizim 20 bine yakın öğrencimiz var. 48 farklı meslek yüksek okulu programımız var. Bunlar içinde robotik, yapay zeka, yapay zeka operatörlüğü, dijital dönüşüm operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri operatörlüğü gibi, otonom araç teknikerliği gibi çok farklı yeni bölümler var. Robotik, yapay zeka zaten o bölümlerin içinde. Robotik ve yapay zeka bölümümüz de var. Şimdi mühendislikleri zaten robotik ve yapay zeka ile entegre ediyoruz. Üniversitenin içinde robotlar geziyor Sait Hocam. Bir tane Dora'mız var. Yazılımlarını birlikte geliştiriyoruz öğrencilerimiz, hocalarımızla. İki tane robot köpeğimiz var. Üniversitenin içinde kuantum bilgisayarımız var.
16: Evet.
18: Kuantum bilgisayarları analiz yapıyor. Şimdi ben bir mekatronik mühendisiyim ve akademisyenim. Ben o robotları her gördüğümde kendimi daha eksik ve tamamlamak zorunda hissediyorum. Ve robotik ve yapay zeka bizim hayatımızın içinde koşuyor robotları etrafımızda. Ama yetmiyor bu. İşletme, yönetim ve yapay zeka, hukuk ve yapay zeka, uluslararası ve yapay ilişkiler ve yapay zeka gibi birçok konunun tüm bölümlerin içine yapay zekayı, hatta robotiği enjekte ediyoruz. Biz robotlarla beraber yaşıyoruz. Ve yapay zeka bizim artık hayatımızın bir parçası. Biz yapay zeka üniversitede reddetmek yerine onunla birlikte yaşamayı, birlikte büyümeyi öğreniyoruz.
16: Yani siz orada yapay zekayı bir dost görüyorsunuz.
18: Kesinlikle öyle ve yapay zekayı kullanmayı, prompt mühendisliğini, yapay zekayı nasıl yöneteceğimizi, yapay zekanın bizi nasıl yönettiği değil, nasıl yöneteceğimizi öğrencilere öğretiyoruz. Yapay zeka ile birlikte üretiyoruz. Yapay zeka ile mücadele etmiyoruz yani.
16: Ya buradan da şu çıkıyor, yapay zekayı kullanabilen kişi kullanmayandan ileriki yaşamda birkaç adım önde hareket edecek. Kesinlikle diyor. Öyle. Peki hocam, hemen buradan bir özel bir soruya geçeyim. Uluslararası akreditasyon denince artıları nedir?
18: Tabii şimdi biz dediğimiz gibi artık dünya vatandaşıyız.
16: Evet.
18: Ve şunu bilmek lazım. Geleceğin en önemli meslekleri bugün en az bilinenler.
16: Evet.
18: Ve biz işte robotik, yapay zeka gibi, karbon yönetimi gibi, imalat yürütme sistemleri gibi çok farklı yeni bölümü üniversitemiz bünyesinde işliyoruz. Bir yandan da işte yazılım mühendisliği alanında Türkiye'nin en eski üniversitelerinden bir tanesiyizdir. Bunları yaparken buradan mezun olan arkadaşlarımızın artık sadece Türkiye'de değil, dünyada köklü bir şekilde pozisyon almalarını bekleriz. Öyle mezunlarımız var ki Sait Hocam, çok büyük otomotiv şirketlerinin tasarım ekiplerinde çalışıyor. İşte Aselsan gibi, Roketsan gibi birçok markada tasarım mühendisliği yapan, yöneticilik yapan arkadaşlarımız var. Biz artık mezunlarımızın dünyada çok rahat diplomasını olduğu gibi kullanıp tekrar onun üzerine yüksek lisans, doktora ya da akademik hayatına ya da iş hayatına devam etmelerini sağlıyoruz. Onun için uluslararası akreditasyon çok önemli. Akuin'i de bunun için aldık zaten.
16: Şimdi sevgili hocam, gelelim genel hep konuştuk. Şimdi size özel geliyorum. Bir akademisyen, yönetici ve sektör profesyoneli kimlikleriyle birlikte düşündüğünüzde bu çok yönlü deneyiminizi öğrencilere nasıl aktarıyorsunuz?
18: Şimdi ben tabii sektörden gelme birisiyim ve sektörün ne istediğini anlıyorum. Şimdi biz yeni bir modele geçiyoruz. Mesela
16: pardon, hemen şunu soruyorlar. Sektörün ne istediğini hoca anlıyor. Bir soru gelmiş. Peki günün şartlarına göre ders programlarını değiştiriyorlar mı?
18: Çok güzel soru. Şimdi iki farklı şeyden bahsedelim. Bir tanesi 3 artı 1 ve 1 artı 1 diye yeni bir modele geçiyoruz. Öğrencilerimiz 3 yılını okulda, 1 yılını dışarıda stajda geçirecek. Yine meslek yüksek okul öğrencilerimiz 48 bölüm için 1 yılını okulda, 1 yılını dışarıda iş yerinde staj yaparak geçirecek. Ve biz bunu karşılayacağız, sigortasını vesaire. Şimdi mesele iş dünyasının ne istediğini anlamak.
16: Evet.
18: Şimdi bizim BWI Hub diye bir birimimiz var. İş dünyasıyla 50'ye yakın uluslararası şirkette işbirliklerimiz var. Onların ne dediğini sürekli dinliyoruz. Kulağımız onlarda. Bir de danışma kurulu toplantılarımız var. Danışma kurulunda sürekli onlardan geri bildirim alıyoruz ve onların istediği nitelikte tailor made şirketlerin niteliğine, istediğine göre onlarla beraber insan yetiştiriyoruz. Bu bir.
16: Evet.
18: İkincisi bu mikro yeterlikler çerçevesinde sertifika programları yapmaya başladık. İş dünyasıyla beraber 3'er aylık parkurlar şeklinde uzmanlık programları geliştirmeye başladık. Yani sektör istediği nitelikte insanı ve sektörü ve öğrencileri ve akademisyenleri üniversitemiz şemsiyesi altında eğitiyor. Şimdi bu benim daha önce iş dünyasında uzun yıllar tecrübe edip duyduğum ihtiyaçtan ortaya çıkan bir proje. O projenin başında ben direktörüm üniversitede. Bu, ve benim gibi düşünen, benim gibi ihtiyacı olan hem akademisyenleri üniversite kendi bünyesi topluyor, hem de iş dünyasının ne dediğini, biz zaten ne demek istediğini anlıyoruz. Çünkü ben de sektörden gelmeyeyim. Rektörümüz dahi iş dünyasından bir hocamız. Evet. Ve hepimiz bütün gözü kulağı iş dünyasına dikmiş durumdayız. Ve onlar ne diyor onları dinliyoruz ve onlarla beraber her şeyi programlıyoruz. Sayın hocam, üniversitemize mesela benim derslerime CEO'lar geliyor işbirliği yaptığımız şirketlerde.
16: Evet.
18: CEO ders veriyor. CEO eğitim bittiğinde sertifika veriyor. Ve diyor ki mesela 49 öğrencim vardı benim bu dönem. Ve bütün öğrencilerim, sınıftaki bütün

0: Bütün öğrenciler o şirket tarafından işe alındı. Ve daha öğrenciniz varsa alalım diyorlar. Ve biz iş dünyasındaki en üst düzey yöneticileri, çocukların randevu bile alamayacağı kişileri derslerimize konuk edip bir de sertifika veriyoruz üstüne. Nasıl geliyorlar? Bizim iş dünyasıyla olan ilişkilerimiz sayesinde doğru geliyorlar. Ve bunun gibi birçok proje yapıyoruz. Gerçekten inanılmaz dinamik iş dünyasının içinde yaşadığı, bizim iş dünyası içinde yaşadığımız pırıl pırıl ve koşan bir üniversiteyiz.
1: Şimdi hemen yine bir soru. Sayın Karakaya diyor ki iş dünyasına olan öğretim üyeleri. Peki de öğretim üyelerinin iş dünyası olmasının dışında seçerken hangi ana başlıklara bakıyorlar?
0: Yani öğretim üyelerinin kendisi mi?
1: Hayır, öğretim üyelerinin üniversite seçiminde gelirken siz hangi ana başlıkları araştırıyorsunuz?
0: Şimdi tabii bizim, bir kere...
1: Ya sektörün dışında...
0: Şimdi şöyle, yani bir kere iyi bir araştırmacı olması lazım akademisyen.
1: Evet.
0: Çok iyi sunuyor, çok iyi aktarabiliyor olması lazım. Bu yeteneklerine çok inanıyoruz, istiyoruz. Öğrenci dostu, onların derdini dinleyen, onlarla beraber zaman geçiren, onların isteklerine uygun çalışan akademisyenler var Doğuş Üniversitesi'nde. Bir diğer önemli konu da bizim mesela BAP projelerimiz var. Öğrenciye proje yaratıyoruz.
1: Evet.
0: Hocalar öğrencilere eşlik etsin, onlarla birlikte proje geliştirsin istiyoruz. Ve bunun sonunda da akademik yayınlar çıksın istiyoruz. Üniversitemiz akademik yayınlarda çok büyük bir zıplama içinde mesela.
1: Evet.
0: Kariyer.net'in sıralamasına göre en hızlı iş bulan 5. üniversiteden bir tanesiyiz. Bir taraftan akademisyen akademik çalışmaları iş dünyasının isteğine göre onlarla beraber yaparken öğrencileri de sürecin içine çekiyorlar. Biz böyle akademisyenler çalışıyoruz. Öyle seçiyoruz ve onlarla devam ediyoruz açıkçası.
1: Efendim yönetmenim uyarıyor. Hocam bir şeyi cevaplaması gerekiyor diyor. Soru gelmişti. Günün şartlarına göre müfredat değişikliği nasıl oluyor?
0: Şimdi,
1: İş dünyasından.
0: Bizim markalı dersler diye bir konumuz var. Şirketler 14 hafta boyunca bir akademisyen koordinatörlüğünde ve farklı bölümlerde seçmeli olarak markalı ders açıyor. Ve hayatı boyunca öğrencinin transkriptinde o marka ve o markalı dersin konusu geçiyor. Ve şirketler bizim üniversitemizin içinde açtığı eğitim merkezleri, üniversitemizin içinde.
1: İçinde.
0: Kendi açtıkları eğitim merkezlerinde eğitime tabi tutuluyorlar.
1: Günün şartlarına göre.
0: Günün şartlarına göre ve bu eğitim merkezleri üniversitenin içinde, tekrar söylüyorum. Yani elektronik kart ekipmanları ithal eden bir şirket elektronik kart üretimini ve tasarımını üniversitenin içinde açtığı eğitim merkezinde uygulama olarak kendisi öğretiyor. Ve bunu biz markalı ders olarak açıyoruz.
1: Ayrıca, hocam.
0: Ayrıca bu mikro yetenekler çerçevesinde artık uzmanlık eğitimleriyle böyle paket eğitimlerle uzmanlar yetiştiriyoruz daha öğrenciyken.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla gelmenizi öneririm. Gelin görün. Tam bir teknoloji cennetiyiz. Tam bir yenilik merkeziyiz. Tam bir inovasyon alanıyız. Bekleriz mutlaka Sait Hocam sizden.
1: Peki. Evet, bugünkü programın sonuna geldik. Değerli konuğum Doğuş Üniversitesi Rektör Danışmanı, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Turhan Karakaya bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
1: Yarın 19.20'de tekrar buluşmak dileğiyle tüm güzellikler sizin olsun.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: TRT.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg KT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Her pazartesi akşamı olduğu gibi çok kıymetli konuklarım Tevfik Eraslan ve Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Tevfik Bey burada stüdyoda. Abdurrahman Bey hala uzaklarda. Sevdi Abdurrahman Bey oraları serin serin. Kalabalıklar biraz daha az diye herhalde Tevfik Beyciğim. Pek bir gelesi yok gibi hissediyorum.
2: Hissediyorsun.
1: Var mı?
3: çok isabetli bir tercih gibi duruyor.
1: Nasılsınız, iyi misiniz Abdurrahman Beyciğim?
2: İyiyim gayet.
1: Maşallah, maşallah. Darısı başımıza.
3: Evet.
1: Biraz önce evet, konuşuyorduk başımıza. Tevfik Bey'le İstanbul'un ne kadar yorucu bir şehir olduğundan. O da biraz kaçamak yapmış gelmiş. Bir günde diyor iki haftalık tatilin enerjisini kaybettim diyor. İşte İstanbul böyle yapıyor insanı. Ben de tatilden geldiğimde böyleydim. Bir iki gün dayandım ama ilk gün bitmedi. Hatta evet. Üçüncü güne sarktı yani. Ama gerçekten büyük şehirde yaşamak böyle bir şey.
3: Zor.
1: Çok çok yorucu. Ne yapalım? Bizim de kaderimiz bu. Çalışıyoruz. İşimiz gücümüz buralarda. Yapacak bir şey yok. Herkes Abdurrahman Yıldırım gibi şanslı değil öyle uzaktan varlığıyla. Değer katamıyor. Biz mecbur burada yerimizde oturacağız. Daha da yüklenirdim ama hadi dedim neyse yüklenmeyeyim bu kadarı yeter keyfiniz olsun. Şimdi Başkan Trump yani artık ne kadar inandırıcılığı kaldı bilmiyorum ama mevcut haliyle bizi hop otur pop kaldırmaya devam ediyor. Geçen hafta yine savaş fiyatlaması yaptık. Petrol 100 doların üzerine çıktı. Bugün yaptığı açıklamalarla bir miktar daha böyle bir sönümlenme var. İşte vurmamaya karar verdik İran'ı dedi. Ondan sonra çok kapsamlı görüşmeler yapacağız dedi. Ama görüşme olmazsa bu bir harekata dönüşebilir diye yine tehdidini de yaptı ama yani sanki böyle işte bir grafik düşünün her şeyin alt üst olduğunu gösteren o böyle bir zirve noktalara doğru gelirken Trump bir U dönüşü yapıyor tekrar bir aşağı iniyoruz. Ama kuvvetli bir volatilite var ve yeni normaller var bana kalırsa petrol fiyatları tarafında özellikle. Şimdi haftaya başlarken şöyle bir geldiğimiz noktayı özetlemek lazım. Tevfik Bey nasıl değerlendiriyorsunuz bu son tabloyu? Yeni bir ateşkese gider miyiz mesela öyle sorayım buradan.
3: Yani onunla ilgili de çok kuvvetli bir cümle kurabilecek, öngörüde bulunabilecek bir durum Trump bırakmıyor maalesef. Son ateşkesin ya da barışın devam etmemesinde İran'ın da önemli ölçüde sorumluluğunun olduğunu ben değerlendiriyorum. Taraflar bir sürdürülebilir gerginlik üzerinden herhalde kendi alacaklarını ya da faydalarını maksimum seviyeye çıkartmaya çalışıyorlar. Tabii bunun sonucu olarak da petrol fiyatları normalleşemiyor. Ya da sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni normali belki de 90 dolarlar seviyesi. Bugün de oralardayız son düşüşünden itibaren. Dolayısıyla dünyada özellikle enerji ile ilgili ciddi bir belirsizlik ve bunun getirdiği bir tehdidin bütün ülkeler tarafından hissedildiği bir ortamla karşı karşıyayız. Bu birçok ülkede de enflasyon tarafında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Enflasyon ciddi bir tehditse o zaman neden faizler de daha yukarıda olmasın sorusu gündeme geliyor.

0: şu anda. Belki bunun çok daha kötü bir hal almamasının tek bir gerekçesi somut olarak masada duruyor da ABD'nin Kasım ayındaki seçimleri öncesi her şeyin çok daha kötüleşmesini istemeyeceğine yönelik olarak beklentiler. Dolayısıyla bu nedenle de Trump işin şiddetlenmesi ya da buradaki risklerin büyümesinin dozunu daha sınırlı ve kontrollü bir yerde tutuyor diye ben değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi bunun sonucunda hem enflasyon tehdidine hem de yüksek faiz ortamına da hepimiz biraz daha hazırlıklı olmalıyız gibi de duruyor.
1: Peki, şimdi faizler konusuna geleceğiz. Bu hafta önemli bir hafta. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Fed ne yapacak? Önemli. Başkan Trump yine bu akşamki açıklamalarında Walsh iyi bir adam ama içeri yönetimde kurulunda sorunlar var. O elinden geleni yapmaya çalışıyor. En iyisini yapacaktır minvalinde. Yine bir sözler söyledi. Şimdi oraya gelmeden önce Abdurrahman Bey, siz ne diyorsunuz petrol fiyatları ile ilgili olarak? 90 dolar acaba orada yeni normalimiz olur mu? Eğer böyle olursa bizim içeride aslında hesabımızda biraz şaşacak gibi. Ne dersiniz?
2: Yani 90 dolar olmasa da 80 dolar olur diyelim. Yani 80-90 dolar gayet normal şeyler. Bir ateşkes değil de yani bir anlaşma olmaz ise. Çünkü anlaşma olmadığı takdirde ara ara demek ki o gerilim devam edecek. Ya da işte Hürmüz Boğazı tam açılmayacak. Onun yanında Mendeb Boğazı, işte Kızıldeniz Körfezi de belki zaman zaman kapanacak. Dolayısıyla bunlar olduğu zaman ama çatışmanın da işte düzeyi düşük olduğunu varsayarsak 80 dolar, 90 dolar civarında evet gidip gelebilir petrol. Bu yeni normal olabilir. Yani böyle olur ise tamam. Yani bu Türkiye'yi de çok fazla sıkıştırmaz. Çünkü öngörmüş, tahmin edilmiş bir düzey. Ortalama 82 dolar olarak hatırlıyorum ben. Bir hesap yapılmıştı. Dolayısıyla yani şu ana kadarki gerçekleşmeler de aşağı yukarı o civarda. Yani ortalama bazda. Yani bundan sonraki seyir de böyle kalır ise tamam. Yani çok büyük ekonomiye majör bir etki olmadan bu işi böyle sürdürebiliriz. Ama nereye kadar ve de işte seçimlere kadar diyelim, ara seçimlere kadar, Kasım'a kadar sürdürdük. Ondan sonra ne olacak? Onu göreceğiz yani. Amerikan seçimleri bence çok önemli bir eşik olacak dünya için, Amerika için de. Normal bir seçim de olmayacak. Trump'ın kazanması sürpriz olur artık bu aşamadan sonra. Çünkü işte hayat pahalılığı vesaire bunu da durdurmuş değil. Yani tek umut belki bu aşamadan sonra işte seçmenine biraz mali genişleme yaparak bir imkan sağlaması artı petrol fiyatlarını biraz aşağı çekmesi. Ama bu çatışma sürdüğü sürece de bu pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla karnesi zayıflarla dolu. Yani böyle bir karneyle sınıf geçmek mümkün değil. Seçmeli atlamak da mümkün değil. Dolayısıyla yani çok farklı gerginliklerle dolu. Belki yani seçimin ertelenmesi dahi konuşulmaya başlanmış. Bu da enteresan yani savaşı da bahane ederek. Belki de kazanamayacağı bir seçim olacağı için bunu erteleme yoluna dahi gidebilir. Bu tür şeyler tabii piyasaları gerer. Dünya siyasetinde gerer ama durum böyle. Petrol fiyatları ancak yani gerçek işte seyrine yeni bir jeopolitik gerginlik olmaz ise kavuşabilir. Ben bunu işte çok zor görüyorum bu konjonktürü. Çünkü İran ile bir türlü bu çatışma ortamı Orta Doğu'da bitse bile başka bir tarafta sanki başlayacakmış gibi çok kısa bir süre sonra. Dolayısıyla

0: Yani bunu göreceğiz yol boyunca. Sanki o 50 dolar 60 dolara iner diyorduk normal koşullarda, ama normal koşullar bir türlü gelmeyecek. Öyle tahmin ediyorum. Yani inşallah yanılırım tabii. Ama bu siyasi konjonktür, hegemonya mücadelesi. Ondan sonra Amerika'nın sürekli ne diyeyim, coğrafyaları karıştırması böyle bir şeyi beraberinde getiriyor. Yani bundan sonra dünya pek öyle istikrarlı bir dünya olmayacak.
1: Böylesi istikrarsız bir konjonktürde yatırımcı için de hayat hiç kolay değil, değil mi Tevfik Bey? Yani nasıl
2: Değil.
1: bir yol haritası olabilir yatırımcının bu noktada? Bir kere her şeyden önce çok kuvvetli bir volatiliteden bahsediyoruz. Sadece petrol fiyatlarında değil, işte tahviller tarafında geçen haftaki hareketi gördük. Keza hisse senetlerinde öyle. Yani ABD tarafında hisse senetleri bu sefer belki sadece petrol fiyatlarından ötürü değil ama işte sektörler arası değişimlerden ötürü böyle çok dalgalı, çok volatil bir hale de büründü. Orada da yeni gerçek, yeni normal, volatilite ise yatırımcı ne yapacak?
2: Evet, dünya bu kadar belirsiz bir yer olunca, öngörülebilirlik azalınca bunun yatırım araçlarındaki karşılığı da volatilite oluyor. Tabii ki yatırımcıların böyle bir ortamda işleri hiç de kolay değil. O nedenle de bonaya bir güvenli liman gibi bakıp parayı oraya koyduğunuz zaman bile dönüp burada para kaybetme olasılığınız da olabiliyor. Siz işte ifade ettiniz, ABD tahvillerinde benzer bir durum yaşandı. Böyle olunca yatırımcılar da neyin güvenli liman olduğu konusunda ciddi bir soru işareti var. Risklerin arttığı, politik, coğrafik risklerin arttığı dönemde altının çok ön plana çıktığı geçmiş dönemden farklı bir dönemin içerisine giriyoruz. Aslına bakarsanız o tarihsel bilgiyle baktığınız zaman altının fiyatının yukarıya gitmesini tetikleyecek her şey varken altının fiyatının işte 5.500 dolardan 4.000 doların altına kadar sarktığı bir dönemi de hep birlikte gözlemledik. Benzer bir şekilde gümüşün fiyatı 110 doların üstüne çıkmıştı. Orada da neredeyse yarı yarıya yaklaşan bir düşüş söz konusu oldu. Petrol fiyatlarında da bu yıl 60 doları da gördük. Ama diğer taraftan 115 doların üstünde bir fiyatı da gördük. Biraz önce söylediniz, ABD'de de sektörler arası geçiş var. Bir dönem teknoloji hisselerine çok büyük bir rağbet oldu. Oradan sonra teknoloji şirketlerinde ciddi bir satış hem ABD hem de Uzak Doğu'da hep birlikte yaşadık. Dolayısıyla belirsizlik var. Bu belirsizlik ortamında belki yine güvenli olabilecek enstrümanlardan bir tanesi daha kısa vadeli pozisyonlarla faizde devam etmek, belki biraz daha öngörülebilirlik olduğu takdirde vadeli enstrümanlara geçmek olabilir. Türkiye açısından bu biraz da iyi bir strateji diye gözüküyor. Çünkü Türkiye tarafında faizler yüksek. Bu yüksek faizler sebebiyle de yatırımcı reel olarak da kazanabiliyor, döviz bazında da kazanabiliyor. Dolayısıyla aşırı maceraya girmeden bu dönemde belli bir getiri elde edebilmek mümkün. O da nedenle de yatırımcıların Türk lirasına ciddi bir şekilde sarıldığı, Türk lirasını tercih ettiği bir dönemi geçiriyoruz. O Türk yatırımcısı açısından bu belirsizliklerin belli oranda daha kolay yönetilmesini sağladı diye ben değerlendiriyorum. Ama onun dışındaki yatırım araçlarında Türkiye'de altın çok favori bir yatırım aracı. Orada da son birkaç aydır işler pek yatırımcıların lehine gitmedi diye gözüküyor. Ama orta ve uzun vadede de merkez bankalarının döviz alımları yine devam ediyor. Bu özellikle rezerv para konusu oldukça önemli. Bu nedenle de yine altını büyük oranda ülkeler ellerinde tutmaya devam edecekler gibi düşünüyorum ben. Öyle olunca da orta ve uzun vadede altın yine ciddi bir alternatif olarak gözüküyor. Petrol fiyatları ile ilgili siz de ifade ettiniz. Abdurrahman Bey de ifade etti. Yeni normal belki de bu seviyelerde olması olacak. Çünkü bir türlü toparlayamıyoruz o tarafını. Kalıcı bir barış sağlanmadan zannediyorum petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde geriye gelmesinde de güçlükler olacakmış gibi duruyor. Ama Türkiye Ekonomi Yönetimi yine burada 80 doların üzerinde bir petrol fiyatı öngörüsüyle çalışma yapmıştı. Şimdilik o beklentiler içerisinde kaldığından dolayı bu petrol fiyatıyla ekonominin yönetilmesinde aşırı öngörülmeyen risklerin olma olasılığı da düşük görünüyor diye ben düşünüyorum.
1: Sizce güvenli liman neresi Abdurrahman Bey?
0: Şimdi bizim yerli yatırımcılar açısından aslında geçmişte benim de böyle bir Türkiye portföyü diye nitelediğim bir bilişim vardı. Onun içerisinde döviz vardı, altın vardı, arsa vardı, yani gayrimenkul. Yani bunlardan oluşuyordu. Hisse senedi sahipliği düşüktü ama son zamanlarda arttı. Bunu da koymak lazım. Dolayısıyla 4 yatırım aracı. Yani yatırım fonları da işte ya da bireysel emeklilikte hisse senetleri ve diğer para piyasası araçlarının bir türev ürünü diyelim. Şimdi böyle bakınca Türkiye pozisyonu diye tanımladığımız bu pozisyon aslında ideal bir pozisyon. Yani bir gün altın yükselir, altından kazanırsınız. Diğer gün döviz yükselir, dövizden kazanırsınız. Başka bir gün faiz yükselir, faizden kazanırsınız. Yani gayrimenkul zaten Türkiye'de durmaz. Yani durur. Yani fiyat olarak biraz piyasa olarak durur. Ama bu demografik özellikleriyle bence gayrimenkulün trendi yukarı yönlü devam ediyor. Henüz tamamlanmış, bitmiş değil. Dolayısıyla her aşamada istikrarsızlıkla iç içe yaşayarak gelmiş yüksek enflasyon, ondan sonra jeopolitik gelişmeler, çok oynak ve istikrarsız bir makroekonomik ortam, bütün bunlarla baş edebilecek bir portföye zaten sahip Türkiye'de yatırımcılar. Dolayısıyla şu anda mesela dövizden kazanamıyorlar diyelim. Ama bir gün kazanacaklar. Yani günü gelecek. Ondan sonra altın yavaş gidiyor son aylarda. Tamam ama orada da kazanacaklar. Dolayısıyla Türk insanının portföyü hakikaten bence bu tür krizlere, oynaklıklara karşı bir panzehir gibi ve içerisinde reel varlıklar daha çok var. Yani altın diyoruz, yani altının işte piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolardan söz edebiliriz toplamı. Yani 5000 ton altın varlığından söz ediyoruz. Ondan sonra yastık altı döviz ve bankalardaki döviz beraber düşündüğümüz zaman yani orada da yine 300-400 milyar dolarlık bir toplam tahmin ediliyor. Yani Türk lirası faiz, faiz zaten iyi getiri sağlıyor diyelim. Sadece hisse senetleri işte son 2 yıldır iyi gitmiyor. Ama bence bu sene pozitif yönde kapatacak. Gelecek sene de daha iyi olacak diye umarım, tahmin ediyorum. Ve de dünya ile arasındaki negatif ayrışmayı nispeten pozitife çevirecek. Dolayısıyla yani ben bir şey görmüyorum şeyde. Yani Türk yatırımcısı dünyadan gelebilecek bu tür etkileri absorbe edebilecek, göğüsleyebilecek ve aşabilecek olgunlukta, yetkinlikte. Yani finansal okur yazarlık dediğimiz şeyi belki klasik anlamıyla çok fazla özümsemiş bir kitle değil ama pür spekülatif, hatta manipülatif bazı şeyleri de var. Ama altın ticaretini, ondan sonra gayrimenkul ticaretini gayet iyi bilen, hatta döviz alım satım zamanlamasını gayet iyi yapabilen bir yatırımcı. Dolayısıyla ben kendilerini koruyacağını tahmin ediyorum bu tür dalgalanmalarda.
1: Vallahi haklısınız, ne diyeyim, öyle değil mi Tevfik Bey? Yani baktığımızda tarihsel olarak gerçekten Türk yatırımcısı becerikli bir yatırımcı şimdi.
2: Doğru, doğru.
1: Kim ne derse desin. Yani finansal okuryazarlık...
0: Şartlar içerisinde olgunlaşarak geldi.
1: Aynen, yani çünkü tecrübeyle
0: bedel
1: sabit.
0: Bedel ödeyerek geldi yani. Dolayısıyla aynen, bir tecrübenin sonucu bu.
1: Bilmiyorum, belki yurt dışına ihraç ederiz bu tecrübemizi, yurt dışı. Gerçi oraya da bulaştık yani, yurt dışı hisse
0: yok,
1: senetlerine.
0: Yurt dışı yatırımlar da var.
1: Evet, yani, yurt dışı yani hisse
0: sadece
1: senetleri.
0: Sadece borsalarda değil, sadece borsa değil.
1: Gayrimenkul de var.
0: Gayrimenkul kıymetlerde ve daha işte son yıllarda yaygın olan gayrimenkul.
1: Evet.
0: Artık bu kripto işine bulaştık ama yani... Ne diyeyim yani, orada nasıl bir sonuca ulaşacağımızı ben tahmin edemiyorum yani, beni aşıyor.
1: İşte bedeller dediniz ya, belki yeni bir bedel bölümü de orasıdır ama doğru yani, birçok açıdan öyle ama bildiğimiz doğruların çok geçerli olmadığı da bir dönemden geçiyoruz artık yani. Döviz mesela Türkiye için çok önemlidir, dolar. Öyle değil mi? Ama şimdi son işte 2-3 yıldır hatta, değil mi, dezenflasyon programıyla birlikte biz o tarafı bir böyle kutuya koyduk, kapattık gibi bir şey. Yani oradan nasıl çıkacak onu bilmiyorum ama o da ayrı bir süreç olacak muhtemelen. Dolayısıyla o kalemlerden bir tanesi öyle gitti bir bildiğimiz. Altın dediğimizde tamam, biz bırakmayacağız belki altının peşini ama yani dünyada birçok dinamik altın fiyatlarını desteklemeyebilir noktada artık geldiğimizde. Faiz diyoruz şimdi. Şimdi böylesi bir konjonktürde Merkez Bankamız da geçen hafta işte faiz kararında bekle gör stratejisini uyguladı ve birçok kurum ve kuruluştan da yorumlar yapılıyor. Bu yılı içerisinde bir faiz indirim fırsatı bulamayabileceğine ilişkin olarak, ama bir faiz arttırımı da gündemde değil. Ve enflasyonla da geldiğimiz seviyeler belli. Yani petrol fiyatları nedeniyle bir 5 puan gerideyiz gibi yorumlar yapılıyor ama nihayetinde hedefe ulaşamadık. Böyle de bir ortam var, değil mi yatırımcı için?
2: Evet öyle. Yani son enflasyon rakamımız %32'nin üzerinde. Petrol fiyatları ve uluslararası konjonktür de enerji fiyatlarına baktığımız zaman burada bir kere bizim enflasyonla mücadele programımıza destek vermiyor. Son dönemde 70 dolara doğru gerilerken biraz ümitli olmaya başlamıştık. Acaba buradan ciddi bir dezenflasyon yılın sonuna doğru yakalar mıyız diye. Şimdi görünen o ki biraz daha bu süreç devam ediyor olacak. O nedenle de enflasyonda istediğimiz kadar sonuç alamayacağız. Hedeflediğimiz kadar enflasyonda bir indirimi ya da azalışı göremiyor olacağız gibi duruyor. Öyle olunca da Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili alanı da sınırlı kalacak diye değerlendirebiliriz. Hiç faiz indirmeyecek gibi düşünmüyorum ama indirim yapılabilse bile sınırlı ölçüde indirim yapılabilme imkanı olabilecekmiş gibi duruyor şu andaki verilere baktığımız zaman. Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde de Temmuz ayında geçici de olsa öncü göstergelere bakıldığında bir yükseliş olduğu yönünde bir intiba var. İşte bizim de kurum olarak beklentimiz 2'ye yakın bir yerde. Geçen yılın Temmuz ayında çıkan rakama da baktığımız zaman yani yıllık bazda enflasyon Temmuz ayı verisi geldiğinde çok çok aşağıya gelemiyor olacak, evet, diye görünüyor. Dolayısıyla faizin tabii yüksek olması kısmını yatırımcılar açısından övmüştük. Dolayısıyla burada ciddi bir fırsat yaratıyor demiştik ama diğer taraftan da ekonomide de talebin kısılması ya da işletme sermayesi ya da yatırım amaçlı kredi kullanan firmalar açısından duruma baktığınız zaman da ciddi bir finansal yüke de işaret ediyor. Buna yönelik olarak da birçok ildeki Sanayi Ticaret Odası başkanlarının Sayın Bakan'a da Sayın Merkez Bankası Başkanı'na da ziyarette bulunduk.

0: yaşadıklarını, onlardan burada indirim talep ettiklerini de duyuyoruz. Dolayısıyla ekonomik programın bu yüksek faizle giden kısmının oluşturduğu yükler aslında üretici tarafında çok ciddi bir şekilde hissediliyor. Onun da yarattığı zorluklar ekonomiyi önümüzdeki dönemde ciddi bir şekilde zorlayacak gibi de görünüyor.
1: Peki. Abdurrahman Beyciğim, ekleyeceğiniz var mı, yoksa bir reklam arasına gideceğim müsaadenizle?
2: Sadece şu zorlanan şirketler için hükümetin bazı kredi paketleri açmakta olduğunu, açtığını ve bu süreci daha da fazla kötüleşmeden atlatmak istediğini eklemek isterim.
1: Peki. Devam edeceğiz ama önce bir reklam arasına gidelim. Giderken de biraz önce bahsettiğim üzere Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararının ardından birçok kurum, yabancı kurum bundan sonraki döneme yönelik beklentilerini paylaştılar. Arkadaşlarım derlemişler haberi. Onu da reklamla birlikte izleyelim.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda %37 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından yabancı yatırım bankaları para politikasına ilişkin beklentilerini revize etti. Raporlarda öne çıkan ortak tema ise Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon görünümünü bozduğu ve Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini geciktirebileceği oldu. Bank of America, Merkez Bankası'nın karar metninde daha şahin bir dil kullanmasını gerektirecek nedenler bulunduğunu, buna karşın iletişim tonunun nötr kaldığını değerlendirdi. Banka, jeopolitik risklerin azalması halinde TLRF'in yeniden politika faizine yakınsayabileceğini, ancak mevcut koşullarda efektif fonlama faizinin %40 seviyesinde daha uzun süre kalmasının daha olası olduğunu belirtti. Bank of America, Brent petrolün yüksek seyrini koruması halinde yıl sonu enflasyonunun %30 ila 31 bandına yükselebileceğini, bu senaryoda politika faizinin ise %37'de kalacağını öngördü. Deutsche Bank'ta dış kaynaklı risklerin para politikasındaki normalleşmeyi geciktirdiğine dikkat çekti. Banka, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon tahminine yaklaşık 1,5 puan eklendiğini hesapladı. Bu nedenle yıl sonu enflasyon beklentisini %28,5'tan %30'a yükseltirken, politika faizinin yılı %36 seviyesine tamamlayacağını tahmin etti. JP Morgan ise Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin Merkez Bankası'nın normalleşme sürecini Eylül ayına ertelemesini bekliyor. Banka daha önce Eylül ve Ekim ayları için öngördüğü 100 baz puanlık faiz indirimlerini Ekim ve Aralık toplantılarına kaydırdı. Bununla birlikte yıl sonu politika faiz beklentisi %35 seviyesinde korunurken risklerin daha sınırlı faiz indirimi yönünde kaydığını uyarısında bulundu. Citi ise Temmuz ayı karar metninin Haziran ayına kıyasla daha temkinli bir tona sahip olduğunu değerlendirdi. Banka, Merkez Bankası'nın enflasyon görünümündeki bozulmayı kabul etmesine rağmen politika faizini %37'den efektif fonlama faizi olan %40'a yükseltme konusunda isteksiz davrandığını belirtti. Citi ayrıca mevcut kur odaklı dezenflasyon stratejisinin mal enflasyonunda etkili olduğunu, ancak hizmet enflasyonunda aynı başarıyı sağlayamadığını ifade etti. Banka, kalıcı fiyat istikrarı için para politikasının mali disiplin, gelir politikası ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Bu arada kutlayacak bir şeyimiz var. Kutlayalım. Evet. Nadiren kutlayacak bir şeyler oluyor bu aralar. Amilli kadın voleybol takımımız, işte ekranlarda gördüğünüz filenin sultanları, şapşahane kadınlar. Brezilya'yı 3-1 yendiler ve Milletler Ligi'nde şampiyon oldular.
2: Çok çok tebrik ediyoruz.
1: Gerçekten büyük bir başarı ve sessiz sedasız yani... bu başarılarını sürdürüyorlar. Evet. Müthiş bir disiplin, müthiş bir kurumsallık. Hani biz konuşuyoruz ya, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir başarı. İşte ta kendisi burada.
2: Kesinlikle.
1: Alkışlıyorum kadınları. Gerçekten efsaneler. Bir kez daha tebrik ediyorum. Hepimiz için mutluluk ve gurur kaynağı oldular. Abdurrahman Bey, maçı izlediniz mi? Çok heyecanlıydı.
3: Yok, ben izlemedim ama sonuçları izledim. Çünkü benim açımdan şöyle bir önemi var. Milli takım, futbol milli takımına çok önem veriyor Türkiye. Ona göre de imkanlar tanıyor. İşte özel uçak kaldırıyor. Başarı primi veriyor. Yok yalı veriyor filan kazanmışlar. Filan böyle bir taraf paraya boğulmuş gibi görünüyor. Yani uzaktan bakınca futbolcuları paraya boğuyorsunuz. Başarı sıfır. Yani para varsa başarı yok. Aşırı para varsa aşırı. Para yoksa ve de yani size biraz daha hani iyi gözlerle bakmıyorlarsa, ittiriyorlarsa bir tarafa doğru, başarı var. Ve yani burada da hakikaten yine bu görüşümde haklı çıktım. Yani bizim kızları da böyle özel uçaklarla bilmem neyle el üstünde tutup ondan sonra paraya boğsalar, şey etseler, olur da belki de o başarıyı yakalayamayacaklar.
1: Ben yani, bilmiyorum, bu denkleme katılmıyorum ben Abdurrahman Bey. Ben kızlara bir verelim bakalım ne yapacaklar yani. Onu düşünüyorum. Niye böyle ayrımcılık yapılıyor? Yok. Kızıyorum. Bir de bu bence...
3: Tamam. Bu ayrımcılığı telafi etmek için başarı gösteriyorlar. Aslında onlara doping, tersine bir doping etkisi yapıyor.
1: Olabilir, değişik bir matematik sizin söylediğiniz.
3: Ama aşırı teşvik hiçbir zaman başarı getirmiyor.
1: Bence yani, hak ettiklerini almaları gerekir diye düşünüyorum. Hani nedir ya, o
3: belki değeri hak ettikleri
1: bilmiyorum.
3: Bu. Yani futbolculara biz çok çok imkan tanıyoruz. Bu kadar yani fakir demeyeceğim bizim ülkemiz ama biz bu kadar zengin miyiz? Yani yabancı futbolculara halılar seviyoruz. O kadar para akıtıyoruz. Yerlilere öyle. Yani nereden geliyor? Petrol zengini miyiz? Tamam yani... Anladık da yani çok, para başarı değil.
1: Çok iyi anlıyorum söylediklerinizi ve hak verdiğim yanlar da var. Model ne kadar doğru bilmiyorum ama şu da bir gerçek ki orada bir kurumsallığı, bir disiplini oturtmak, belli bir çerçevede bunu başarabilmek bence karşılığı. Bizim futbolda da bunu yakaladığımız noktada parayla veya para olmadan mutlaka başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ama biraz evet dediğiniz gibi aşırıya kaçan durumlarda var. O kritiği sürekli yapıyorlar ekranlarda. Biz orasına girmeyelim ama kızlarımızı bir kez daha ben burada sizlerle de birlikte tebrik etmek istedim. Evet. Gerçekten büyük başarı. İkinci kez şampiyon oldular. Filenin sultanları diyoruz onlara. Kraliçeler, prensesler ne derseniz deyin. Gerçekten mutlu ettiler bizi. Peki bakalım Kevin Walsh da Başkan Trump'ı mutlu edebilecek mi bu hafta? Çünkü Başkan Trump ne dedi? Akıllı adamdır Walsh. Ne gerekiyorsa yapacaktır dedi. Ama dedi yönetimde dedi, yönetim kurulunda dedi biraz sorunlar var dedi. Oraya topu atıyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi gerçi ilk toplantıda da durum farklı değildi. Yine petrol fiyatları yüksekti. Yine enflasyonla ilgili endişeler fazlaydı. Ama Kevin Walsh orada bir aksiyon almamayı tercih etti. Daha ileriye doğru attı topu diyelim. Danışma kurulu oluşturacağım dedi. Fed'i yenileyeceğim dedi. Yapacaklarım da onlarla birlikte olacak dedi. Bu sefer de koşullar çok farklı değil. Yine yeniden petrol fiyatları yüksek. Yine yeniden Fed'in faiz arttırımına ilişkin beklentiler artış gösteriyor. Yine enflasyonla ilgili kaygılar çok yüksek. Peki bu sefer acaba Kevin Walsh yönetimindeki Fed ne yapar Tevfik Bey?
2: en azından bu toplantıda faiz arttırmaz. Ama hani Trump'ın beklentisi faiz indirimi ise onun da olasılığı hiç yok. Ama genel olarak yıl sonuna kadar ABD'de FED ne yapacak diye baktığımızda yani birden daha fazla faiz arttırma olasılığı şu anda fiyat dönüyor. O açıdan bakıldığında Trump'ın beklentilerinin FED yönetimi tarafından karşılanması da pek kolay değil. Biraz zaman kazanacaklar. Dediğim gibi bu toplantıda bir faiz arttırımı olmayacak. Biraz Walsh taktiksel olarak bence bir önceki toplantıda gerçekten iyi giriş yaptı. Çalışma komiteleri oluşturdu. Beklentileri başka taraflara aktarmayı başardı. Özellikle AI ve AI üzerinden verimlilik ve istihdam konusundaki gelişmelere dikkat çekti. Biraz da bu iletişimle ilgili politikaları da bir çalışma kuruluna havale ettiğinden dolayı bu komitede FED önümüzdeki dönemde toplumla nasıl iletişim kursun, az mı konuşsun, çok mu konuşsun, muğlak ifadeler mi kullansın, net ifadeler mi kullansın, bu konuları biraz tartışılır hale getirdi. Dolayısıyla bence kendi üzerindeki faiz kararı ile ilgili baskıyı hafifletme taktiği uyguluyor. Son derece de başarılı olduğunu da çizmek lazım. Dolayısıyla Walsh yeni bir FED başkanı ama son derece kıvrak ve politik açıdan da kurnazca konuyu ele aldı. Bunu olumlu yönüyle söylüyorum. Çok güç bir pozisyonda o da kendi açısından. Bir tarafta çok güçlü bir ABD başkanı var ve faizin yüksek olduğunu, bunun %1'e kadar indirilmesini savunuyor. Siz de FED başkanısınız. Onunla çok böyle kafa kafaya gelmeden bir önceki başkanın için söylenen sözleri duymadan bu işi yönetmeniz lazım. O nedenle de bu çalışma komitesi şeyi seçeneği son derece akıllıcaydı diye düşünüyorum. Ama bir sonraki toplantıda bir faizle ilgili karar net beklemiyorum. Yine muğlaklığı tercih edecektir diye düşünüyorum. Bekle gör stratejisini yine biz bu toplantının tutanaklarında görürüz diye tahmin ediyorum.
1: Evet, aslında Abdurrahman Bey bu seferki toplantıda biz basın toplantısı bile olmaz diyorduk ama açıkladı basın toplantısı yapacağım diye. Şimdilerde belki geçen seferden daha da uzun bir konuşma yapabilir diye de söyleniyor. İşte bu danışma kuruluna ilişkin olarak daha detaylı belki açıklamalar yapacak diye ama asıl hikaye tabii bir faiz kararı, ikincisi bundan sonrası için öngörüleri. Nihayetinde biz biraz önce ne konuştuk? İşte 80-90 arası, 85-90 dolar gibi seviyeler petrol fiyatları için bundan sonra yeni normal olabilir. Ya da işte volatilite yüksek seyredebilir bir anlaşma olmadığı takdirde diye. Ufukta böyle bir şey yok iken acaba Walsh nasıl tırnak içinde kıvıracak hikayeyi sizce?
3: Şimdi piyasaları etkileyecek bir şey yapacağı açık. Yani piyasaları ister olumlu ister olumsuz yönde dalgalandıracaktır. Bunu faiz de yapmayabilir. Ama konuşmasıyla yapacak. Özellikle de Fed'in yeni yapısına ilişkin açıklamaları göreceğiz bence. Yani oradan yeni bilgiler verdikçe zaten o piyasaların dalgalanması için yeterli olacak. Dolayısıyla orada çok az bilgi vermiş durumda. Sadece isimler belli, kurulların adı belli, bazı şeyler de belli ama daha bilinmesi gereken çok şey var. Dolayısıyla açılım oradan yapabilir ama Trump'ın şeyde bu Orta Doğu'da geri adım atması bir anda beni şüphelendirdi açıkçası. Şöyle ki önce ya büyük bir işte atak yapacağız, operasyon yapacağız diyerek dedikten sonra yapmadı. Sessiz kaldı. Sonra hafta sonu işte görüşmeler başladı falan gibi şeylerle tam böyle piyasaların istediği şeyi piyasalara vermiş oldu. Zaten önceden böyle büyük bir operasyon yapacağız deyip de sonra bu şekilde davranması belki de bu kez de inandırıcılığını biraz yükseltti. Dediler ki ya bak büyük operasyonu yapmadığına göre hakikaten bu görüşmelerden bir şey çıkabilir. Ama ondan ziyade bunu söylediği zaman büyük bir operasyonu bir hafta sonra FED toplantısı var. Petrol fiyatları yükseliyor. Faiz artırım ihtimalleri de yükseliyor. O büyük operasyonu yapmış olsa idi belki de şu anda işte %38 faiz artırım ihtimali %50 olacaktı. Geçen toplantıda ki o toplantıda FED başkanı olarak daha rahattı. Çünkü kendisinden beklenen faiz indirimiydi. Yani FED başkanı gelir faizleri indirir diye bir beklenti vardı. Geldi indirmedi. Dolayısıyla çok kolaylıkla sıkı duruşu mesajını verebildi. Bu kez faizi belki artırma niyetleri vardı diyelim. En azından bazı üyeleri. Yani 3-4 ya da 5 kişi. Dolayısıyla Trump bundan da tırsmış olabilir. Onun için de işte İran'a saldırmaktan bir hafta süreyle vazgeçmiş de olabilir pekala. Yani ben Fed'i sıkıştırmayayım, Fed de faiz artırmasın, ondan sonra duruma bakarız. Şimdi bunu hakikaten haftanın ikinci yarısında göreceğiz. Yani benim böyle bir çıkarımım var ama tamamen spekülasyon yapıyorum. Böyle de olmayabilir. Ama eğer gerçekleşmeler bu dediğim şekilde olursa o zaman hakikaten kanaat getireceğim ki ya bu galiba evet faizi arttırmamak için böyle bir manevra yaptı başkan. Dolayısıyla ya petrol fiyatları şimdi yeniden düşüyor ama biz şahin bir duruş yine sergileyelim. Bu toplantıyı da pas geçeriz. Ama yeni açıklamalarla, yeni Fed'in alacağı pozisyonları kısmen anlatarak da istediğimiz sıkılığı yaratırız şeklinde belki bir yolu deneyebilir. Ama piyasalar üzerinde etkili olacağını ben düşünüyorum. Çünkü boşa konuşmayacaktır. Yani faiz artırmayacaksa o zaman ne konuşup da piyasaları etkileyecek onu göreceğiz. Yani etkileyecek.
1: Piyasalar nasıl bir senaryoyla ne yönde etkilenebilir sizce Tevfik Bey? Yani ne şaşırtıcı ve negatif olur, ne pozitif olur borç tarafında?
2: Bir kere faizler ABD'de de tahvillere baktığımız zaman hiç düşük bir seviyede değil. Dolayısıyla burada zaten Fed'in önümüzdeki dönemde belli oranda faiz arttıracağı bir kere fiyatlamaların içerisine girmiş durumda. İşte kabaca 1,5'luk faiz

0: artışı bono fiyatlamalarına, tahvil fiyatlamalarına yansımış durumda. Dolayısıyla bu kısmı beklentilerin içerisinde diye düşünüyoruz. Fed'in beklentiden daha şahin olması, yani buradaki ifadelerini daha sert bir şekilde söylemesi, zannediyorum faiz artış beklentisi sayısını bir anda yukarıya çekebilir. Bu da enflasyonla mücadele konusunda Fed'in daha şahin olduğu intibasını uyandırabilir. Bunun sonucunda da uzun vadeli tahvillerde belki bir geriye geliş söz konusu olabilir. Yani ben bu olasılığın Fed'in daha güvercin olma olasılığına göre yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu yönde bir görüntü verme olasılıkları yüksek diye değerlendiriyorum. Diğer taraftan yine geçen haftanın önemli konularından bir tanesiydi. Perşembe günü ABD yönetimi Trump tekrar gümrük tarifelerine dönüş yaptı. Hatırlayacağımız üzere Şubat ayında mahkeme bunların bir yasal dayanağı olmadığı nedeniyle kaldırılmasını emretmişti. Şimdi Trump yönetimi ciddi bir çalışma yapmış. Dolayısıyla ülkelere tekrar gümrük vergisi uygulayabilecekleri alanlar bulmuşlar. Bazı ülkelere Section 301 dediğimiz zorla işçi çalıştırma konusunda müsamaha gösteren ülkelere yeteri kadar baskı yapmama, oralardan ürünlerin kendi ülkelerine gelmelerine müsaade etmeye yönelik olarak bir vergi uyguladı. Bazı ülkelere de 1930 yılından kalan gümrük vergisi tarifesini baz alarak yeni vergiler getirdi. Dolayısıyla daha iyi çalışılmış, daha kuvvetli yasal dayanağı olan vergilerle önümüzdeki günlerde geliyor olacak. Brezilya ve Kanada en yüksek oranla bundan nasibini aldılar. Ama önümüzdeki günlerde başkaca ülkelerin daha yüksek gümrük vergileriyle karşılaşması da söz konusu olabilecek. Bugün yine bir basın organında vardı. Bir Alman markasının içerisindeki yazılımların Çin malı olduğu gerekçesiyle ürünün tamamen Almanya'ya ithalatının yasaklanmasıyla ilgili de bir çalışma ve kanun önerisi var. Dolayısıyla Trump tekrar yılın başındaki formuna gümrük tarifeleri açısından gelmiş gibi gözüküyor.
1: Evet, daha konuşacağımız çok şey olacak. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin biz sonuna geldik. Tevfik Beyciğim sağ olun. Abdurrahman Beyciğim çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, teşekkür ederim. Bitirirken ekonomik görünümü güzel bir röportajla tamamlayalım. Yine Bloomberg International'dan Deloitte Orta Doğu Teknoloji ve Dönüşüm Büyüme Lideri Tamer Şarif'e konuşmuş. Her alanda olduğu gibi danışmanlık alanında da yapay zeka ile birlikte yeni normaller var, yeni dinamikler var. Onları anlatıyor. Neler değişiyor, nasıl yatırımlar yapılıyor diye bu röportajla tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
2: Ancak büyümeyle ve büyümenin şu anki esas kaynağıyla başlamak istiyorum. Peki bölgede bu büyüme odaklarının tam olarak nereden kaynaklandığını görüyorsunuz?
3: Öncelikle beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim A1. Ve bölgede büyüme odaklarını belirleyen birden fazla değişim olduğunu düşünüyorum. Bölgenin içinden geçtiği mevcut durumda gördüğümüz büyük değişikliklere bakacak olursak, birincisi tedarik zinciri ve lojistik üzerindeki etkidir. Körfez İşbirliği Konseyi süreci hızlandırabilmek için karar aldı. Tedarik zincirinde alternatifler aramak, yerelleşme, petrol ve gaz depolama ve ulusal bir öncelik haline gelmesini istiyorlar. Tedarik zinciri ve lojistiğin yanı sıra temiz enerjiye de bakıyoruz. Yani Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi ciddi yatırımlar yapıyor. temiz enerji kaynakları alanında enerji dönüşümü süreçlerinde ve düşük üretim ve çıkarma maliyeti avantajlarından da yararlanarak temiz enerjinin ve petrol ve gaz tarafında en önemli ve stratejik ihracatçı aktörlerden bir tanesi olmaya kararlılıkla odaklanıyor. Şimdi bu coğrafyada yaşanmakta olan bir diğer önemli dönüşme, yani yapay zeka devrimine ve yapay zeka için hayati önem taşıyan altyapı yatırımlarına da bakarsak ve ayrıca tüm bu gelişmelerin iş gücü açısından tam olarak ne anlama geldiğini ve ne gibi sonuçlar doğuracağını da düşünmeliyiz. Şimdi yapay zeka perspektifinden bakıldığında bölgenin odak noktası hırstan uygulamaya geçmek. Ve bu bölgedeki pek çok büyüme odağını körükledi. Şimdi endüstri perspektifinden...
2: Evet ve Tamer, yapay zeka kısmına biraz odaklanmak istiyorum. Bir saniyeliğine yapay zeka kısmına odaklanmak istiyorum. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgedeki ülkeler veri merkezlerine oldukça yoğun bir şekilde odaklanmaya devam ediyor. Ancak bunlar bu savaşta son 4-5 aydır potansiyel hedefler ve risk faktörleri olarak görülmeye başlandı. Sizce oradaki yatırım stratejisi kökten mi değişiyor yoksa yeniden mi tahsis ediliyor?
3: Evet, bence yatırım aslında bazı durumlarda çoğunlukla yerelleşme ve egemenlik yetkisini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla yeniden tahsis ediliyor. Dolayısıyla Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi yapay zeka egemenliğine odaklanıyor ve yapay zeka altyapısından başlayarak yapay zeka hedeflerini destekleyecek tüm yığına bakıyor. Ve ardından küresel hiper ölçekleyiciler ve küresel kuruluşlarla büyük anlaşmalar yapıyorlar. Yapay zeka altyapısına yatırım yapıyorlar. Ve senin de belirttiğin gibi A1 bu durum bölge genelinde açıkça görülüyor. Bunu tüm Körfez İşbirliği Konseyi bölgesinde görüyoruz. Bir görev olarak yapay zeka yerelleşmenin nasıl teşvik edileceğinin merkezinde tam odağında yer aldı. Ve çoğunlukla yapay zeka bunun en ön saflarında yer aldı.
2: Ve Tamer hakkında epey haber yaptığımız bir konu da tüm bu süreç başlamadan önce bile Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki rekabet ve danışmanlık firmalarının tüm bunların neresinde durduğuydu. Peki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasındaki bu rekabet hakkında müşterilere neler söylüyorsunuz? İşiniz nerede yoğunlaşıyor ve bölgede ne tür fırsat alanları görüyorsunuz?
3: Bence A1 yapay zeka konusunda bu daha çok küresel bir rekabet ve bölgede buna dahil Körfez İşbirliği Konseyi bölgesinde en büyük fırsatları Suudi Arabistan ve Emirlikler'de görüyoruz. Ayrıca Katar'da yapay zeka altyapısına egemen yapay zekaya ve yapay zeka stratejisini geliştirmeye oldukça büyük yatırımlar yapmaktadır. Kuveyt ve Umman'da yapay zekaya yoğun yatırımlar yapıyorlar. Ve bu yatırımların altyapıdan başlayarak veri merkezleri, yapay zeka veri merkezleri inşa etmeye ve tüm bu büyük yapay zeka altyapılarını beslemek için enerjinin doğru şekilde tahsis edilmesini sağlamaya kadar pek çok alana yansıdığını göreceksiniz. Ayrıca son birkaç yıl içinde imzalanan çok sayıda büyük ölçekli bulut sağlayıcı anlaşmasına da şahitlik ettik. Bu durum Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgeyi yapay zeka yarışını yönlendiren lider ülkelerden biri haline getiriyor. Ve fırsat alanları A1 insan süreç ve teknoloji genelinde ortaya çıkıyor. Bu yüzden teknoloji altyapısını görüyoruz. Yetkinlik kazandırma söz konusu olduğunda büyük fırsatlar var. Bölge genelindeki insan kaynakları boyutuyla ilgili özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerin yapay zeka stratejisine uyum sağlamak için yerelleşmeye ve kaynaklarının yetkinliklerini artırmaya odaklandığını göreceksiniz. Evet.
4: Bloomberg HT Radyo.

ABD Başkanı Trump gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkin kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük müttefikimiz diye konuştu. Trump, İran'la temasların sürdüğünü belirterek görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydetti ve bir şeyler olması ihtimali yüksek dedi. Trump ayrıca faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyleyerek Walsh yönetim kurulu ile ilgilenmeli diye konuştu. Çin, Amerika'nın zorla çalıştırma gerekçesiyle 60 ticaret ortağına uygulayacağını açıkladığı gümrük vergilerini tipik bir tek taraflılık olarak nitelendirerek Washington yönetimine söz konusu tarife önlemlerini tamamen kaldırma çağrısı yaptı. Aksa Grup, küresel ekonomide büyüme görünümü ve enerji fiyatlarının merkez bankalarını para politikası cephesinde temkinli olmaya zorladığını kaydetti. Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın beklemede kalması beklenirken Avrupa Merkez Bankası ve Japon Merkez Bankası tarafında ilave faiz artırımları masada bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın artan jeopolitik belirsizlik ve süregelen enflasyon riskleri nedeniyle temkinli duruşunu koruduğu belirtilen ENG raporuna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kısa vadede bekle gör stratejisini sürdürmesi bekleniyor.

0: Hoş geldiniz küresel piyasalara. Önce gelin haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar nasıl şekilleniyor birlikte bakalım. Bugün haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da %1,21'lik bir kayıpla gün tamamlandı. BIST yüzde kapanış seviyesi 13.774 oldu. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı %0,10 kadar kayıpta. Euro dolar çaprazında da yine yatay negatif bir seyir görüyoruz. 1.1369'dan geçiyor işlemler. Avrupa borsaları primli tamamlamış görünüyor günü. Tüm merkez borsalarda yön yukarıda gün sonu itibariyle. FTSE %0,42, Paris CAC 40'da %0,40, Frankfurt DAX da %1,04 ve İtalya FTSE MIB tarafında kapanış itibariyle %0,49 prim görüldü. ABD tarafında Nasdaq satıcılığı, Dow Jones ve S&P 500'de yön yukarıda. S&P 500 yatay pozitif denebilir. %0,02 kadar bir prim var. Dow Jones'ta %0,41'lik yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Nasdaq tarafı ise %0,14 kadar kayıpta. Bu hafta yine geçen hafta olduğu gibi önemli teknoloji şirketlerinin bilançolarını karşılayacağız. Tahvil getirilerinde yön aşağıda. 10 yıllıklarda 4,64, 5 yıllık tahvilin getirisinde 4,39 ve ABD 2 yıllık tahvilinin getirisinde de %4,31 kadar 31'lik seviyeler görüyoruz an itibariyle. MTI'ye baktığımızda altında yön yukarıda. Ons altında $4,078.03'ten geçiyor işlemler. %0,62'lik bir prim var. Gram altında ise 6.204.27 seviyesindeyiz. Orada da %0,59 kadar bir prim görülüyor. Bitcoin'de %0,27 kadar yukarı yönlü bir hareket var. 64.772'den geçiyor işlemler. Petrol fiyatlarında da Başkan Trump'ın son açıklamalarıyla birlikte geri çekilme gördük ve görmeye devam ediyoruz. Brent'te %9'a yakın bir geri çekilme var. %8,95 kadar an itibariyle $88.12 seviyesindeyiz. Amerikan tipi ham petrole NYMEX tarafına baktığımızda da orada da %8 düzeyinde bir geri çekilmeyle $82.16 seviyesini görüyoruz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi hemen Londra'ya dönelim. Avrupa'nın notlarını Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım.
1: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa endekslerinde iyimser bir seyir vardı. Orta Doğu'da gerilimin azaldığına yönelik işaretlerle petrol fiyatlarının gerilemesiyle risk iştahı arttı Avrupa borsalarında. Sektörel bazda baktığımız zaman perakende sektörü günün en iyi performans gösteren sektörler arasında yer aldı. Diğer tarafta seyahat, medya gibi sektörler güçlü performans sergiledi. Fakat petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş

0: Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı. 90 doların altına sarktı. Brent petrolün varili gün içerisinde. Diğer tarafta yazılım şirketlerinin hisselerinde güçlü yükselişler vardı. Mesela Alman yazılım devi SAP geçtiğimiz hafta oldukça güçlü bir bilanço açıklamıştı. Pazartesi günü şirket kazançlarını genişletti ve %7'yi aşan yükseliş vardı hisselerinde. Aynı zamanda Vodafone Grup'ta hizmet gelirlerinin beklentilerinin üzerinde artmasından destek buldu. Hisseleri günü güçlü yükselişle tamamladı. Bilançolar beklentilerden iyi gerçekleşmeye devam ediyor. Goldman Sachs'a göre Stoxx 600 endeksi son 3 yılın en güçlü ilk yarı kar büyümesini kaydetme yolunda ilerliyor. Fakat buna karşın yükselişin az sayıda hissede yoğunlaştığı görülüyor. Bölge endeksinin yılbaşından bu yana kaydettiği %9.4'lük yükselişin yaklaşık %60'ı yalnızca 10 hisse tarafından sağlandı. Mesela ASML tek başına kazançlarının yaklaşık 4'te 1'ine katkıda bulundu. Diğer tarafta ASML hisselerinde çok sert düşüş vardı pazartesi günü. Çünkü Çin'in çip ekipmanı hamlesi ASML başta olmak üzere çip hisselerine Avrupa'da satış getirdi. Bir semikondaktörde sert düşen hisseler arasındaydı. Burada habere baktığımız zaman Çin'de devlet destekli bir şirketin çip üreticilerinin kullandığı önemli ekipmanlardan biri olan derin ultraviyolo litografi makinelerinin üretimine başladığı kaydedildi ve kaynakların aktardığına göre şirket aralarında devlet destekli çip ekipmanı girişimi olan bir şirketin de bulunduğu diğer Çinli şirketlerin geliştirme ekiplerini bir araya getirdi ve aynı zamanda bu makinelerin Çinli çip üreticilerinde başarılı şekilde seri üretime geçirilmesi halinde bu ekipmanlar ASML makinalarının yerini alabileceği ifade edilmiş oldu. Şangay merkezli şirketin bu yıl yaklaşık 5, 2027 yılında ise yaklaşık 20 makina üretmeyi planladığı ifade edildi. Bu haber çip hisselerinde satışları beraberinde getirdi.
1: Ceren'e teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürü Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını hep birlikte izliyoruz.
2: Tercih dönemindeyiz. Sosyal medyada özellikle ekonomi ve finans alanında tercih yapacak genç arkadaşlarımız için dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık ama bu küresel piyasalar notunda belki kanalımıza ekonomi ve finansla ilgili tercih yapmayı düşündüğünden akşam vaktinde vakit ayıranlar olacaktır aileleriyle beraber. Biraz geniş perspektiften bugün not bırakmak istiyorum. Piyasalarda savaş bitene kadar çok düğüm çözülecek gibi değil. Ama sadece bu gördüğümüz andan, bu gördüğümüz yıldan mı ibaret? Ben tam 20 yıl önce üniversite tercihi yapmak durumunda kalan, sizin geçtiğiniz yollardan geçen bir arkadaşınızım diyeyim. O zaman da çok farklı değildi. Türkiye'nin içerisindeki gelişmelere de baktığımızda, dışındaki de. Tabii ki bugüne oranla farklılaştırdığını söyleyebiliriz birçok şeyin ama insanlığın başına kadar gidecek olursak da aslında tüm konu bilginin yayılıp buna erişimiyle alakalı desek yeridir. Şimdi herkesin kafasında tıp tercihi yapacaklarda da, hukuk tercihi yapacaklarda da, yeni bölüm isimlerini sayamıyorum aklıma gelenler var vesaire ama hazır hali hazırda Nolan'ın filmi gündemde Odise. Antik Yunan'a da gitsek, bugünlere geldiğimizde Nolan'ın teknolojiyle ilgili karşımıza çıkardığı Interstellar'da işte tarım vurgusuna da gelsek çok ahval değişmiyor. Lakin burada sınav sonucuyla ilgili kaygı yaşayanlar varsa tüm bunun sebebi odur demiyorum ama dünyada eğitim başta olmak üzere bilgiye erişimde çok ciddi bir eşitsizlik olduğunu söylemek mümkün. Bu ülkelerin kamu kurumlarının araştırmalarından tutun uluslararası kurumların da teyidiyle söylenilen bir cümle. Özellikle ailenizin eğitim durumu da dahil olmak üzere bilhassa maddi koşulları, siz çok yetenekli, IQ'nuz çok yüksek, sınavda çok yüksek puan yapacak olsanız dahi hayatınızı şekillendirdiği için sizin başarınızı da etkiliyor ki buradaki başarı çok sübjektif bir konu. O yüzden buna bağlamayın diyebilirim hayattaki başarınızı. Küresel piyasalar notunda teknolojiyle ilgili neyden bahsedeceğim? Tarihe baktığımızda özellikle bendenizin de kanalımızda röportaj yapma şansına sahip olduğu Harari, tarıma bakalım, mağaradaki resimlere bakalım, bazı şeyler bin yılları bile aldı. Ama görünen o ki içinde bulunduğumuz bu yapay zeka ve teknoloji devinimi belki de yüzyılları, on bin yılları alması gereken sürecin yerine insanlığın ortak birikimiyle 20-30 yıla sığacak gibi. Buna göre bir meslek tercihi yapılabilir mi? Çok emin değilim açıkçası. Ama hangi mesleği seçecek olursak bundan imtina edip bundan uzak durma şansımız yok. O yüzden ekonomi ve finansla ilgili de bir tercihte bulunsanız, pozitif bilimlere de yönelseniz, yepyeni

0: hiç akla gelmeyecek şeylere de yönelseniz, bu hızlı dönemin içerisinde aynı sınav başarısında olduğu gibi sizin tercihleriniz kadar koşullar da açıkçası sizin hayatınızı belirleyecek. Ürkütmek istemem kimseyi, ümit de vermek istemem ama dediğim gibi 20 yıl önce de buna benzer şeyleri konuşuyorduk. Daha da hızlandığını söylemek mümkün ama herkese öncelikle mutlu olacağı bir yolu seçmesini temenni ederim. Biraz daha belki tercih dönemi tamamlanana kadar bu konulara gireriz.
1: Teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Küresel piyasalarda bu akşam muhteşem üçlü olarak nihayet yan yana gelebildik. Bir o tatilde, bir öbürü tatilde derken Aysun, Tufan ve bendeniz nihayet bir aradayız. Tufan giderek karanlıkta görünmeyecek hale geliyor Aysun. Ama Aysun da süper bronzlaştı. Benim bronzlaşmam gitti bitti. Zaten beyaz tenli insanlar en fazla 3-5 gün öyle kalabiliyorlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk Hande'cim.
1: Çok enerjik, hoş bulduk, ve hoş bulduk. Şey görüyorum sizi. Nasıl derler öyle böyle fresh. Yani,
2: taze, biraz şarj olduk diye. Ben kendi adıma biraz şarj oldum. Zira hepiniz ara tatiller yaptınız. Bir tek ben yapmamıştım hatırlarsanız.
1: Ağlama değmez hayat.
2: Evet. Şu anda da böyle geri geri geldi ayaklarım ama.
1: Zaten şey diyor yani ben bir dedim. Adaptasyon zorluğu çekiyorum Hande diye. Çok sıcaklardan gelince burayı çok soğuk buldu. Burnu akmaya başladı falan, beni korkuttu. Tufan, sen hala aynı perdenin önündesin. Zannediyorum aynı yerdesin. Hala böyle hem tamam, tatil hem iş, ikisi birdensin. Doğru mu?
3: Tatil yok yani, hafta içi ben normal çalışıyorum. Mesaime normal tabii Londra saatiyle, işte bunun saati 9.30'da ben mesaime başlıyorum. İşte akşam 7.30'a kadar devam. Hafta içi tatil yok yani.
1: Hay Allah. O zaman kolay gelsin sana arkadaşım.
3: Evet.
1: Yine de iyi görünüyorsun. Böyle tatil yapmasan biri biraz daha rahat bir tempo ile çalışmış havan var. İnşallah öyledir diyeyim. Biraz önce Çağlar tercihlere değindi. Üniversite sınavına girdi arkadaşlar. Şimdi üniversitelerini seçiyorlar. Ne büyük ızdırap. O günlere geri gitmek ister miydim? Emin değilim gerçekten. Çağlar diyor ki 20 yıl önceydi benim seçimim. Bizimkileri söylemek istemiyorum. Ama bizim zamanımızda da çok farklı değildi yani, onu da bilesiniz.
2: Bence güzel zamanlardı ya Hande.
1: Ay ben hiç
2: en güzel zamanlarımız işte
1: üniversite yılları, evet. Ama üniversiteye giriş dönemi benim için çok sıkıntılıydı.
2: Benim için gayet şeydi yani.
1: İyi miydi
2: çok
1: senin?
2: Keyifliydi. Hemen benim zaten iki tercih yaptım. Birini kazandım yani hani.
1: Senin kolaymış ya. Yani Türk standartlarında değilsin sen yani.
2: Tabii yani hani sonuçta kafam karışsın istememiştim. Ne istediğimi çok iyi biliyordum.
1: Üç yıl
2: boyunca odamın tüm duvarlarında ne olacağım yazıyordu falan.
1: Evet, plan yani, program insanı Aysun Karaytuğ. İşte bu. Hedefe doğru giderken ne istediğinizi bilin. Ders 1. Tufan sen ne diyorsun? Sende de bendeki hava varmış gibi biraz.
3: Yok, ben o zaman tabii Çağlar'dan bir 10 yıl kadar öncelerine gidiyoruz kabaca. Hani yuvarlak.
1: Kabaca.
3: İkimizin aynıdır. Aynen. Benim öyle iki tercih yapmadık Aysun Hanımcığım. Biz evet. efendi 18 tercih yaptık. Ne olur ne olmaz diye. Birinden birine illaki vururuz diye vurduk çok şükür. Evet.
1: Çok şükür. Zaten o yani. Olta gibi bir şey atlıyoruz. Vurursa ne hala, vurmazsa bilmiyorum artık ne olacak. Ya gerçekten sınav, ya hayatın kendisi sınav ayrı. Bu biraz klişe öyle, ama doğru evet. bir şey.
2: En kolay sınav oymuş bu arada. Ben
1: yok
2: an...
1: o da zordu. Bence kolay değildi. Yani süreci çok sıkıntılıydı
2: süreci,
1: yani.
2: Evet ama şimdi bu dönemle o dönem arasında şöyle bir fark var. Şu anda dış uyaran çok fazla olduğu
1: evet,
2: için
1: doğru.
2: bir yere kanalize olmak
1: odaklanmak,
2: çok zor.
1: Odaklanmak, konsantre
2: evet.
1: olmak zor.
2: Yani o dönem sadece mesela lise 3'tesin ve üniversite sınavına ve bütün arkadaşlar üniversite sınavına hazırlanıyor. Yani evet. herkes işte özel dersler alıyor, kurslara gidiyor falan filan. Hani ya da benim gibi odasına kapanıp saatlerce artık hani yumurta kapıya dayanmış hani bir şeyler yapmak lazım falan. Hani şu anda ben gençlerin işini daha zor görüyorum.
1: Evet belki de. Çünkü çok fazla seçenek
2: evet,
1: de var.
2: Çok seçenek
1: hem
2: var.
1: Hem çok yani. İmkanları var ama aynı zamanda seçenekleri de çok. Evet. Onun içinden doğrusunu seçmek
2: bir de
1: zor.
2: De sistem çok değişti. Yani ben bizim dönemimizdeki gibi değil artık sistem yani.
1: Bilmiyorum, her dönemin kendine göre zorlukları var.
2: Vardır,
1: ama benim söyleyebileceğim şu olur. Kendinize en yakın olanı, gönlünüz olanı sevdiğinizi seçin. En büyük lüks bir kere bu. Ve yaptığınız iş ne olursa olsun en iyisi olmaya çalışın. Evet. Değil mi? Yani evet. Benim sadece söyleyebileceğim
2: bu. Her konuda iyi olamazsın.
1: Olamazsın
2: yani.
1: Da işte.
2: Tek bir şimdi konuda ama iyi olmalısın diye düşünüyorum.
1: Tufan hatta. Senin kızın üniversite çağına geldi mi?
2: Sen de Tufan'ı iyice gömdün.
1: Geldi
3: biri, biri bitirdi, diğeri bu sene başlıyor.
1: Aa, bak işte bir de gömdün diyorsun. Bitirmiş bir tane.
2: Hayır yani gömdün derken gerçekleri bu kadar ve alemi bir şekilde söylüyor.
1: Neyse sizde bir tane tecrübe var, ikinciyi halledersiniz deyip bu konuyu kapatıyorum. Tüm gençlere başarılar, evet, bol şanslar diliyorum.
2: Hak eden hak ettiğini alsın.
1: Evet, kapatabilir miyim konuyu aslında?
2: Tabii, seve seve.
1: Sonsuza kadar konuşacak.
2: Normalde biliyorsun direkt ekonomiye giren benim yani. Diyorum ya, adaptasyon problemi.
1: Bence de böyle sohbet etsek bence program sonuna kadar gidebilirsin gibi bir hissiyat var içimde. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz görüşmediğimiz zamanlar boyunca yine dünya karıştı kuruştu, bir şeyler oldu. İşte önce geçen hafta petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü çok ciddi hareketler gördük. 100 doları gördük, üzerine çıktık. Şimdi bugün geldiğimiz noktada tahvil piyasaları öyleydi. Hisse senedi piyasaları öyleydi. Her yerde müthiş bir volatilite. Bugün biraz daha sakin başlıyoruz haftaya ama ne olacağı belli olmaz. Çünkü söz konusu Trump. Şimdi bir kere Aysun, ben ABD hisse senetleri tarafından başlamak istiyorum. Tabii. Seninle. Tufan, sen de müsaade edersen. Çünkü orada yani bizim seninle çok uzun zamandır konuştuğumuz bir konu aslında bu shift. Yani değişim,
2: rotasyon
1: konusu, bir takım hisselerden çıkıp başka hisselere giriş meselesi. Evet. Bugün daha net bir şekilde birçok kişiler bunu telaffuz ediyorlar ve gördüğümüz volatilitenin, iniş çıkışların bundan kaynaklı olduğunu ve bunun daha fazlasını yaratabileceğini söylüyorlar. Misal, doğru, Morgan Stanley ABD borsalarında odağın serbest nakit akışı ve marj genişlemesine kaydığını söylüyor. Yatırımcıların da yüksek kaliteli hisse senetlerine yöneleceğini öngörüyor. Şimdi nasıl değerlendirirsin bu yorumu? Yüksek kaliteli hisse senetleri sence hangileridir? Gerçekten bu rotasyonun olayı bu mudur? Nasıl anlatıyorsun
2: rotasyon,
1: sen?
2: Rotasyon aslında belirsizliğin olduğu ortamlarda ve fazla değerlemeler noktasında artık yatırımcının kendini güvende hissetmediği ve önümüzdeki döneme ait, tıpkı şu anda yapay zeka temalı şirketlerin bu yaptığı yatırımların ve CAPEX'lerin artışından sonra karlılık üretme noktasındaki soru işaretlerini göremediği için, yani cevaplarını göremediği için daha az değerlenmiş olan sektörlere bir kayış olduğunu gözlemliyoruz. Neden? Aslında bu geçen sene de vardı. Yani geçen sene de farklı işte savunma tarafında rotasyon vardı. İşte bu sene biraz daha sağlık tarafında bir rotasyon olduğunu gözlemliyoruz ama günün sonunda şu var. Şimdi birincisi biliyorsun ikinci çeyrek sonuçlarını göreceğiz. İkinci çeyrek sonuçlarında artık geleceğe yönelik karlılık ve yatırım planları sorgulanmaya başlanıyor. Yani acaba AI yatırımları ne zaman karlılık noktasında şirketleri kendini kâra dönüştürecek? Bu bir. İkincisi, devam eden yüksek sermaye harcamaları devam edecek mi? Yani katlayarak büyüyecek mi? Şimdi bu beklentilerin altında gelen, aslında bu guidance dediğimiz rehberlik noktasında daha az mesajlar alacak olmamızdan mütevellit daha fazla soru işareti ve dolayısıyla da daha fazla volatilite görür olduk. Volatilitenin artmasıyla birlikte biliyorsun bu sadece aslında S&P ya da Nasdaq'ta değil. Tahvil piyasasında da keza aynı şekilde volatiliteyi gözlemliyoruz. Euro dolar paritesinde artık yönün 1.10-1.12 seviyesine doğru kendini çevirdiğini ve oradan sinyaller aldığımızı gözlemliyoruz. Diğer taraftan da doların diğer para birimleri karşısında da, yani sadece euro karşısında değil, Japon yeni, İngiliz sterlini ve diğer gelişmekte olan para birimleri karşısında daha hızlı güçlenmeyi başlattığını gözlemliyoruz. Bunun arkasında yatan tek sebep aslında bir faiz argümanı. Çünkü şu anda nereden baksan 3 faiz artışını fiyatlıyor görünüyor. Yani 2026'dan bahsetmiyorum. Hmm. 2027 yılı içerisindeki 3 faiz artışı enflasyona dair endişelerden mütevellit fiyatlanacak, fiyatlanmaya devam edecek. Neden? Daha şahin bir giriş yaptı çünkü FED. Zaten çarşamba günü net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Neyi gözlemleyeceğiz? Bir faiz artışı olacak mı? Hayır, bir faiz artışı beklemiyoruz. Ama ne olacak? Orada evet yine belki 132 kelimelik bir cümle kuracak FED başkanı ama mesajları ne kadar keskin olacak? oranın altını ve altındaki mesajları izleyeceğiz. Şimdi baktığında yapay zekanın giderek aslında emtiyalaştığı noktasında bir vurgu var dünyada. Yani artık güçlü AI modelleri sadece birkaç Amerikan şirketinden gelmiyor. Bunun Çin'i var, artık güçlü bir şekilde Güney Kore'den bahsediyor olduk. Yani rakipler artmaya başladı. Bu da aslında benzer performansın çok düşük maliyetle sunulabileceğini gösterdi. Yani aslında birazdan o modellere geçerim. Türlü türlü ürünleri daha düşük maliyette olarak biz kullanıcı olarak da son kullanıcıya hitap edecek şekilde dizayn eden altyapı yatırımları başlamış durumda. Bundan dolayı da aslında bakarsan bir, bu yatırımların sonuçlanması beklenecek yatırımcı tarafından. İki, daha az değerlenmiş olan işte sağlık sektörü dedim. Şimdi sağlık sektörüne karşı biliyorsun ara seçim dönemine çok yaklaştık. 3 ay gibi bir zaman kaldı ve yatırımcı artık yavaş yavaş orayı fiyatlama reaksiyonunu vermeye başladı. Sağlık sektörü zaten aslında hükümetlerin hani özellikle oraya yaptığı pandemi sonrasında oraya yaptığı yaptırımlar ya da teşvikler neticesinde bir dönem çok gelişmişti. Ama ondan sonra bir hani pause oldu orada, bir durma noktasına gelmişti. Ama şimdi yeniden bu sektörün dediğim gibi çok ucuz kalmasından dolayı rotasyonu burada gözlemliyoruz, bu bir. İkincisi de aslında bu faiz artışı meselesi tabii ki finansalları etkiliyor, bankacılık sektörünü etkiliyor ama geride kalmış bir bankacılık sektöründen de bahsetmek mümkün. Evet, tabana yayılmıştı ama tabana nerede yayıldığını gözlemledik. Daha düşük ölçekli, daha küçük orta ölçekli şirketlerde, yani Russell 2000 gibi endekslerde tabana yayıldığını gözlemlemiştik. Şimdi S&P ve Nasdaq içerisindeki büyük şirketlerden ve farklı sektörlerden bahsedeceğiz. Çünkü zaten bu hafta gelecek olan şirketlerin %17'sinden fazlası S&P tarafından karşılanıyor. Bu yüzden ekstra volatilite bekliyoruz bu hafta Hande.
4: Peki. Şimdi bu hafta o ekstra volatilitenin kaynaklarından bir tanesi de Kevin Warsh'un açıklamaları olabilir Tufan. Fed'den bir faiz aksiyonu beklenmiyor ama hakikaten herkes çok merak ediyor Kevin Warsh ne diyecek, nasıl bir yönlendirme yapacak. Senin beklentin nasıl ve nasıl bir senaryo özellikle piyasaların üzerinde volatiliteyi arttırabilir sence?
3: Valla belki soruyu şöyle de sorabiliriz. Kevin Warsh bu sefer yönlendirme yapacak mı diye de girebiliriz konuya. İşte ay sonunda bahsetti, 132 kelimeden müteşekkil bir açıklamayla geçen sefer kotarmışlardı. Yani genel beklenti her toplantı itibariyle Warsh'un daha bu yönlendirmeyi daha da azaltması. Dolayısıyla piyasaların bir nevi kendi yağında kavrulmasına izin vermesi. Yani eski nesil işte Bernanke'den bizim görmeye başladığımız Fed'in piyasaya neyi ne zaman alıp satacaklarını söyledikleri gelenekten çok haz etmiyor kendisi. Bunu net bir şekilde gördük. Şimdi bu toplantıya yönelik hiç farklı bir beklenti veya açıklama babında benim de görmeyi beklediğim böyle piyasaları çok kıpırdatacak bir şey olacağını hiçbir şekilde zannetmiyorum. Zaten piyasa bu toplantıya kabaca %38 civarında bir olasılık tanımış ama Eylül toplantısı neredeyse %80'lere yakın, %70'ler civarında pardon, bir 10 puan daha önce enflasyon düşük gelince biraz düştü. Velhasıl piyasa Eylül ayında bir faiz arttırma orada fiyatlıyor. Şimdi burada bence dediğim gibi bu toplantıdan yana herhangi bir beklentim olduğundan değil ama bizim genel beklentimiz bu sene Fed'in aslında faiz artırmaktan olabildiğince imtina edeceği. Yani faizi arttırmamak için şu anda da gerçekten enflasyon, PMI'lar vesaire bakıldığında iyi kötü destekleyici de denebilir. Ama faiz artırımı olabildiğince geciktirmeye niyetli olacaklar diye düşünüyoruz. Keza bugün Başkan Trump'ın da açıklaması vardı. İşte Warsh'un özellikle FOMC içindeki dengeleri gözetmesi gerektiğine dair, tam böyle demiyor, ben daha kibar söylüyorum, böyle bir açıklaması vardı. O tarafta da belli ki baskı devam edecek. Velhasıl oradan yana bir şey olmaz. Yani piyasalarda şu anda bizim gördüğümüz en önemli volatilite kaynağı malumun ilanı, işte İran savaşı kaynaklı enerji fiyatları, bir de yeniden devreye giren vergiler, yani Şubat ayında iptal edilen, yüksek mahkeme iptal ettiği vergileri Başkanın gene işte bilmem kaç sayılı yasaya dayanarak yeniden vergileri salması konusu. Dolayısıyla bu tarz konularla bir volatilite olacak ama bunun ötesinde çok ciddi bir fiyatlamalarda veya

0: Yönde değişiklik beklemiyorum piyasalarda.
1: Peki, altyapı yatırımlarından bahsettin biraz önce, yeni modellerden bahsettin. Zaten yapay zekanın hani emtialaşıyor derken sen de onu kastediyorsun diye düşünüyorum. Farklı alanlara doğru evrildiğini, yayıldığını görüyoruz ve her seferinde de yeni bir dalga oluşturabilecek güçte de yayılıyor. Çünkü çok kuvvetli. Ama özellikle ne taraflarda orada yeni dönemde? Yani yeni semikondaktör yarı iletken tarafı ne olacak ya da yeni muhteşem yedili nereden çıkacak diye sorsam bugünden ne öngörebilirsin?
2: Çok zor. Yani bana göre aslında siber güvenlik tarafı, çünkü ülkelerin özellikle son dönemdeki jeopolitik riskleri sıkça yaşıyor olması ve bunu aslına bakarsan sadece savunma sanayi olarak değerlendirmenin, teknolojinin geldiği bu noktada yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hani siber güvenlik dedim. Çünkü ülkeler önümüzdeki dönemde, hani bunu geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk hatırlarsan, dışarıdan gelebilecek teknolojik saldırılara karşı ve gelişen teknolojinin ve özellikle bu SpaceX vesaire gibi kontrolün tamamıyla Amerika tarafında olduğu yeni gelişen şirketlerle birlikte kendilerini daha fazla güvence altına almak zorunda oldukları bir döneme girdiler. Bu bakımdan gelişen şirketlerin altyapı yatırımlarını bu alana yönlendirmesi bekleniyor zaten, bu bir. İkincisi, bunun sadece Amerika tarafında değil, bunun tüm dünyada, yani Türkiye başta olmak üzere. Çünkü neden? Bizim jeopolitik konumumuz, hani bütün risklere çok açık bir noktada olduğu için Türkiye diyorum ve buna eş olarak da aslında bugün burada olan Avrupa'yı direkt etkilediğinden ve Avrupa'nın teknoloji konusunda ne kadar geri kaldığını düşünecek olursak, hatta az evvel Trump altyazı geçti. Hakikaten yani bu konuda haklı, yani Çinli otomobil şirketleri Avrupa'yı ezdi geçti dediği noktada çok haklı. Artık zaten üretimin büyük çoğunluğu Almanya'da gerçekleşmiyor bile, hani otomotiv tarafında.
1: Şimdi diğer sektörlerde de birçok şirketler aslında üretimin bir kısmını Avrupa dışına çıkarmak için çabalıyorlar deniyor.
2: Çoğu Alman devi şirketleri işte Meksika'da vesaire gibi ülkelerde, yani daha doğrusu hani el işinin daha ucuz olduğu, insan emeğinin daha ucuz olduğu, ucuz maliyetlendiği bölgelere taşımış durumdalar. Ama bu konu tabii ABD hep önde. Neden? Çünkü kurumsal bir dayanıklılık var yani. Zaten bu sayede de ABD finansal varlıkları cazibesini korumaya devam ettiriyor. Yani normal şartlarda yabancı yatırımcıların hala ABD tahvil almaya devam ettiğini gördüğümüz bir ortamdan geçiyoruz. Neden? Çünkü güvenli liman olarak görüyor. Ya da ABD güçlü dolar hikayesi yeniden başladı. Bu küresel belirsizlik dönemlerinde evet sıkça rastlanan bir durumdur, ama içinde bulunduğumuz noktada, bu jeopolitik risklerin olduğu noktada, ABD de içinde olduğu için bu durumun ve özellikle teknoloji ortamında artık tek başına gelişmediğini, Güney Kore'nin, Çin'in kat be kat önde olduğu bir ortamda yine de yatırımcılar ABD tarafını tercih ediyor. Yani evet, bazı merkez bankaları rezervlerini yavaş yavaş gelişmiş diğer para ülke birimlerine, ülkelerin para birimlerini çeşitlendirmeye başladılar. Bunu söyleyebilirim. Ama oran olarak hala süreç doların küresel konumunu ciddi şekilde koruduğunu da gösteriyor. Şimdi sonuca bakmak lazım. Yani hani tabela ne gösteriyor bize? Tabela bize hala doların hem rezerv para birimleri karşısında, dediğim gibi, hem de gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında önemini ve yerini önemli bir unsur olarak korumaya devam ettirdiğini gösteriyor. Şimdi baktığımızda enflasyon ve hayat pahalılığı seçmen için çok önemli bir durum, biliyorsun. Yani aslında ak mı kara mı biraz 3 ay sonra belli olacak bir durum. Çünkü son dönemde demokratlar beklentilerin üzerinde bir performans sergilediler. Evet, bunu gözlemledik. Ama kongre tarafında daha fazla siyasi bir kilitlenme de olduğunu gözlemliyor. Şimdi bu yavaş yavaş bu siyasi kilitlenme, yani piyasaların politik değişiklikleriyle birlikte finansal rakamlara ya da varlıklara da etki edip etmeyeceğini bu 3 ay içerisinde daha fazlaca göreceğiz. Yani önümüzdeki 3 ay sadece artık enflasyonu fiyatlamayacağız. Önümüzdeki 3 ay sadece jeopolitik riskleri fiyatlamayacağız. ABD hisseleri için en zorlu dönem şimdi başlıyor. Çünkü hep neye güvendiler? Hani Trump geldiği zaman, hani Trump put denilen hikaye güvendi ABD yatırımcısı ve hatta yabancı yatırımcılar. Ama son dönemde beklenilen gibi olmadı. Evet, yine hani rekorlar kırmaya devam etti mi? S&P 7400'lerin üstüne çıktı mı vesaire? Evet, ama dediği gibi, hani Çağlar'ın bahsettiği gibi 10 şirketten 15 şirketten ibaret tüm bu hikaye. Yani biraz önce söylediğim finansal bu hafta göreceğimiz S&P ağırlığının %20'sinden ibaret. Geri kalanların hepsinin ya hani yatay seyrettiğini ya da bu gelişen olumsuz beklentilerden mütevellit zayıfladığını gözlemledik. Şimdi bugüne baktığımızda eğer ki uzun vadeli risk olarak neyi görüyorsun dersen, uzun vadede petrol fiyatları yükseldiğinde ABD seçmeni pahalı benzin alırsa, evet, Trump neredeyse konumunu koruyamayacak noktasına gelebilir. Çünkü ABD vatandaşı için çok önemli bir konu bu. Yani enflasyon, hani evet, %2,5-3'lerde oluyor. 2,5 değil tabii ki, %3'lere yakınlamış olabilir. Bu hafta hatta PCE var biliyorsun. Yani enflasyonu alacağız. O yüzden önemli haftalardan bir tanesi. Hatta çarşamba Fed'in olduğu güne 1 yıldız koyuyorum ben. Perşembeye 3 yıldız koyuyorum. Çünkü perşembe günü en önemli kritik veriler gelecek. Çünkü Fed'i fiyatlamayacak, perşembe gelen verileri fiyatlayacak. Çünkü neden? Çarşamba günü verilere odaklı konuşacak, enflasyonu konuşacak, istihdamı konuşacak. Ve en önemli istihdam datası gelecek, istihdam güven endeksi gelecek. Bu da bize aslında ileriki dönemde işsizliğin nereye evrildiğini gösterecek kavramlardan bir tanesi. Yani belki ABD'de şu an stagflasyonu konuşmuyor olabiliriz ama Avrupa'da yavaş yavaş bunu konuşmaya başladığımızda aşikar.
1: Peki, bir mola vereceğim. Ondan sonra Tufan, sana sorular var. Onları yönelteceğim. Biraz da içeride bizim enflasyonla ilgili mücadelemizde geldiğimiz noktayı soracağım. Şimdi senin bahsettiğin bu Trump ticareti hikayesi, onunla ilgili bir haber var. Mayıs'tan bu yana Trump ticareti endeksi %16 gerilemiş. Yani yatırımcı bundan artık bir miktar uzaklaşıyor. Ama yeniden göreve geldiğinden itibaren öne çıkmıştı gerçekten de. Mayıs ayından bu yana bu gerileme var. Yükselen enerji fiyatları, enflasyon beklentileri, faizler ve güçlü dolar, biraz önce tek tek Aysun'un saydığı konular nedeniyle yatırımcıların bu temadan uzaklaştığı söyleniyor. Haberimizi izleyelim kısacık. Sonra reklamlar, sonra kaldığımız yerden devam.
3: Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte amatör ve profesyonel yatırımcılar, yeni yönetimin agresif ekonomi politikalarından faydalanacak hisse senetlerine adeta hücum etmişti. Başlangıçta oldukça parlak bir seyir izleyen ve piyasaları kasıp kavuran bu strateji, gelinen noktada tamamen dağılma sürecine girdi. Nick Davis Research tarafından hazırlanan ve konut yapımı, savunma harcamalarıyla imalatın ülkeye geri çekilmesi gibi politikalardan faydalanması beklenen fonlardan oluşan Trump Ticaret Endeksi, yılın başında S&P 500 endeksini geride bırakmasının ardından Mayıs ayından bu yana yaklaşık %16 oranında geriledi. Gösterge kapsamındaki çok sayıda borsa yatırım fonu yıllık bazda eksiye geçerken, stratejideki bu sert kırılmanın ana nedeni olarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki askeri çatışmalar gösterildi. Nick Davis Research uzmanları, Trump temalı yatırımlardaki gerilemenin temelinde İran savaşıyla birlikte tırmanan enerji fiyatları, yükselen enflasyon beklentileri, artan faiz oranları ve Amerikan dolarının aşırı değer kazanmasının yattığını vurguladı. Uzmanlar, yatırımcıların sürekli yeni bir tedarik veya enflasyon şokuyla karşı karşıya kaldığını ve bu durumun Trump'ın Amerikan imalatını ve ağır sanayisini ihya etme vaatlerine bel bağlayan piyasa aktörlerinde büyük düş kırıklığı yarattığını ifade ediyor. Piyasadaki fon akışları da yatırımcıların bu stratejiden kademeli olarak kaçtığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Enerji, sanayi ve finans sektörlerine yüksek ağırlık veren True Social Good Bliss Amerika Fonu, savaşın başlangıcından bu yana her ay düzenli nakit çıkışı yaşadı ve S&P 500 endeksinin %8 yükseldiği bu dönemde %4'ün üzerinde değer kaybetti. Benzer şekilde Trump medya hisseleri de yılbaşından bu yana %35 gerilemiş durumda. Buna karşın içeriğinde yoğun enerji hisseleri barındıran Point Bridge, America First gibi az sayıda fon, petrol fiyatlarındaki yükselişten destek alarak endekse tutunmayı başardı. Piyasa analistleri Trump'ın döngüsel sanayi hamlelerine yatırım yapanların kaybettiğini, yapay zeka temasını tercih edenlerin ise bu süreçten karlı çıktığını belirtiyor.

0: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet sevgili Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorularınız var, onlara da gelecek sıra. Daha fazla sormak isterseniz Hande Demirel TV adresim. Lütfen yazın X'ten, Instagram'dan hepsini sormaya çalışayım. Şimdi yani petrol fiyatlarındaki artış bizim için de son derece kritik Tufan. Onu biliyoruz ve enflasyonla mücadele noktasında nerede olduğumuzu da biliyoruz. Hedefe uzaklaştık bir miktar daha. Merkez Bankamız bir aksiyon almadı. Belli uyarılarda bulundu, mesajlar verdi ve bütün yabancı kurumların notlarına bakıyoruz. Oralarda bu yıl için Merkez Bankası'nın faiz indirme konusunda elinin çok rahat olmadığı, olabilecekse yılın son çeyreğinde olabileceği minvalinde açıklamalar vardı. Cari açıkla ilgili de not düşenler oldu. Mevcut tabloyu sen nasıl değerlendiriyorsun? Senin beklentilerin nasıl şekilleniyor bundan sonraki dönem için enflasyona ve Merkez Bankası'nın yol haritasına ilişkin olarak?
2: Öncelikle enflasyon tarafında hani hakikaten çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yani burada Merkez Bankası iç talebin gidişatı konusunda aslında yani şimdi diyeceğim ters anlaşılacak ama enflasyon dezenflasyon yaratma anlamında mutlu olduğunu söylüyor. Yoksa yani ekonomik aktivitenin yavaşlaması malum birçok insanı rahatsız ediyor. Fakat burada Merkez Bankası açısından önemli olan konu işte biraz önce bahsettiğimiz yurt dışı piyasalarda küresel taraftaki volatilite, enerji fiyatlarının hala yüksek seviyenin koruması. Bu belirsizlik ortamında da faiz indirimine gitmenin çok bir esprisi yok. Kuşkusuz burada bu faizi yüksek tutmanın başka kanallardan işte beklentileri, akabinde reel sektörü ve hatta kur politikasını farklı taraflarda etkiledik de muhakkak. Fakat geldiğimiz noktada şu anda bizim enflasyonla mücadele kapsamındaki elimizde kalan en önemli silahlardan bir tanesi. Yani hatta tek silahımız reel kur seviyesi. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın kur seviyesini gözetmeye devam edeceği, bunun için de kuru en azından reel faiz yüksek tutmaya devam edeceği aşikar. Şimdi burada piyasa fiyatlaması yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'nın

0: fonlama maliyeti de, yani bunu faiz indirimi diyoruz ama aslında fonlama maliyetine bir indirime gideceğini fiyatlıyor durumda. Şimdi malumunuz 37 politika faizi, 40 fonlama faizi, fonlama maliyeti. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın burada bir indirime gitmesi, ki bunu da zaten bir PPK'da yapmak zorunda değil. Herhangi bir gün buna karar verip ben bugün işte haftalık repodan şu kadar veriyorum diyebilir. Dolayısıyla böyle bir ortamda fonlama maliyeti bir miktar aşağı gelecektir. Fakat geldiğimiz noktada şu anda dış gelişmeler buna çok fazla izin veriyor gibi gözükmüyor diyerek bir saniye rica ediyorum. Burada hala gözlemlerim devam ediyor. Şimdi böyle bir ortamda yabancının bakışı ne? Sen de bahsettiğin gibi gelen bütün yabancı raporlarında, konuştuğumuz bütün müşterilerde de bu beklenti net bir şekilde yerleşmeye başlamış durumda. Yani bu sene için Merkez Bankası'ndan ciddi bir faiz indirimi beklentisi yok. Fakat can sıkıcı olan bir konu var. Henüz çok fazla konuşulmuyor. 2027'yi artık konuşmaya başladık. Yani malum yılın ikinci yarısına geldiğin zaman otomatik olarak bir sonraki, yani bir yıl vadede ne olacağını konuşmaya başlıyorsun. 2027 ortalarını artık konuşuyoruz. Şimdi burada baktığımızda da enflasyonun evet bu sene 30'lar civarında gitti. 30'larda bir katılık olduğu net. Fakat gelecek seneye döndüğümüzde de öyle 20'li rakamlara kolay kolay inecek bir enflasyonu göremiyoruz. Yani burada da bir sıkıntı var. Dolayısıyla evet Merkez Bankası yurt dışı piyasaların global gelişimine izin vermiş durumda faiz indirecek alanı olabilir önümüzdeki 6 ay içerisinde. Fakat bu böyle çok fazla piyasaları rahatlatacak, dünyayı değiştirecek bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunun piyasalarda yansıması bence borsayı çok ayrı bir başlık olarak konuşmamız gerekir. Orada çok akla zarar, ziyan şeyler oluyor maalesef. Fakat şeyde yurt içinde tahvil piyasasında şimdi yabancının çok ciddi bir mevcudiyeti yok. Yani %5,5 %7 aralığında gidiyor geliyor uzun süredir yabancı para tahvil tarafında. Bir dönem %30'lardaydı. Bundan 10 sene öncesinden bahsediyorum tabii. O tarafta ciddi bir yok. TL refi endeksi tahvilleri yabancılar daha çok ilgi gösteriyor. Zira faizler yüksek kalacak. Keza swap tarafında da burada da faiz yüksek kalacağı. Dolayısıyla carry trade'in hala karlı olacağı beklentisiyle ara ara girişler olduğunu görüyoruz ama haber akışına bağlı olarak örneğin son işte bir 10 gündür diyeyim yani bu yeni ateşkes çabaları başlayana kadar burada da gene yabancının swap'ta çıktığını gördük. Eurobond tarafına dönüp baktığımızda da hemen hemen orada ciddi hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim. Yani trade ediliyor fakat net bir yabancı girişi çıkışı herhangi bir şey söz konusu değil. Özetle Merkez Bankası politikasından global gelişmeleri dediğim gibi borsanın dinamikleri çok farklı. Genel olarak Türk mali piyasalarında biz içeride herhangi bir faktörün destekleyici olmadığı tamamen yurt dışı gelişmelerin yarattığı dalgayla hareket eden bir dünyaya sahibiz. Yakın gelecekte de bunda ben önemli bir değişiklik, farklı bir yön değişikliği olacağını düşünmüyorum.
1: Peki Tufan, borsayı ayrı konuşalım dedin. Tunç Bey sormuş. 2026 yıl sonu BIST 100 endeks hedef seviyeniz nedir diye. Yani böyle bir hedef seviyesi vermeyebilirsin ama ben genel olarak borsayla ilgili ne düşündüğünü merak ediyorum geldiğimiz noktada. Çünkü 14 bin değil mi? Orası bir tık aşağısı, bir tık yukarısı,
0: Evet.
1: oralarda kalan bir endeks var karşımızda.
0: Yani borsayla ilgili ben hani bir hedef vermiyorum. Zira o tarafla ilgili benim bir yetkim, şeyim falan yok. Dolayısıyla öyle bir maalesef hedef veremeyeceğim. Ama yerli aracı konumlarımızın genel beklentileri sene sonu için 16 binler civarındaydı sene başında. Bir dönem 20 binler bahsedildi ama sanıyorum şu anda artık bunlardan çok bahsetmemize gerek yok. Keza endeks seviyesi diye baktığımızda işte 13.774 diye gördüğümüz şeyde de sene başından bu yana malum endeksi yani BIST 100 endeksini götüren 5 bile demedin hadi zorlasan 10 tane hisseyi sayarız. Kalan 90 hisse BIST 100'ün işte yıllık getirisi %11 özür dilerim. %22'ler civarında. Bunun zaten çok ufak bir kısmına sahipler. Yani geri kalanı zaten tamamen 5-10 tane hissenin önderliğinde giden bir endeks var. Dolayısıyla endeks seviyesi tahmini yapmak da bence şu piyasada çok anlamlı değil. Şimdi borsamız için malum uzunca bir süredir ben aynı şeyleri söylüyorum. Genel aynısını söyleyeceğim ama bunu bir çatı şimdi şey yapacağım, yukarı çekeceğim. Şimdi birincisi malum işte faizden bahsettik. Faizi uzunca bir süre daha yüksek seyredecek olması burada hem değerlemeler açısından şirketler açısından negatif hem de zaten yatırımcıya çok ciddi bir alternatif sunması açısından cazip. Dolayısıyla burada borsanın şu anda bu anlamda bir cazibesi yok. Şirketler ucuz mu? Bazı şirketler ucuz. Bankalar ucuz mu? Evet, bankalar ucuz ama hepsine ayrı şekilde bakmak lazım. Şimdi dolayısıyla bu faiz yüksek kaldığı sürece borsaya ciddi bir ilgi gelmesi bekliyor.

0: önemli. İkincisi piyasaya para giriş çıkışını bütün yatırımcılar takip etmeli. Yani bir kısım bilinçli yatırımcı takip ediyor ama şimdi iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi borsada işte malum bir bofa robotu hikayesi var. Yani bu yabancı satıyor alıyor falan diye konuşuluyor ama yabancı dememek lazım. Onu algı bir robot sonuçta makine. Bunun Haziran ayı başından bu yana yapılan bu robot üzerinden yapılan satışlar neredeyse 50 milyar TL'ye yaklaştı. Yani dolayısıyla bu tarafta net bir pozisyonlarda değişiklik var. En azından şu anda nakde geçme eğilimi var. Üçüncü konu halka arzlar. SPK bir süredir burada taktik değiştirdi. Uzunca bir süre halka arzlara izin vermemişti SPK. Bu sefer haftalardır diyeyim işte haftada 3, 4, 5 bayağı bir şirkete onay vermeye başladı. Bu açıdan yatırımcılar hani eskiden ben elimdeki tüm parayla gireyim zaten bunun %10 anca gelir, %5 anca gelir o da zaten tavan tavan gider para kazanırım anlayışının çöktüğünü görüyoruz. Yani halka sonrasında bazı şirketlerin tam tersine ciddi şekilde iskontolu işlem görmeye başladığını da gördük. Keza burada bu hızlanan halka arzlarında şöyle bir sorun var. Şimdi faiz yüksek, reel ekonomide farklı sorunlar var diyorduk ya biraz önce. Şimdi mesela bugün gördüm halka sırasında bekleyen bir tane şirketimiz iflas koruma başvurusunda bulunmuş. Yani burada yatırımcının eskiden dediğim gibi yani gözü kapalı ne iş yaptığını bilmediği şirkete giren yatırımcı şimdi dönüp bir bakması gerekiyor. Aksi takdirde bu halka arzlarda para kazanma kesinlikle garanti değil. Hatta para kaybetme olasılığı da artmaya başlıyor. Son olarak bir de tabii bu kadar sığ piyasada söylentilerin çok öne çıkmaya başladığını gördük. Yani bugün örneğin bir medya mensubu beyefendinin işte borsaya vergi gelecekmiş diye bir şey duydum diye bir açıklaması geldi. Bugün borsanın zaten anlamadığımız şekilde %1 civarında yani ciddi bir düşüşle başlaması, gün içerisinde satış baskısının sürmesi. Bu habere, bu dedikoduya istinaden diyeceğim. Sonrasında bu beyefendi şeyi diyor ki Ankara ile konuştum böyle bir şey yokmuş diyor. Sonra bu iki tweetini de birden siliyor. Şimdi bakın bu çok ciddi bir sorun. Yani bu bu kadar kolay olmamalı bu işlerin yapılması. Sonuçta bu yanlış bilgiyi yaymak sonuçta bu SPK'da olan bir şey var. Tebliğde olan bir şey var. Dolayısıyla bunların da bu kadar kolay olmaması lazım. Zaten bu kadar negatif faktörden beslenen iyimser bir şey bulmakta hakikaten çok zorlandığımız işte bankalar ucuz dışında bir şey diyemiyorum. Ha, bankalar ucuz derken bankaların kârlar açıklanmaya başlıyor bu hafta. Çeyreklik bazda bankacılık sektöründe %30 kâr daralması göreceğiz. Dolayısıyla orada sadece ucuzluk var onun dışında şey de yok yani o kadar da orada da olumlu bir şey yok. Böyle bir ortamda böyle söylentilere izin verilmesi bunların bu şekilde at koşturuyor olması falan da gayet can sıkıcı. Dolayısıyla yeni para girişin olmadığı, çıkışın olduğu, yabancının gelmediği, tam tersine çıktığı, söylentilerle işlem yapılan, endeks mühendisinin devam ettiği bir endekste yıl sonu hedefimiz olsa ne olur, olmasa ne olur?
1: Peki.
0: Diyerek konuyu bitireyim.
1: Peki son bir şey Hake Ecemiş, yıl sonu dolar TL beklentiniz nedir diye sormuş. Aslında biraz önce kurla ilgili beklentini söyledin ama Tufan belki bir kısacık yanıt verirsin.
0: Orada bizim beklentimiz kabaca 51 civarı. Yani çok farklı bir şey yok. Piyasa beklentisi hemen oralarda. Forward'lar da oraları şey yapıyor, işaret ediyor. Yani kabaca şöyle diyeyim. Hani seviyeden bağımsız olarak bu reel değerlenme, kurdaki reel değerlenme politikasının devamında aylık enflasyonun gene altında değer kayıpları görmeye devam edeceğiz diye düşünüyoruz. Şu anda ay başından bu yana dolar TL'deki yükseliş kabaca %1,5'lar civarında. İşte bu ayki enflasyonda 1,7 civarında olması bekleniyor. Dolayısıyla yani Temmuz ayı enflasyonu. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı bu ay belki biraz hızlanmış gibi gözüküyor ama sepet olarak baktığımızda, sepet kuru olarak baktığımızda da aslında orada işte 1,2 civarında bir değer kaybı söz konusu. Yani burada Merkez Bankası da kamu otoritesi diyeyim ona pariteliki hareketlere bağlı olarak aslında sepet bazını ayarlamaya devam ediyor ama net de enflasyonun altında kur artışlarıyla devam edeceğiz diye görünüyor.
1: Peki Adem Filiz ons altınla ilgili değerlendirmeni soruyor Aysuncuğum.
2: Şu anda faiz argümanı çok sıcak. Yani hele ki bu hafta Fed toplantısı varken ve oradaki mesajların şahin gelmesi beklentisi varken ve programın başında söylediğim gibi 2027'de 3 faiz artışı fiyatlanıyorken reel faizlerin artık hani ciddi anlamda rakamlar üzerindeki etkisini yukarı yönlü olarak gördüğümüz bu dönemde altının yukarı evrilmesi çok zor. Kendine hala bir yön arayış içerisinde. Neden? Çünkü faiz döngüsünün nereye evrileceği belli değil. Yani faizler bir indirim noktasında yeniden hani piyasaları destekleyecek şekilde gelişecek mi ki faiz indirimden uzak bir noktadayız. Bu seviyelerde kalması ama sürekli olarak bir faiz artışı beklentisinin masada olması buranın yukarı hareket etmesinin önünde çok büyük engel tabii ki. Bir de günün sonunda aslına bakarsan biraz önce söyledin ya hani altyapı şirketleri içerisinde hani daha farklı sektörler varmış. Şimdi 2030 yılına kadar veri merkezlerinin iki katı kadar artması beklenilen bir dönemden geçiyoruz. Yani şu anda 101 iken 217'ye çıkacak. Bu da şu anlama geliyor. Çok büyük bir veri inşaat merkezi dalgası yaklaşıyor. Ve buna yaklaşık olarak 6 trilyon dolarlık bir yatırım yapılması bekleniyor. Normal şartlarda işte Microsoft, Amazon, Google, Meta vesaire bunlara yatırım yapabilecek güçte. Yani böyle bir dalga varken daha doğrusu hani biraz önce söyledim ya altyapı kaynaklı olarak yatırımcıların, kurumsal yatırımcıların ve global yatırımcıların hala buraya ilgisi varken ve daha az faize duyarlı bir süreç yaşadığı için bu endeksler tarafı altın tarafını yatırımcı bir tarafta bekletiyor. Hani put satışlar bitti bu arada. Yani opsiyonlu satışlara baktığımızda ve ileriye yönelik vadeli opsiyonlara baktığımızda şu anda oradaki satışların epey durduğunu yani oraya dair kontratların epey azaldığını gözlemliyoruz. Ama alım yönünde de bir hareket olmadığını gözlemliyoruz. Bu da ne gerektiriyor? Piyasaların belli bir marj bant aralığında al-sat döneminin devam edeceğini bize gösteriyor. Bir süre daha bizim tabii şu anki şeyimiz 3900'ü kırmaması yönünde, aşağı yönlü. Çünkü oradan sonrası 3650'ye kadar pek sağlıklı durmuyor. Ama kıracağı yönünde de bir beklentimiz var mı şu anda? Yok. İşte hemen bir petrol fiyatlarının aşağı gelmesiyle kendini yukarı atan bir altın gümüş şevkinden bahsedebiliyoruz iki gün içerisinde. Yani buraya dair bir risk azaldığında hani jeopolitik risk azaldı. Tamam, gerçek anlamda savaş riskini artık hani masadan kaldırdık. İran, ABD arasındaki mevzu kesin olarak bir barış anlaşması noktasına evrildi. Diplomasi tamamıyla barış noktasında sonuçlandı dediğimiz zaman hareketini başlatacaktır. Çünkü o zaman işte petrol fiyatları da düşeceği için enflasyon beklentilerini de günün sonunda aşağı çekecektir. Çünkü reel faizler yükseliyor olmasına rağmen 2 yıllık yükseliyor, 5 yıllık yükseliyor ve buna ek olarak da aslına bakarsan uzun vadeli faize endeksli değişken faizde olan tahvillerde de çok ciddi bir volatilite olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü nereye evrileceği belli değil. Yani en ufak harekette kendini yukarı atıyor. Tüm bu faiz argümanı altını baskılayan en önemli unsur. Buradaki tartışma bitmediği sürece gerçek bir yükselişten bahsetmek çok doğru olmaz.
1: Peki İlknur Hanım SpaceX ve AMD hisseleri için düşüncelerini sormuş.
2: Ya benim normal şartlar altında buraya dair yatırımların devam edeceği yönündeki beklentimiz, bilançolar güçlü gelse dahi CAPEX'lerin artışının devam edecek şey değil, SpaceX değil tabii ki, AMD tarafından bahsediyorum. Devam ettiği sürece oraya dair bir beklentimiz yok. Ama SpaceX tarafında şimdi eğer ki halka arzdan bir giriş yaptıysa ve o çılgın yükselişte satmadıysa, çünkü onun arkasından gelebilecek bir hani kar satışını tahmin ediyorduk burada. Neden? Çünkü beklentilerin çok çok üzerinde fiyatlanmıştı ve hatta bir yıllık beklentiyi fiyatladı diye konuştuk. Ve arkadan gelen rüzgar da bu tarafı çok desteklemediği için hem savaş tartışmaları sebebiyle hem de bu yatırım harcamaları karlılığa dönecek mi dönmeyecek mi tartışmaları sebebiyle buradaki şeyi tam olarak alamadık. Hani randımanı tam olarak alamadık. Yani endekste tam bir randıman alamadığımız için buradaki halka arz yükselişiyle birlikte bütün aldıklarını demeyeyim ama birçoğunu geri vermiş görünüyor. Ama bizim uzun vadede buraya dair beklentimiz, bunu defalarca konuştuk. Yani hani hem devlet destekli olması hem de önümüzdeki 5 yıllık hükümetin yaptığı anlaşmalarla birlikte yavaş da olsa desteklenmeye devam edeceği yönündeki beklentimiz, endeksler destek bulduğu sürece burayı da beslemeye devam edecektir. Ama o ilk bir hafta içerisindeki yükselişi bir yıllık beklentiyi bir haftada bir çırpıda yaptığı için birazcık sanki hani bebek adımlarıyla ilerleyebilir.
1: Peki euro dolar paritesiyle ilgili beklentilerini soran bir izleyicimiz var. Orada biraz bahsettin aslında.
2: Evet.
1: 1.11'lere 1.12 oralara 1.11, doğru gidiyor,
2: evet,
1: diye.
2: Şimdi şöyle, birincisi ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi Avrupa karşısında. İkincisi Avrupa ekonomisinin önümüzdeki dönemde resesyon riskiyle karşı karşıya kalması. Yani tam olarak bu riskten bahsetmek mümkün değil. Ama yükselen enerji fiyatları, işte zayıflayan sanayi üretimi, düşük mali destek büyümeyi tercih etmediği sürece buralar tehdit unsuru olarak çalışmaya devam edecek. Yani buna karşılık da aslında baktığında hani hem güçlü bilançolar devam ediyor ABD tarafında, hem AI yatırımları devam ediyor, hem de 2022'ye kıyasla biliyorsun daha hafif bir enerji krizi ekonomiyi ABD tarafında baskıladığı için ABD doları karşısında zayıf kalmaya mahkummuş gibi görünen bir şey var. Evet. Euro dolar paritesi var. O yüzden önce 1.12'yi, daha sonra 1.10'u görme ihtimali yüksek.
1: Çok teşekkür ederim. Ben... Tufancığım, sana da teşekkür ediyorum. Aysun'cum tekrar teşekkür ediyorum. Size iyi akşamlar diliyorum. Biz önce rakamlara bakacağız bitirirken. Bakalım tablo nasıl. ABD tarafında bir miktar Nasdaq tarafındaki satışlar azalmış ama hala %0,15 kadar bir geri çekilme var. S&P 500 tarafı yatay, pozitif. Dow Jones tarafında da %0,43'lük yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Biz de akşam seansında işlemler negatif bölgede %2,34'lük an itibariyle bir geri çekilme var. 16.102'den geçiyor VIP 30'da işlemler kapanışa yaklaşırken. Evet, yarın ne konuşacağız ona da hızlıca bakalım. Yarın Salı ABD'den konut fiyat endeksi gelecek ve Conference Board tüketici güven endeksini takip edeceğiz. Evet, öncelikle herkese iyi geceler diliyorum. Yarın akşam aynı saatte buluşacağız ve küresel piyasaları bitirirken yine güzel bir röportajla tamamlayalım istedim. Counterpoint Araştırma Direktörü MS Wang, Çinli bellek çip üreticisi CXMT'nin halka arzında %470'ten fazla değer kazanmasını değerlendirmiş. Nasıl oluyor diye merak ediyorsanız bu röportajı izleyin. Hoşçakalın.
3: Bu gerçekten inanılmaz. Bu şirket rakip grupları yakalamaya çalışıyor, ancak bu hisse heyecanın yukarı yönlü potansiyeli yansıttığına inanıyorum. Çünkü piyasanın anlamını kavramamız gerekiyor. CXMT bir direnç şirketi ve başlangıçta yerel tedarik zincirlerini destekliyor. Ve yerel tedarik zinciri, yani Çin pazarının kendisi herkese açıktı. Çünkü şirket ihtiyaç duyulanı sağlayacak kapasitede değildi. Ama şimdi arayı kapatıyor. Ve David'in belirttiği gibi HBM ve daha gelişmiş cihazlara da yöneliyor. Eğer CXMT ihtiyacı karşılarsa, o zaman piyasanın anlamı eskisinden çok farklılaşacak. Yani piyasa değeri açısından bu şirketin büyüme potansiyelinin gerçek değeri budur. Ama şu ana dek şirket beklenenden çok daha iyi bir büyüme sergiledi.
4: Yani demek istediğim bu. Bu arada ben David mevcut duruma göre şimdiden ana kara Çin'deki en büyük ve en değerli şirket konumunda. Dediğiniz gibi bu şirket çok uzun zamandır piyasada değil ve giriş bariyerlerinin aşılmasının imkansız derecede yüksek olduğu bir sektörde yine de işte buradayız. Pazar payı açısından öngörünüz nedir? Peki şirket için önümüzdeki birkaç çeyrek ve yıl boyunca başarıyı nasıl ölçeceğiz?
3: Kapasite açısından CXMT, plaka başlangıcı bazında küresel pazarın yaklaşık %15'ini temsil ediyor. Ve bu Micron'la oldukça benzer Ancak bit sevkiyatı bazın

0: Aslında bu şirket şu anda yaklaşık %10 ila 11 seviyesinde. Çünkü teknoloji kapasitesi geriden geliyor. Gelecekte arayı kapatacak ve aynı zamanda belirttiğim gibi bu biliyorsunuz pazar payı yerel pazar etrafında şekilleniyor. Yani bu şirketin güzelliği şu ki ne zaman bir gerileme olsa herkes sermaye harcamalarını kısıyor. Ama bu şirket kesinlikle yerel pazara ve yerel sübvansiyonlara dayanıyor. Yani XMT'nin bu pazar payı artışında öne çıkacağı zaman o zaman olacak. 2028'e kadar şirketin bit sevkiyatı pazar payının %13'e kadar çıkacağını öngörüyoruz.
1: Bize biraz daha şirketin karlılığı ne durumda? Birkaç hafta önce halka arz fonlarının kapasite artışında kullanılacağı ve bunun fiyatları düşüreceği endişesi vardı. Şu an sektör genelinde marjlara zarar verebilir. Sizce bu endişeler abartılıyor mu yoksa gelecekteki kazanç görünürlüğüne nasıl bakıyorsunuz?
0: Merhaba Yvonne. Bu trilyon dolarlık bir soru. Bence herkes yatırılan sermayenin getirisinden ziyade ölçeğe odaklanmış durumda. CSP, GPU ve CPU açısından herkes yapay zeka kapasitesinin ölçeğini genişletmeye yöneliyor. Bu da şu an DRAM ve NAND'de flash fiyatlarının arttığı ve insanların borsa açısından biraz endişeli olduğu anlamına geliyor. Ama biz öngördüğümüz gibi kapasitelerin oldukça hızlı büyüdüğüne inanıyoruz. Yani 2028 civarında fiyatlandırma açısından bir kırılma noktası yaşamamız muhtemel. Bu bir umut. Eğer bu umut gerçekleşmezse, arz sıkıntısı 2028'in ötesine uzarsa, o zaman CSP şirketleri bir şeyler yapacaktır. Örneğin, stop kodlarını azaltmak, bellek içeriğini kısmak veya yazılım optimizasyonunu hızlandırmak gibi. Ama o zamana kadar önümüzdeki yaklaşık en az 2 yıl boyunca hala ölçeğe doğru gidiyoruz. Bu görünürlük açısından oldukça net.
2: Size doğrudan sorayım. Sektörel olarak SK Hynix, Samsung Electronics ve Micron için bir tehdit mi? Biliyorsunuz, artık o alanda halka açık 4 şirketimiz var. Buna nasıl bakmamız gerekiyor?
0: Bugün itibarıyla pazar payı zaten %11. Pazar canlandığı için bu bir tehdit değil. Ancak pazar düzeltme sürecine girdiğinde bu bir tehdit haline gelir. Aynı zamanda belirttiğim gibi Çin pazarının anlamı da değişecek. XMT'ler, HBM ve daha geniş giriş çıkışlı ürünler gibi daha gelişmiş ürünlere geçiş yapmaya başladıkça pazarın kendisi Çinli şirketler tarafından güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edecek. Bu durum ise küresel oyuncular için potansiyel bir tehdit oluşturacak.
2: Tamam. Araştırmanızda izleyicilerimiz için bunu okuyacağım belirttiğiniz gibi %11 olduğunu vurguluyorsunuz. %15'lik pay uzun vadeli hayatta kalma için alt sınırdır ve bence bu belki de çok fazla dikkat çekmeyen ama şu an önemli olduğunu düşündüğüm bir konunun tam merkezine iniyor. Peki ama neden tam olarak %15'lik bu oran ve riskin diğer tarafına bakacak olursak şirket için çok mu yüksek bir başarı olasılığı olduğunu mu varsayıyoruz?
0: Aslına bakarsanız bu oldukça yerinde bir tespit, sihirli bir sayı yok ama yine de %15'lik bir oran belirtmemin temel nedeni geçmişten alınan önemli bir ders olması. Bu yüzden XMT'nin geçmişteki iki derse dayandığına inanıyorum. İlk olarak Çin'deki önceki DRAM girişimidir. Bu girişim fikri mülkiyet hakları açısından doğrudan Micron'a karşıydı. Bu pek iyi gitmiyordu. Diğer bir önemli husus ise 2028 ve 2029 yıllarında gerçekleşen Tayvan bellekleri vakasıdır. %15'lik bu oranın taşıdığı anlam, gelecekte planlanan sermaye harcamaları için yeterli düzeydeki işletme nakit akışını kendi başına üretebilecek finansal ölçeğe tam anlamıyla ulaşabilmektir. Yeterli bir üretim ölçeğine sahip değilseniz, gerilemeye dayanmak için borca, sübvansiyonlara veya daha farklı bir takım destekleyici önlemlere güvenmeniz gerekir. Bu durum kesinlikle sürdürülebilir değil. Bu yüzden CXMT'nin kendi nakit akışını

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.